vereyim dedi. Müsaade edilince sepeti aldığı gibi Bursa'nın Çekirge mevkiinde bulunan üzüm bağına gitti. Bağ karlar altındaydı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde salkım salkım üzümler gördü. Bunun hocası Üftade'nin bir kerameti olduğunu anlayıp üzümleri sepete koymaya başladı. Asmadaki üzümler bittiğinde sepet de ağzına kadar dolmuştu. Sepeti omuzuna alarak dergaha doğru yürüdü. Hızlı hızlı yürürken birden ayağa kaydı ve bir çukura düştü. Çukur derin olduğundan çıkmak için çok uğraştı ise de bir türlü bunu başaramadı. Çaresiz kalınca Üstadı Üftade'den yardım istemek hatırına geldi ve içinden ''İmdat ya hocam!'' der demez çukurun başından bir ses ''Ey Mahmut, uzat elini de yukarı çekeyim!'' dedi. Derviş Aziz Mahmut, karanlıkta kendisine uzatılan eli ve kendisine bakanı bizzat gördü. Üzüm sepetini sol koluna geçirdi. Sağ eliyle kendisine yardımcı olacak zata arz-ı şükranını belirterek uzanan eli tutmadı. Yardım etmek isteyene ''Sen zahmet etme!'' Bir kere Üftadi'ye uzatılan el, ondan sonra kimseye uzatılmaz cevabını verdi. Bu aşkla kuyudan kendi başına çıkıp, zamanında üstadının yanına vardı. Omuzunda üzüm dolu sepeti gören talebeler şaşırıp kaldılar. Üftadi Hazretleri, ''Sana yardım etmek isteyen zat Hızır aleyhisselamdı.'' buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi, bir gün Sultan Ahmet Han'la sarayda sohbet ediyordu. Bir ara abdest tazelemek istedi. İbrik ve leğen getirdiler. Padişah hocasına hürmeten ibriği eline aldı ve abdest suyunu döktü. Sultan Ahmet Han'ın annesi de kafes arkasında havluyu hazırlamıştı. Valide Sultan kalbinden Aziz Mahmud Hüdayi'nin bir kerametini görseydim diye geçirmişti. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, Valide Sultan'ın gönlünden geçenleri anlayarak, ''Hayret, bazıları bizim kerametimizi görmek isterler. Halife-i Ruh-i Zemin'in elimize su döküp, muhterem validelerinin havlu hazırlamasından daha büyük keramet mi olur?'' buyurdu. Üftade Hazretleri daha sonra, yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergâhta helâ temizleme işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul zurna sesleri geldi. Şöyle bir kulak verdi. Kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkı karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlık ile kendi kendine ''Yeni kadı geliyor ha?'' ''Bihçare Mahmud, sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun.'' diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak birdenbire kendini toparladı ve ''Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin?'' diyerek bu haline tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayacağı bir anda Şeyh-i Üftade Hazretleri kapıda göründü ve ''Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir. Onunla böyle bir iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı.'' buyurarak Hüdayi'yi alıp içeri dergaha götürdü. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayi, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini, Üftade Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine 1000 cevap birden veriyordu. Nihayet Muhammed Üftade, en seçkin talebesi Aziz Mahmud Hüdayi'ye İcazet, yani diploma verdi ve onu çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyet'i yaymak

emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi. Bursa'ya geldiği günlerde 90 yaşından fazla olan hocasının tekrar hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade ona, "Oğlum, padişahlar ardınca yürüsün," diye dua etti. O sene Muhammed Üftade vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra da Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii tekkesinde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fatih Camii'nde talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada Üsküdar'da kendi dergahının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergahını inşa eyledi. Dergahında binlerce talebe yetişerek her biri gittiği yerlerde feyz ve menba kaynağı oldu. Kısa zamanda ismini duymayan kalmadı. Hakka gönül bağlamak için çırpınan gerçek hak aşıkları akın akın dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet adamlarına kadar her tabakadan insanlar ile dolup taşıyordu. Devrin padişahları da ona hürmette kusur etmiyorlardı. 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, 2. Osman Han ve 4. Murat Han'a nasihatlerde bulundu. 4. Murat Han'a saltanat kılıcını kuşattı. 1595 yılında İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile beraber katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gidip onlarla sohbetlerde bulundu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin çeşitli camilerde vaaz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O, Üsküdar iskelesindeki Mihrimah Sultan Camii ile Sultanahmet Camii'nde belli günlerde vaaz vererek insanlara feyz ve marifet sundu. Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesi olmak için herkes birbirleriyle yarışıyordu. Bunların başında Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Efendi, İbrahim Efendi, Nevizade Atayi Efendi geliyordu. O zamanlar Hüdayi dergahı İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi haline geldi. Orada pek çok alim yetişti. Osmanlı tahtında 20 yıl kadar saltanat süren 3. Murat Han, Hüdayi Hazretlerine büyük muhabbet besler ve yapacağı işlerde onunla istişare yapardı. 3. Murat Han, 1595 Haziran'ında vefat ettiği zaman Hüdayi Hazretleri şu ilahiyi yazmıştır: "Yalancı dünyaya aldanma yahu! Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına, bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına. Burada aklı olan insan eğlenmez. Varını isar et Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzah iline. Otağı kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil,
Ne sandın

ruzigârı, durur mu anladın leylü neharı, yükün yeğnildi gör evvelden bağrı, yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların, geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların, zindanda olan kul kolay eğlenmez. Ömür tamam olur, defter dürülür, sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur, buyruğu tutulur, ferman eğlenmez. Hüdayi, ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekri Ömer, Osman-ı Haydar, hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber, bunda gelen gider, bir can eğlenmez. Üçüncü Murat Han'ın yerine geçen Üçüncü Mehmet Han ve ondan sonra tahta çıkan Birinci Ahmet Han da Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine büyük bir saygı ile bağlıydılar. Osmanlı Padişahı Sultan Ahmet bir rüya görür. Bu rüyasını kimse tabir edemez. Genç hünkâr rüyanın tabir edilmesi için çağrılıp gelenlere, benim rüyamı tabir edecek şahıs, gördüğüm rüyayı bilecek kadar deruni görüşe sahip olmalıdır, der ve gördüğü rüyayı kimseye söylemez. Bu şartlar içinde İstanbul'da rüyayı tabir edecek kimse bulunmaz. Bütün saray erkanı da anlatılmayan rüyayı tabirden aciz kalınca şehir alimleri saraya davet edilir. Açıklanmayan rüyanın izahında onlar da acizlik gösterirler. Hünkâr, ümmeti Muhammed'de bu rüyayı tabir edecek kimse kalmadı mı diyerek üzülür. Birisi huzura çıkar ve Üsküdar'da küçük bir kulübede yaşayan sakallı bir zat var. Bursa'dan geldi. Üftade'nin sevgililerinden birisidir. Rüyayı bir de ona bildirmek gerek diyerek ortaya bir fikir atar. Hünkâr, maiyetinden bir memuru görevlendirerek Üsküdar'daki zatı saraya çağırtmak ister. Görevli memur, Aziz Mahmud Hüdayi'nin evinin önüne gelip kapıyı çalınca, içerden olgun bir ses, müteakiben bir çift nalinin hıçkırığa benzeyen takırtısı kapıya yaklaşmaya başlar. Kalın ağaç kapı gıcırdayarak açılır. Cübbesinin etekleri yüksek takunyaların üzerine dökülmüş nur yüzlü, gür sakallı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri memuru güler yüzle karşılar. Memur henüz ziyaret sebebini söylemeden sağ elini sol göğsüne uzatan Hüdayi, cübbesinin iç cebinden çıkardığı iki adet zarfı memura uzatır. Bu zarf muhterem hünkârınızın gördüğü rüyayı hikaye eder. Bu zarfta da rüyalarının tabirleri mevcuttur şeklinde açıklama yaptıktan sonra zarfları memura takdim eder. Memur ise çok şaşkındır. Bir şey diyemez, kendinden geçer. Hazreti Aziz Mahmud Hüdayi'yi hürmet ve ihtiramla selamladıktan sonra saraya dönmek üzere oradan ayrılır. Memur başından geçenleri padişaha anlattıktan sonra her iki zarfı takdim eder. Söylenmeden kaleme alınan rüya ve daha evvel hazırlanıp memura teslim edilen rüya tabiri hünkârı ilk nazarda hayran bırakır. Rüyayı ihtiva eden zarfı açtığı anda gördüğü rüyanın tamamının güzel bir yazı ile tesirli bir ifadeyle hikaye edildiğini okuyarak şaşar. Rüya şudur. Üsküp civarında yapılan bir savaş sırasında Osmanlı ordusu kâfirlerin taarruzu ile geri çekilmiş. Düşman ordusunu sevk ve idare eden Nemçe kralı genç Osmanlı padişahını yakalamış

Sırtınız toprakla birleşmiş. İki kuvvet sırt sırta gelmiş. Kuvvet üzerine kuvvet kazandığınız zat-ı şahanelerine manada açıklanmıştır. Bu hal, İslam'ın kâfirlere galebesinin nişanesine dair bir vaad-i hüdadır. Mealindeki tabir edişlerini ihtiva eden mektup, genç hünkârı ziyadesiyle memnun etmişti. O günlerde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin zevceleri bir bebek bekliyordu. Ne var ki Aziz Mahmud Hüdayi, hocası Üftade'nin aşkına malını mülkünü terk etmiş, kadılık gibi kıymetli bir mesleği de terk etmişti. O, cebindeki parayı başkalarıyla paylaşmazsa huzur bulamıyor, hatta rahat uyuyamıyordu. Onun huzur bulması, her gün bir ihtiyaçlının ihtiyacını karşılamasıyla mümkün olabiliyordu. Bir gün gelip aç bile kalabileceğini, aklının köşesine bile getirmiyor, zavallılara, dul ve yetimlere yardım ederek teselli bulmaya çalışıyordu. Çoğu zaman yakacak bir mum bile bulamadığı oluyordu. Ama o yine de aldırmıyordu. Doğum yaklaştığı sırada yapılan sızlanmalar onu hayli üzüyordu. İşte böyle sıkışık bir anda hünkârdan ihsan-ı şahane olarak bir kese altın geliverdi. Aziz Mahmud Hüdayi içindekileri açmadı ve hepsini hanımının önüne koydu. Buyur kadınım. Manaya kavuşanların maddeye tenezzülleri asla olmamıştır. Ama bu gibiler isteseydiler vadiler dolusu altına sahip olabilirlerdi. Sultan Ahmet Han bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecid Sivasi'ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine, "Bu hediyeyi Aziz Mahmud Hüdayi'ye gönderdiğim halde kabul buyurmadılar," dedi. Abdülmecid Sivasi de, "Padişahım, Aziz Mahmud Hüdayi bir ankadır. O laşeye tenezzül etmez," cevabını verdi. Padişah birkaç gün sonra Aziz Mahmud Hüdayi'nin sohbetine gidince, "Geri gönderdiğiniz hediyeyi Abdülmecid Sivasi Efendi kabul etti," dedi. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, "Sultanım, Şeyh Abdülmecid bir deryadır. Ona bir parça necaset düşmekle pislenmiş olmaz," diyerek zarifane bir cevap verdi. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami tamamlandı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o gün beklenmedik bir şey oldu. Önce bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Sonra fırtına ile beraber denizde dalgalar büyüdü, yükseldi ve şiddetlendi. Bu şartlar altında Üsküdar'dan Sarayburnu'na geçmek imkansızlaşmıştı. Ne var ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri padişaha söz vermişti. Bu sebeple Üsküdar iskelesine geldi ve bir kayık kiralayarak içine atladı. O binince sadık talebeleri durur mu? Hemen onlar da bindiler. Böylece Aziz Mahmud Hüdayi yanında birkaç talebesiyle birlikte Sarayburnu'na doğru açıldı. Allah-u Teala'nın izniyle Aziz Mahmud Hüdayi'nin himmeti bereketiyle kayığın ön, arka ve yanlarından bir kayık mesafesinde deniz süt liman oluyor, dalgalar kayığa hiç tesir etmiyordu. Bu şekilde herkes korkudan denize çıkamazken Aziz Mahmud Hüdayi kayığıyla selametle karşıya geçti. Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu dendi ki fırtınadan uzak selametle gidilen bir deniz yolu olduğu kabul edilir. Bu sırada Ahmet Han da Fevkani Kasr-ı Hümayun'un da telaş ve üzüntü içerisinde hocasını bekliyordu.
Aziz Mahmud,

Mahmud Hüdayi tam köşkün yanına gelince müthiş bir gümbürtü koptu. Kulakları sağır edecek şekilde patlayan gök gürültüsünün ardından düşen yıldırım Kasr-ı Hümayun'un bir yanını çökertti. Bina allak bullak olmuş, ne padişah dışarı çıkabiliyor ne de bir kimse içeri girip onu kurtarabiliyordu. Ancak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hiç telaşlanmadılar. Kimsenin de telaşlanmasına fırsat vermediler. Hemen Kasr-ı Hümayun'un çöken tarafına asasını dayayıp binanın yıkılmasına engel oldu. Sonra padişahı ve yanındakileri tek tek köşkten indirdiler. O sırada dayanak direkleri de getirilmiş ve çökmekte olan binaya destek yapılmıştı. Köşkteki son kişinin de inmesini müteakip, gerekli tedbirlerin alındığını gören Aziz Mahmud Hüdayi, bastonunu dayadığı yerden çekti. O anda inanılmaz bir olay oldu. Küçük bir bastonun çektiği yüke direkler dayanamayıp çatır çatır kırıldı ve bina çöktü. Bu olayı gören herkes Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine daha fazla gönülden bağlandı. Artık yağan yağmur ve kopan fırtına kimsenin umurunda değildi. Büyük bir alayla Sultanahmet Camii'ne gelindi. Sonra cami büyük mürşidin eli ve duasıyla ibadete açıldı. Sultan Ahmet Han bir gün bazı devlet erkanı ile gezmeye çıkmışlardı. Ormanlık bir alanda istirahat ederlerken hizmetçiler bir koyun kesip kızartarak padişaha ikram ettiler. Sultan Ahmet Han besmele çekerek elini pişmiş ete uzattığı an Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri birden beliriverdi. Padişaha, "Sultanım, sakın yemeyiniz. O et zehirlidir." buyurdu. Etten bir miktar kesip orada bulunan bir köpeğe verdiklerinde köpeğin derhal öldüğü görüldü. Zamanın padişahı Sultan Ahmet Han vezirlerinden birini azletmiş, mührünü de Üsküdar tarafında oturan bir başka vezire göndermişti. Yolda mührü götüren haberci bir deniz kazasına tutulduğu için mührü denize düşürdü. Mührün denize düştüğünü öğrenen padişah Aziz Mahmud Hüdayi'ye gidip durumu anlatınca o da postekisinin altına elini uzatmasıyla suları damlamakta olan mührü padişaha teslim etti. Sultan Ahmet Han hocası Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyarete gitmişti. Bir müddet sohbetten sonra atlarına binip gezintiye çıktılar. Karaca Ahmet mezarlığının yanından geçerlerken Aziz Mahmud Hüdayi padişaha dönerek, "Sultanım, ister misiniz bugün size bir şey göstereyim?" diye sordu. Sultanın "isterim" demesi üzerine Aziz Mahmud Hüdayi kabristanlığa dönerek, "Kalkınız" dedi. Bu hitap karşısında bütün ölüler arpa başağı gibi kabirlerinin içinde dikiliverdiler. Padişah bu hali gördükten sonra Aziz Mahmud Hüdayi ölülere hitaben "yerinize dönünüz" emrini verdi. Bütün ölüler eski hallerini aldılar. Sultan Ahmet Han Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayak izinin bulunduğu bir taşı Mısır'daki Kayıtbay türbesinden İstanbul'a getirtmiş ve Eyüp Camii'ne koydurmuştu. Sultanahmet Camii tamamlanınca da ayak izinin bulunduğu taş oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Sultan Ahmet şöyle bir rüya gördü. Bütün padişahların hazır bulunduğu yüce bir divanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadılık yapmaktadır. Kayıtbay, türbesini ziyarete vesile olan Kadem-i Şerif resmini kendi camiine nakleden Sultan Ahmet Han'dan davacıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davacıyı dinledikten sonra Kadem-i Şerif'in alındığı yere geri verilmesi istikametinde karar verir. Suçlu mevkiinde oturan Sultan Ahmet Han kanter içerisinde uyanır ve derhal hocası Aziz Mahmud'un yanına giderek gördüğü rüyayı ona anlatır.
Aziz Mahmud Hüdayi, emanetin derhal yerine gönderilmesi şeklinde yorumlar ve kademi şerif taşı tekrar Kayıtbay Türbesi'ne iade edilir. Bu hadise üzerine Sultanahmet Han, kademi saadet-i peygamberi şeklinde bir sorguç yaptırıp, Cuma, bayram ve diğer resmi günlerde bereketlenmek için hilafet sarığına takmaya başladı. Ayrıca bir tahta üzerine resmedilen kademi şerifin kenarına da "Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi resmini Hazreti Şah-ı Resulün, gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda, durma yüzün sür kademine o gülün." Kıtasını kendi hattıyla yazıp hocası Aziz Mahmud'a gönderdi. O da bunu dergâhının duvarına astırdı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gün Sultan Ahmet Han'ı ziyarete gitmişti. Padişah, "Efendim, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kıyamet günü talebelerine ve pek çok günahkar mü'mine şefaat edeceği hakkında rivayetler var. Bu rivayetlerin doğruluğu hakkında ne buyurursunuz?" diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi, padişahın bu sorusuna hemen cevap vermedi. Bir müddet murakabe halinde kaldıktan sonra, "Bu söz doğrudur," buyurdu. Padişah, "Efendim, acaba Zat-ı Âlinizin bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur?" diye sorunca Aziz Mahmud Hüdayi ellerini kaldırarak, "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar. Ömürlerinin sonunda fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler," diye dua eyledi. Alimler ve evliya-i kiram bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup kişilerin hiç denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin de vefatlarına yakın öleceklerine haber verdiklerini bildirdiler. Nitekim Sultan Ahmet Han da öleceğini bilip haber verdi. Şanı yüce padişah 1617 senesinde hastalandı. Sırtında bir yara çıkmıştı. Mabeyinci Mustafa, sultanın vefatından bir gün önce huzurundayken Sultan Ahmet Han'ın odada sahibini göremediği kimselere 4 defa "ve aleyküm selam" dediğini işitti. Bunun sebebini padişaha sorduğunda Sultan Ahmet Han, "Şu anda yanıma Hazreti Ebu Bekr Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali geldiler. Bana sen dünya ve ahiretin sultanlığını kendinde toplamışsın. Yarın Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında olacaksın," buyurdular, cevabını verdi. Hakikaten Sultan Ahmet Han ertesi günü vefat etti. Cenazesinin yıkanması için Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o, "Sultanımı çok severdim. Şimdi dayanamam. İhtiyarlığım sebebiyle beni mazur görün," buyurdu ve talebelerinden Şaban dedeyi gönderdi. Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bu ilimdeki maharetini, bilgisini öğrenmişti. Bir gün huzuruna çıkarak kimya ilmini öğrenmek istediğini arz etti. O anda Aziz Mahmud Hüdayi dergâhının bahçesinde bir asma ağacının altında istirahat ediyordu. Hiç kimseyi reddetmek adeti olmadığı için talebenin bu arzusunu kırmadı. Yeni talebe bu hususta bir marifet göstermesi için ısrar edince Aziz Mahmud Hüdayi asma ağacından bir yaprak kopardı. Yaprağın üzerine bazı dualar okuduktan sonra talebenin hayret dolu bakışları arasında yaprağın altın olduğu görüldü. Talebe fazla ısrar edince bu hali 3 kere tekrar etti. Talebenin maksadı
tekrarlar esnasında duayı öğrenmekti. Öğrendiğine kanaat getirince, bu iş çok basitmiş, ben de yapabilirim diyerek asmadan bir yaprak aldı ve üzerine öğrendiklerini okudu. Fakat asma yaprağı bir türlü altın olmadı. Sonra, "Efendim, ben de sizin okuduklarınızın aynısını okuduğum halde asma yaprağı altın olmadı. Bunun sebebi acaba nedir?" diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayi de, "Evladım, kimyayı öğrenebilmek için önce nefsi terbiye etmek icap eder. Nefsi kimya etmeden bu hallere, bu marifete kavuşulamaz." buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi zamanında İstanbul'da veba salgını olmuştu. Öyle ki her gün yüzlerce insan vebadan ölüyordu. Her evi üzüntüye boğan bu afet karşısında halk toplanıp Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine başvurdular. Dua edip salgından kurtulabilmeleri için talepte bulundular. Fakat Aziz Mahmud Hüdayi, "Bu gibi işlere karışmak bize uygun değildir." buyurduysa da halk dua etmesi için ısrar ettiler. Onların bu ısrarlarına dayanamayan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, "Karacaahmet mezarlığına gidiniz. Bir servi ağacının altında sadece hasırı bulunan yaşlı bir kimse oturur. İsmine Hasırlı Dede derler. Onu bulunuz ve derdinizi anlatınız. Şayet reddederse bizim gönderdiğimizi söyleyiniz." dedi. Herkes sevinç içinde Karacaahmet mezarlığına gitti. Hasırlı Dede'yi bulup durumu anlattılar. Hasırlı Dede önce kabul etmedi. Aziz Mahmud Hüdayi tarafından gönderildiklerini öğrenince derhal ayağa kalkarak ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra gelenlere dönerek, "Öyleyse bugün bir kişinin cenaze namazı daha kılınsın, hastalık bitsin, kökü kurusun," dedi. O günden sonra İstanbul'da veba salgınından ölen kimse olmadığı söylenir. Zengin bir kimse, Aziz Mahmud Hüdayi'nin üstünlüğünü görmek, anlamak için huzuruna gitti. Hiç kimseye göstermeden Aziz Mahmud Hüdayi'nin seccadesinin yanına elindeki altın dolu keseyi bıraktı. Ayrılmak için izin isteyince Aziz Mahmud Hüdayi ona, "Bırakmış olduğunuz altınlar ile hem dünya hem ahiret mamur edilebilir. Altın veliye de deliye de lazımdır. Onun için bu altınları hayır yoluna sarf etmek üzere kabulünde bir mahsur görmüyor, reddetmeyi uygun bulmuyorum," deyince o zengin, "Efendim, kalbimde gizlediğim şeyleri aynen ifade ettiniz," dedi ve Aziz Mahmud Hüdayi'ye muhabbeti ve hürmeti artmış bir şekilde huzurdan ayrıldı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 senesinde hakiki aleme göçtü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti. Vasiyetini yaptı. Son nefeste de kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'da bulunan dergâhındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Hayattayken erkek evlatlarının hepsi vefat etmiş olan Aziz Mahmud Hüdayi'nin nesli, kızları vasıtasıyla devam etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, oğullarından birisinin sünneti için yaptırdığı merasim dolayısıyla "Dünyaya meyletti" denilmesi üzerine şu şiiri yazdı: "Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzre anlayıp bilen sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Tutan elü ayak senden gelüptür, gören gözü kulak senden gelüptür. Efendi dil dudak senden gelüptür, ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Hüdaya biz bu zatı kanda bulduk.
neye ef'al sıfatı kanda bulduk. Fenayı ya sebatı kanda bulduk. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Bizim ahvalimiz ey hayyu kayyum, Cenab-ı Pakine hep cümle malum. Buyurdun oldu, illa kaldı madum. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hüdayiyi sen eriştir murada, senindir çünkü hüküm arzu semada. Efendi dahli yok gayrın arada, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hak aşıkları dünyanın cilvelerine aldanıp ebedi baharın nimetlerini unutmazlar. İrfan denizlerine daldıkları için ölmezliğin sırrını bilip kara topraklardan cennet bahçelerine pencereler açmışlardır. Niyaz elleri her zaman Allah'a yalvarır. Cemal nurları her zaman gönülleri aydınlatır. Hak aşıkları için en büyük gıda zikir ve ibadettir. Bunları yüksek mertebeye çıkaran da ancak ilahi aşk olmuştur. İşte Aziz Mahmud Hüdayi bunlardandır. Bakınız ne diyor? Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey vefasız yürü, sensin hod bir köhne karı, nice yüz binerden geri kalan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, soyan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Eğer şahı eğer bende, her kişiyi salan bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değil misin? Sihir ile donatıp kendin, meydana salan semendin, aleme mihnet kemendin, salan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kere boşalarak dolan dünya değil misin? Nur kervanına katılan veliler, insanlığın saadet yıldızlarıdır. Bu yıldızlar, karanlıkta kalanlara yol gösterir, ışık verirler. Aynı zamanda başların tacı ve gönüllerin sultanı olan veliler, Yüce Mevla'nın hakikati haber veren ve yaşayan salih kullarıdır. Allahü Teala'nın manevi denizinde yıkanan, nurlardan yudum yudum içen ve bu mertebeye erişmek için muhabbet ateşinde yanmayı aşk sanatı edinen velilerin gönülleri köpük köpük taşar. Bunların kalplerinde Allah rızasının ağaçları yeşermiştir. Bunların kalp gözleri açılmış olup ilahi nurun sürmesi çekilmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi bunlardan olmuştur. Bizi de onu sevenlerden eyle ya Rab.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Bu dünya kimseye kalmaz. Nefsin hiçbir zaman doymaz. Terk eder bütün dostların. Başucunda kimse kalmaz. Terk eder sevdiklerin. Başucunda kimse kalmaz. Kimse kalmaz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid.
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacakta birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime, bir ömrün tükenişi, dönüşü olmayan eşik, sıfır noktası, dünyaya son bir bakış, ilişik kesme anı, fanilikten ebediliğe göçüş, ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey ama her şey son. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki, mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahülazim.
1: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır buyuruyor.
2: Evet. Her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
1: Dünya, bilindiği kadar.

0: yaşayan canlılarıyla kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
1: Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil hikayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için göze görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
0: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
1: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz, Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahü'l-Azim.
1: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
0: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi Melekul Mevt'in yani ölüm meleği

0: eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
1: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda. Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Esselam.
0: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
1: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
0: Ölüm olayının öte yüzü işte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
1: Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
0: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
1: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim, Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11,

0: Kaf suresi 19, En'am suresi 61-62, Cuma suresi 8, Sebe suresi 30 ve Ali İmran suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken, biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm onundur. O hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
2: O zaman?
0: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş
2: Descartes.
0: Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
2: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
0: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat suresi 56, Yunus suresi 30, Hud suresi 7, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve En'am suresi 162. ayetler.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. de ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahül azim.
2: Zamanı, içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala, kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı, günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda, günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
0: Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği.
2: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
0: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
2: Yaratıcı, gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
0: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
2: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi halini mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp, sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
0: Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
2: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
0: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda, Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra Suresi 15. ayetinde ve Fatır Suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse, onun taşınmasını istese, yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
0: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
2: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
0: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
2: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
0: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
2: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
0: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er miydi?
2: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Ey Allah'ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar, kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşun, acele edin. Arkanızda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, karanlığından ve yalnızlığından korununuz. Kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O her gün 3 defa hal diliyle ben karanlıklar eviyim, ben yılan çıyan yuvasıyım, ben yalnızlık diyarıyım der. Dikkat edin, ondan ötesi daha da kötüdür. Ateşinin ısısı yüksek, dibi derin ve ziynetleri de demir kelepçelerdir. Bekçisi zebanidir. Cehennemin ötesinde ise takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetler vardır. Allah bizleri ve sizleri müttakilerden kılsın. Bizleri ve sizleri elem verici azaptan korusun. O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar, kötüler helak olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah'ın cemalini göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına karşı bir kalkan olan Ramazan orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları silen, Allah'ın gazabına mani olan, gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir. Allah'ım, seni tensih ve takdis ederim ki yarattığın şeylerden görebildiklerimiz ne kadar büyüktür de onların büyüklüğü senin kudret ve azametinin yanında ne kadar küçüktür. Melekler aleminde gördüğümüz işler ne kadar dehşet vericidir de onlar saltanat ve celaline nispetle ne kadar hakirdir. Ey Allah'ın kulları! Allah'a muhalefetten sakınınız. Yapacağınız işlerde azimli olunuz. İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı ölüme iyi ameller yaparak hazırlanınız. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Onun felaketlerinden emin olunmaz. Aldatıcıdır. Zayıf bir gölge ve yıkılmaya yüz tutmuş bir dayanaktır. Arzu ve amelleri yorarak helak eder. Ey Allah'ın kulları! Alçak gönüllü, mütevazı ve Allah korkusundan dünya değiştiren kullar gibi siz de Allah'a muhalefetten sakınınız. Onlar sakındırıldıklarından çekinirler, korkarlar
iyiliği istemekte acele ederler, tehlikelerden kaçarak kurtulurlar. Onlar ahiret için iyi amel yaparlar, azıklarını hazırlayarak giderler. Ülkeler ve kullar arasındaki muamelelerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız. Çünkü sizler ülkelerinizden ve hayvanlarınızdan bile sorumlusunuz. Aziz ve celil olan Allah'a itaat ediniz. Ona asi olmayınız. Bir işin hayırlı olduğuna kanaat ettiğiniz zaman onu yapınız. Şer kabul ettiğiniz şeyi de yapmayınız. Yeryüzünde az ve zayıf olduğunuz zamanları hatırlayınız. İntikam alıcı ve ileriyi en iyi görücü olarak Allah kafidir. Davacı ve delil olarak amel defterleri kifayet eder. İyiliklerin mükafatı olarak cennet, kötülüklere karşı ceza olarak da cehennem kafidir. Kendim için ve sizler için Allah'tan af dilerim. İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bulamayan günahkar cahil gibidir. Bana göre cehaleti içinde bocalayan, cahile nispetle ilmiyle amel etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim

daha perişandır. Ey Allah'ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ibret alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine düşmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek de bir şahit bulunacak. O gün Allah'ın nuruyla yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şahitler huzuruna getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir. Umumun menfaati için çalışınız. Bilhassa ölüm için hazırlanınız. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafifletin. Kendinizi dünyaya tamamen bağlamayın ki ahiretinizi kazanasınız. Oraya kavuşasınız. Önce gidenler, gelecek olanları bekliyorlar. Dini iyi anlayın. Çünkü dini iyi anlamak kalpleri parlatır. Kur'an'ın nurundan şifa isteyin. Çünkü o gönüllerdeki marazlara şifadır. Kur'an'ı hakkına riayet ederek okuyunuz. Çünkü en güzel haberler ondadır. Kur'an okunduğu zaman dinleyiniz. Konuşmayınız. Umulur ki Allah size merhamet eder. Ey Rabbim! Dilediğin senden kaçamaz ve suçladığın senin gazabından kurtulamaz. Sana isyan eden senin sultanlığına eksiklik getiremez. Sana itaat gösteren mülkünü büyütemez. Senin kaderine rıza göstermeyen onu değiştiremez ve senin fermanından bir şey beklemeyen ondan müstahni kalamaz. Ey Allah'ın kulları! Size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden, Allah'a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah, sizlere istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gören gözler ve gelecek çeşitli felaketleri sezen kalp vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı. Sizi başıboş olarak da bırakacak değil. O, size güzel nimetler ikram etti, sizin her yaptığınızı da tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım ediyor. Zaman bedenleri yıpratır, dilekleri tazeler, ölümü yaklaştırır, umutları uzaklaştırır. Kim ona dost olur, onu elde ederse zahmete düşer. Kim onu getirirse yorulur, darlığa düşer. İki türlü zaman vardır. Sana dost olan ve düşman olan. Zaman sana dost olduğunda gaflete düşüp aldanma, aleyhine döndüğünde ise sabır göster. Ne mutlu tevazu sahibine. Kazancını tertemiz bir yoldan kazanana. Ne mutlu özünü doğrultana, huyunu güzelleştirene. Ne mutlu malından yoksula dağıtana, ağzını boş sözlerden koruyana, şerrini insanlardan esirgeyene. Ne mutlu kendisine sünnet üzere olmak ağır gelmeyene, bid'at yoluna sapmayana. Allah'ın bir meleği vardır, her gün nida eder. Doğun ölmek için, toplayın yok olmak için, yapın yıkmak için. Dünyayı yiren birini duyduğunda Hazreti Ali buyurdu ki, dünya Allah dostlarının secde yeridir, alışveriş yurdudur. Orada rahmet elde edenler, orada kâr edinirler, cenneti kazanırlar. Dünya ölümü açıkça haber verdiği, kendisinden ayrılacağımızı bildirdiği,

kendisinin ve kendisinden olanların akıbetini anlattığı halde kim onu yermeye kalkışabilir? İnsanlara bir zaman gelip çatar ki o zamanda Kur'an'dan ancak eser ve yazı, İslam'dan da isim kalır. O gün insanların ibadethaneleri yapısı itibarıyla mamurdur, görkemlidir. Ancak hidayete mahal olmak bakımından haraptır. O gün mescitlerde oturan ve onları yapanlar yeryüzünün en fena kişileridir. Fitne onlardan çıkar. Suç ve hata onlara sığınır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah buyurur ki, "Zatıma and olsun, ben o kavme öyle bir fitne gönderirim ki, ilim sahipleri bile şaşırır da o fitneye dalar." Biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Öyle bir zamanda gaffetle ayağımızı kaydırmamasını niyaz ediyoruz. Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi güzel sığınak, takva gibi kerem, güzel huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, hayırlı amel gibi alışveriş, sevap gibi kâr, şüpheli şeylerden ve haramlardan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek gibi ibadet, utanmak ve sabır gibi iman, alçak gönüllülük gibi yücelik, hilm, yumuşaklık gibi üstünlük, danışmak gibi dayanak yoktur. Hazreti Ali'ye, "Akıllı kimdir, bize anlatır mısın?" diye sordular. Buyurdu ki, "Her şeyi layık olduğu yere koyandır." "Peki, cahil kimdir?" diye sordular. "Anlattım ya," dedi. "İki gözü doymaz vardır ki, istedikçe ister. İlmi isteyen ve dünyayı isteyen. Her kaba bir şey ilave edince, kap daralır. Ancak ilim kabı müstesna. Ona ilim kondukça genişler. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Bilgin elindekinin kadrini bilen kişidir. Cahil ne yaptığını bilmeyendir. Akıllı ameline, cahil emeline güvenir. Allah rahmet etsin. Haddini aşmayana, kadrini bilene."

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Allah, ya Hadi.
2: Hadisin sen. Hidayet senden. Hidayetin olmazsa ışık yolunu şaşırır. Söz anlamını yitirir. Yollar yolunu kaybeder. Beni seni bilenlerden eyle. Beni senin beni bildiğini bilenlerden eyle. Yollarımın hepsini sana çıkar. Hayretlerimin cümlesini iman vesilesi yap.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın

samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahillezî cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahillezî cealenâ minel mü'minîn. Elhamdülillahillezî cealenâ minel muvahhidîn. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, ihlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvac-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi Ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evveline vel-Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemine'l Fatiha.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan İshak Danış.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe İnsan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, muhterem hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbime yüz binlerce kez hamd ediyorum. Avrupa'nın göbeğinde, Köln'de, şu saatlerde ve şu saatlere kadar en azından Allah'ın bizden istediği kulluğu yerine getirme noktasında bazı hakikatleri öğrenme ızdırabıyla buraya bir araya geldiniz. O hamdi yenilerim ki beni de bu ızdırabın ortağı kılarak sizin bu güzel meclisinize dahil ettiği için. Eğer bugün biraz olsun bazı dertlerimizi, acılarımızı, ızdıraplarımızı ve tabii bunun çözüm yollarına ait bazı şeyleri konuşabilir de heybelerimize hakikat adına bazı

şeyleri alabilirsek, ben de bunları size biraz olsun yansıtabilirsem, Rabbime hamd ederim yüz binlerce kez ki böyle güzel, hayırlı bir şeyi beraberce burada ifa etme imkanı bulduğumuz için. Ben biraz hepimizin ortak derdinden size bahsetmeye çalışacağım. Avrupa'ya çok sık gidip gelen bir kardeşinizim ben. Onun için her ne kadar Türkiye'de olsam da gözüm, kulağım, kalbim burada olduğu için buradaki dertleri, sıkıntıları da sizin kadar olmasa da biraz bilirim. Ama bugün burada konuşacağımız dert sadece buraya has bir dert değil. Biraz Avrupa'da fazla ama bilin ki aynı oranda, belki de daha fazlasıyla, daha şiddetli bir haliyle Türkiye'de de aynı sorunla karşı karşıyayız şu anda. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan Müslümanlar olarak sürekli sıkıntıyla bu alanda karşılaştığımız muhakkak ve böyle bir derdi bugün beraberce konuşmuş olacağız. Bu derdin ne olduğunu anlayabilmemiz için özellikle de sizin şu anda Avrupa'da yaşarken nasıl bir konumuzun olduğunu fark etmeniz için size bir başka yerden sözü başlatarak meseleyi arz etmek istiyorum. Malum ben siyeri biraz okuyan, bu konuda bazı araştırmalar yapan bir kardeşinizim. Biz siyeri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zemin itibariyle karşılaştığı insan kitleleri ve muhatapları açısından 5 tane temel başlık altında inceliyoruz. Bu başlıklardan bir tanesi Mekke modelidir. Mekke modeli şirkin hakim olduğu, Müslümanların ise azınlıkta olduğu bir modeldir. İkinci model Habeşistan modelidir. Habeşistan modeli Hristiyanlığın hakim, Müslümanların azınlıkta olduğu bir modeldir. Üçüncüsü birinci Medine modeli, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın artık Medine'ye hicret ettiği zaman ortaya çıkan bir model biliyorsunuz. Müslümanlar sayı itibariyle az, hakem pozisyonunda ama müşriklerin, ama Yahudilerin fazla olduğu birinci Medine modeli. Bu Bedir'e kadar devam ediyor zaten. Arkasından dördüncü olarak ikinci Medine modeli ortaya geliyor ki ikinci Medine modeli Müslümanların hakim ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir modeldir. Beşinci modelde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi emanetlerini ilk halife olan Hazreti Ebu Bekir'e emanet ettiği ve artık yepyeni bir süreç olarak önümüze çıkan halifeler modelidir. 5 tane model çerçevesinden biz bugün siyeri okuyoruz. Ben bunu Türkiye'de anlattığım zaman Türkiye bunların hangisine uyuyor diye soruyorum. Sonra oradan bir başka kapı açıyorum. Ama ben bugün burada sormayacağım. Çünkü sizin içinizde bulunduğunuz model Habeşistan'a uyan bir modeldir. Müslümanların azınlıkta ama kendini Hristiyan olarak nitelendirenler, her ne kadar bugün Hristiyanlık yaşanmıyor olsa bile, bu manada bazı şeyler kaybolmuş olsa bile, kendilerini buna nispet edenlerin çoğunlukta olduğu bir zamanda ve bir zeminde yaşıyoruz. Nasıl yaşadı oradaki o Müslümanlar diye sorduğumuzda ve nasıl kendilerini muhafaza ettiler, bu noktada neleri öncelleyerek bir hayat yaşadılar diye sorduğumuzda önümüze şöyle bir şey çıkıyor. O gün Habeşistan'daki Müslümanları iman üzere daimi bir halde tutan şey ailelerinin imani esaslara uygun bir biçimde olan ailelerden kaynaklanmasından dolayıydı. Bütün dünya firavunlara mahkum olsa, yeryüzünün her tarafı

küfürle, fıskla, isyanla, günahla dolsa, benim evim, benim ailem iman üzere olduktan sonra ben Nuh'un gemisindeymişim gibi gelir bana. Bütün her tarafta tufan olsa gemiye binmişim ben. Benim için fark eden hiçbir şey yok. Eğer ben o evimi iman evi kılabilirsem gerisi kolay. Eğer ben evimi Allah'ın istediği gibi bir İslam evi, İslam hanesi kılabilirsem, eğer ben evimi bir Darul Erkam şubesine dönüştürebilirsem, eğer ben evimi Suffa Mektebi'nin bir şubesi, bir gerçekten o modeli üreten bir parçası haline getirebilirsem, Almanya'da yaşamışım, Avusturya'da yaşamışım, Danimarka'da yaşamışım, Türkiye'de yaşamışım, Suudi Arabistan'da yaşamışım. Fark eden hiçbir şey yok. Önemli olan orada benim evimin nasıl olması gerektiği konusundadır. Ama bir acımız var ki bugün kendini Müslüman olarak tanımlayan insanların evlerinde yangın var. Bugün bizim hanelerimiz istenilen oranda değil. Hal böyle olunca yangın evin içinde, dışarıdaki yangını saatlerce konuşsak da bir anlamı yok. Asıl bizim önceliğimiz evimizin içindeki o yangını söndürmek olmalı. Onun için bu aile meselesini konuştuğumuzda farklı meseleleri bizim gündem etmek durumumuzda kalıyoruz. Öyle de olması gerekiyor. Bugün de belki bazı meseleleri bu çerçeveden ele almamız gerekecek. Şimdi benim aziz kardeşlerim, geniş bir mesele aile meselesi. Ama bir sorunu daha sizin nazarlarınıza vereyim. Eğer bir şey çok fazla konuşuluyorsa, evet öneminden dolayı konuşuluyordur. Ama bir hakikat vardır karşımızda. Demek ki eksiği, noksanı vardır ki çok konuşuluyor. Bugün biz adaleti konuşuyorsak, adalet önemli diye konuşuyoruz ama olmadığı için konuşuyoruz. Bugün ahlakı konuşuyorsak, ahlak önemli diye konuşuyoruz ama olmadığı ya da eksik olduğu için konuşuyoruz. Namazı konuşuyoruz, elbette ki konuşmalıyız. İmandan sonraki en büyük hakikat namaz. Ama demek ki namazlarımızda eksiklik var diye konuşuyoruz. Bugün aileyi konuşuyoruz biz. Aileyi konuşuyorsak evet çok önemli bir şey konuşuyoruz. Ama eksiklerimiz var, onları da konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla aile meselesini konuşmak kesinlikle önemli. Acılarımız da var bu noktada, bunları da unutmamamız lazım. Dertlerimiz de var bu noktada, bunları da unutmamamız lazım. Hem öneminden hem de şu andaki içinde bulunduğumuz gerekliliğini de dikkate alarak konuşmamız lazım. Şimdi ben burada ehli iman insanlara konuşuyorum. Türkiye'de de öyle. Avrupa'ya gidip geldiğim zaman bana sorunlarını, dertlerini anlatan 10 tane, 20 tane insan olsa, emin olun yarısından fazlası aile meselelerini bana dert olarak getiriyorlar. Ya eşlerin birbirleri arasındaki sorun, ya ebeveynin, anne ve babanın çocuklarıyla olan sorunları. Ben Türkiye'de haftada en az 30-40 tane insanla görüşürüm. Bu dert meselesiyle alakadar olarak bana yine gelen dertlerin yarısından fazlası aile meselelerini oluşturuyor. Bu da gösteriyor ki yangın sadece ehli dünyanın evlerinde değil, namaz kılan, İslami hizmetler içerisinde olan, camilerde olan, camide imam olan, vakıfta idareci olan, okulda muallim olan, şöyle böyle bir biçimde İslam'a hizmet ettiğini iddia eden insanların evlerinde de bu var. O halde biz çok mühim bir meseleyi bahsetmiş oluruz. Ailevi bir meseleyi konuştuğumuz zaman yani acımıza, yani derdimize bir parmak basmış oluruz. Morallerinizi bozması için değil, olayın vehametini anlamamız için size bir şey söylemek istiyorum. 2008'den 2018'e kadar Türkiye'deki evliliklerin sayısı 6 milyon. 6 milyon evlilik

milyonu boşanma ile neticelenmiş. Yani Türkiye'de evlenen her 6 insandan bir tanesi boşanmış. 2018'e kadar olan rakam ve bugün geçtikçe de artıyor ne yazık ki. Boşananlara bakın, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık evliler ne yazık ki. Sorunlar ne diye irdeleyin. O sorunların neler olduğunu siz de biliyorsunuz. Ne yazık ki bizi üzecek sorunları duyuyoruz o çerçeveden. Peki boşanmayıp da evliliklerini devam ettiren o 6 milyon rakamının üzerinden konuşalım. 5 milyon evli cennet bahçelerinden bir bahçede mi yaşıyorlar evleri, haneleri öyle mi? Hayır. O 5 milyonun da büyük bir kısmı el kınamasın, falanca şunu demesin, filanca işte şöyle yapsın, çocuklarımızın hatırına, şunun hatırına bazı şeylere katlanıyoruz. Ev, aile bize cennetin havasını aslında tattırması gerekirken biz artık evlenmeyi ve aileyi idare etmeyi bazı şeylerin hatırına katlanılabilecek bir şey olarak anlıyoruz. O zaman ortada bir şey var. O bir şeyi bizim bir irdelememiz lazım. Türkiye'de sorun o da. Bizim bu burada, yani Avrupa'da bu böyle değil mi? Avrupa'da daha farklı bir biçimde bu manadaki sıkıntıları görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vaktim biraz dar akşam namazından dolayı, ama size anlatacak çok da şeyim var. Allah zamanlarımızı bereketlendirsin de şu meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Ben aile meselesini konuşmaya başladığımda şöyle bir sinyal alıyorum hanımlar tarafından. Hocam biraz fırçala da şu erkekleri. İşte kendilerine gelsinler, eve gelince bizimle ilgilensinler, bize şöyle şöyle söylesinler, böyle söylesinler, başlıyor bu taraftan talepler. Buradan da geliyor bir sinyal. Bu tarafta diyor ki ya işte onlara de ki bizden fazla beklentide bulunmasınlar. Zaten biz zor işler yapıyoruz. Nafakayı helal karşılama adına şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Herkes aile meselesinde ah hoca bir erkekleri fırçalasa, ah hoca bir kadınları fırçalasa nazarıyla bakıyor. Bizim burada derdimiz nefsimizi tatmin etmek falan değil. Bir başka dert var. O meseleyi konuşmak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu sene ben ta Mayıs'ın sonuna kadar aile meselesini konuşacağım. Konuşurken de şu 5 tane meseleyi konuşacağım. Özellikle yazarak getirdim ki zihinlerinize iyice görünsün, nazarlarınıza iyice bu noktada bazı şeyler nakşedilsin de iyice anlaşılsın. Bu 5 mesele bizim bu seneki temel konularımız. Ailenin kurulması, ailenin korunması, ailenin kuşatılması, ailenin kırılması, ailenin kaliteleşmesi. 5 tane ana konu bu aile meselesinde. Ve bugün ben sadece size bu birincisini anlatacağım. Gerisi diğer başka yerlerin konuları. Şu kadarını söyleyeyim. Kurulması meselesi önemli bir mesele ve biz bugün aile kurmak ne demek, o anlamın üzerinde biraz duracağız. Kurduk, bitti mi işimiz? Hayır. Onu korumak durumundayız. Çünkü ortada ciddi bir emanet var ve o emaneti çok iyi bir biçimde bizim koruma adına bir sorumluluğumuz olduğu için meselenin korunma, yani muhafazası noktasında bazı şeyleri anlamak durumundayız. Şöyle bir durum var, kuşatılmasında saldırılar çok olacak o aileye. O kuşatıldığı zaman ben nasıl o kuşatmayı püskürtebilirim? Bu noktada bazı şeyleri düşünmem gerekecek. Kırılması noktasında da Allah korusun, o kuşatılma eğer püskürtülmese neticesi ailenin kırılmasıdır. O kırılma anlarında neler yapmam gerektiği konusunda meseleyi anlamam gerekir. En son meselemiz bizim ailenin kaliteleştirilmesidir. Kalite olmadan olmaz.

0: Müslüman adam her işini itkan üzere yapan adam demektir. İtkanın çok manaları var. Ben en güzel o manayı görüyorum. İtkanın bir anlamı da kalite demektir. Müslüman kaliteli iş yapandır. Yuvasını kurarken de kaliteli iş yapar. Ailesini korurken de kaliteli iş yapar. O ailenin meyveleri olan çocuklarını yetiştirirken de kaliteli iş yapar. Dolayısıyla biz aile meselesini bu 5 tane ana başlıkta incelemeye çalışacağız. Gelelim birinci konuya, ailenin kurulması. Şimdi ailenin kurulması mevzu bahis oldu mu? Biz bu aileyi ne için kuracağız? Burası bir düğün salonu. Şimdiye kadar belki yüzlerce düğün olmuştur burada. Sizler de bir sürü düğüne katılmışsınızdır. İçinizde yeni evliler de vardır. Çoluk çocuğunu evlendirecek olanlar da vardır. Zaten kendileri de 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, benim gibi 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl evli olanlar da vardır. Vardır da vardır. Bütün bunlar hepimiz dönüp ailenin kurulma meselesini sorduğumuzda biz bir aileyi niçin kurarız? Sebep ne? Neden evleniriz? Niçin böyle bir ağır yükün altına gireriz? Neden bu manada bir adım atarız diye sorduğumuzda inanın verdiğimiz cevaplarımızın bir miktarı Allah'ın bizden duymak istediği cevapla örtüşmez. Zaten böyle olduğu için sorun yaşıyoruz. Çünkü ailenin kurulma meselesi, bakın biz gidip bir yerde kız istediğimiz zaman söze nasıl başlıyoruz? Allah'ın emri peygamberin kavli diye başlıyoruz. Demek ki Allah'ın emrini yerine getirme adına bir adım var ortada. Peki Allah'ın emri Allah'ın istediği gibi başlayıp Allah'ın istediği gibi neticeye varması gerekmez mi? O zaman kurarken aileyi bizim bazı şeyleri temelde çok iyi bir biçimde anlamamız lazım. Benim güzel kardeşlerim, ailenin kurulması dediğimizde 5 tane kavram çıkar karşımıza bizim. Biz meseleyi bu 5 kavramla anlamak durumundayız. Niyet, nefes, nimet, nikah ve nizam. Aklınızda kalsın diye böyle kısa ama hep aynı harfle başlayan kelimeler seçtim ki mesele iyice zihnimize otursun. Ailenin kurulması dediğimizde 5 tane kavram var karşımızda. Bu kavramlardan birincisi ne? Niyet. Ne demek niyet? Hepimiz namaz kılıyoruz. Namaza başlarken bile bir niyet getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Evlilik de aynen böyledir. Çünkü evlilik nedir biliyor musunuz? İbadettir. İbadet. Siz evliliği ibadet olarak anlamadığınız sürece bu evlilik meselesinden karşılaştığımız ve karşılaşacağımız sorunların üstesinden gelme noktasında adım atamayız. Namaz kılmak için nasıl niyetleniyorsak bir yuva kurmak için de niyetlenmemiz gerekir. Ve bu niyet selim ve sahih olmalı. O halde biz niyeti konuştuğumuzda neden evlilik diye bir soru sormalıyız. Ve bu soruya şu 5 tane önemli maddeyle cevap vermeliyiz. Neden evleniriz? Kulluğun ifası için. Neden evleniriz? Neslin devamiyeti için. Neden evleniriz? Hayat yükünün paylaşımı için. Neden evleniriz? İhtiyaçların karşılanması için. Neden evleniriz? Huzurun temini için. 5 tane madde niçin evlilik meselesi konuşulmalı ya da biz evliliği konuştuğumuz zaman hangi çerçeveden konuşmalıyız meselesini nazarlarımıza veriyor. Bu 5 tane maddenin de Kur'an'da da Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarında da karşılığı var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: baki olmasan sen, kalbim elemler içinde kalır, lezzetlerim dudağımda yarım kalır, sevdiklerim uzakta, yoklukta kalır, aşklarım anlamsızlığa yuvarlanır, sonsuzluğu isteyen ruhum sonsuzcasına yetim kalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Benim güzel kardeşlerim, kulluğun ifası diyoruz bakın. Allah bizi yeryüzüne kulluk yapalım diye gönderdi. Ama kulluk zor bir iştir. Adem aleyhisselam bile bu işe başlarken gözü Havva'yı aradı. Havva'yı bulduğu zaman tamam dedi. Ve o yük sırtından...

biraz olsun hafiflemiş oldu. Bugün ben de eğer tam anlamıyla kulluğumu yerine getirmek istiyorsam, Allah Resulü konuşuyor. Ey bugün çeşitli vesilelerle evliliği geciktirenler, Allah Resulü konuşuyor ve diyor ki kişi evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Geri kalan yarısı içinde gayret etsin. Evlilik meselesi onun için bu manada ibadettir. Biz meseleyi mizaha, latifeye vurarak konuşuruz ama bakın meseleyi anlayanlar şöyle konuşuyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki radıyallahu anhu, bilsem ki dünyadan 10 günlük bir ömrüm kalmış, yine de bir nikahla Rabbimin huzuruna gitmek isterim. Ben Rabbimin huzuruna giderken, boynumda bir nikah varken gitmek isterim. Niçin? İbadet, kulluğun ifası, o manada bir şeyler eksik kalmasın diye o tevhid kalesi olan Abdullah İbni Mesud meseleye böyle bakıyor. Ben biraz daha bize yakın bir zamandan size bir örnek vereyim. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, hepinizin tanıdığı o büyük mezhep imamlarımızdan biri. Onun vefatı Hicri 241 biliyorsunuz. Hanımı vefat ediyor. Mezarlıktan evine gelirken oğluna diyor ki, oğlum diyor, koş beni falanca kadınla nikahla, koş o kadını bana iste diyor. Aman baba diye bakıyor böyle, amanı yok diyor. Ben eve varmadan ölebilirim, Allah'ın huzuruna giderken bir nikahla gideyim diyor. Mesele bizim anladığımız gibi bir mesele değil. Düğün meselesi, nişan meselesi, o aksesuarlar bunları gölgeliyor. Mesele aslında ibadet meselesidir ve bu meseleyi anlayan insanların gayreti, çabası, evliliğe yüklediği mana böyle bir mana. Dolayısıyla bu noktada biz meseleyi bu çerçevede, bu 5 tane maddede bize söylendiği şekliyle aldığımız zaman evlilik meselesinde, ibadet meselesinde karşılaştığımız meselelere de, sorunlara da bu çerçeveden bakarız. Bir soru sormak istiyorum size. Hangi baba yiğit, bu kadar baba yiğit var içi önümde hanımıyla, erkeğiyle, bugün sabah namazına kalkarken zorlanmıyor? Hepimiz zorlanıyoruz. Evlilik de ibadet. Hangi birimiz zorlanmayız? Bitti. O ibadetse, o ibadetin külfetine de katlanırım çünkü sevap alırım. Bu ibadetin külfetine de katlanırım çünkü sevap alırım. Allah'ın emrini ikame etme adına bir gayret meselesidir bu mesele. Dolayısıyla meseleyi bu çerçeveden anladığımızda bazı şeyleri yerli yerine oturtturmuş oluruz. Yerli yerine oturtturduğumuz zaman da meseleyi niyet meselesi olarak görürüz ve niyet ettim Allah'ın emrini yerine getirmek için evlilik adına adım atmaya deriz ve o çerçeveden de adım atarız. Sormadım size ne kadarınız evli, ne kadarınız bekar diye, ama diyelim ki bekarlar çok olsa içimizde, hepimizin üzerine bir yükümlülük var onları evlendirme adına. İçimizde evliler çok olsa bu sözleri duymak ve bu sözlerin gereğini yerine getirmenin adı tecdid-i nikahtır. Yani nikahı yenilemektir. Nikahın yenilenmesi adına da yeni yeni bilgilere bizim ihtiyacımız var. O çerçeveden zaten meseleye bakmamız lazım. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, ilk madde bu noktada niyet. Bir kere biz niyetimizi böyle yapalım. Bakın, Nur suresinde Rabbimiz şöyle önemli bir şey söylüyor. Eğer içinizde bekarlar varsa onları evlendirin diyor. Çünkü Allah size bu yaptığınız işten dolayı zenginlik, kolaylık, ferahlık vaat ediyor diyor. Hazreti Ömer de bu ayeti her okuyuşunda, Allah böyle diyorsa bizim bundan başka bir şey düşünmemize gerek yok diyor. Peki niye biz bugün
bu noktada bir şey duymuyoruz da başka şeyler bizim önümüze çıkıyor ve biz her geçen gün evlilik yaşını daha da büyütüyoruz. Şu anda 30'lara vardı biliyorsunuz yaş. 30'lara merdiven dayandı. Ve bu bir toplum için, özellikle de İslam toplumu için bir felakettir. Bu felaketin saadete dönüşmesi adına bizim evliliği niyet çerçevesinde ele almamız lazım. Her türlü ibadeti yaparken o ibadeti yapma noktasındaki hassasiyetimiz neyse aile kurma noktasındaki hassasiyetimizi de aynı çerçeveden yeniden tesis etmemiz lazım. Allah hepimize kolaylıklar versin. İkincisi nefes. Ne demek nefes? Hava demek. Hava ne demek? Ayakta, dolayısıyla hayatta kalabilmemiz için muhtaç olduğumuz şey demek. Her nefes iki tane ameldir aslında, iki harekettir. Bir içinize çekersiniz, bir de bırakırsınız. Bir içimize çektiğimiz hava var, bir de dışımıza verdiğimiz hava var. Evlilik de böyledir. Evliliğin içinize çektiğiniz havanın adı merhamettir. Dışarıya verdiğiniz havanın adı ise meveddettir. Bu iki şeyle oluyor bu. Merhamet ve meveddet. Ve bu ikisi olmazsa nefessiz kalıyorsunuz. Nefessiz kaldığınız zaman da boğuluyorsunuz. Ondan sonra da sizlere ömür. Bugün boğuluyoruz, bakın boğuluyoruz. Niye evlerimizde yangın var? Yangının olmasının sebebini buradan anlıyoruz. Havamız bitmiş bizim, havamız. Ne merhamet var ne meveddet var. Aldığımız nefeste merhamet yok, verdiğimiz nefeste meveddet yok. Merhamet ve meveddet istenilen oranda olmadığı için havalar azalmış, nefesler tükenmiş ve nefessiz kalmışız biz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, evlilik meselesinde merhameti çok iyi anlamak durumundayız. Nedir merhamet? Şefkat. Daha da Türkçeleştireyim ben size. Acımaktır. Daha da anlamlı kılayım ben size, anlaşılır kılayım. İslam'ın merhamet anlayışı şu: hem acımak hem acıtmamak. Ama acıtmamak acımaktan önce gelir. Ne olur bunları iyice anlayalım ki bir evlere taşıyalım bunu. Eşler arasında bir sorun var diyelim. Biri birine haksızlık etti, biri birinin canını acıttı. Olması gereken nedir? Evet, biz dünyada yaşıyoruz, insanız, bir sürü kusurumuz var. Birbirimize diyelim ki canımızı acıtacak bir şey yaptığımız zaman özür dileriz, gönlünü alırız, bir şekilde onun gönlünü tamir etmeye çalışırız. Bu güzel. Olması gereken de bu. Ama bundan önce bir şey var, o ne biliyor musunuz? Acıtmamaya gayret etmek. Aman benim eşim şundan eğer acıyorsa, şu iş benim eşimin canını acıtıyorsa yapmayayım ya. Yapmayayım. Benim kocam, eşim anne ve babasını çok sever. Kardeşlerini sever. İkide bir akşamları onun yanında annesini, babasını ortaya getirip de canını acıtmayayım ya, acıtmayayım. Ya da koca diyor ki, ya diyor mesela hanım kocasının bir şeyini biliyor, koca hanımın bir şeyini biliyor, bir hassasiyeti var mesela, diyelim ki o da ailesine karşı biraz daha farklı bir ilgisi var. Ben o noktada onun canını acıtmayayım. Nefes bu işte. Eğer merhamet noktasında bu noktada bazı şeyleri korursak, İnanın ki aldığımız nefesi bizde merhamet adına bir şey oluşturacağı için birçok şey kendiliğinden düzelecek Allah'ın izniyle. Diğeri neydi? Meveddet. Meveddet nedir? Karşılıklı sevgidir. Sevgisiz olmaz bu iş. Ve tek taraflı değil. Karşılıklı sevgidir. Allah erkeğe bir fıtrat veriyor, kadına da bir fıtrat veriyor. Yaratan Allah'tır. Fıtrat biliyorsunuz yaratılış kanunudur. O kanunun dışına kimse çıkamaz. Erkeğin fıtratında

ve kuvvet öndedir. Kadının fıtratında narinlik ve duygusallık öndedir. Hal böyle olduğu için erkek övülmeyi, kadın da sevilmeyi bekler. Bu onun hakkı, bu ona kodlanmış bir şey. Onun için erkek eve girdiğinde duymak ister hanımdan, aa geldi bizim aslanımız, geldi benim kaplan, geldi benim evimin direği, geldi şu, geldi bu. Duymak ister, çok normal bir şey. Bunu hiç yadırgamayın. Yapmazsanız hata bu. Yapmadığınız zaman o fıtratın beklentisine aykırı davranmış oluyorsunuz. Kadın da anında ne olursa, bir su verdin, seni çok seviyorum canım, balım, sümbülüm, çiçeğim, İltifat duymak ister. Vermezseniz o iltifatları, çiçeği susuz bırakırsınız. Ve susuz kalan çiçek kurur. Kurur, dikene döner, o diken de sana batar. Seni rahatsız eder. Bu iş bu. Ölçüyü, yasayı Allah koymuşsa o ölçünün ve yasanın, yani o fıtratın dışına çıkmaya kimsenin hakkı yok. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Allah aşkına ne olur şuraya bir dikkat kesilin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 25 yıl yastığını paylaştığı kadın olan Hatice annemiz için ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım dedi. Ben şimdi soruyorum, hangi biriniz eşinize sen bana Allah'ın en büyük rızkısın diye bir gün iltifatta bulundunuz? Sünnet, Resulullah bunu yapıyor. Gelin işin bir başka boyutuna, Ayşe anamızla konuşuyor değil mi Efendimiz? Nasıl konuşuyor? Kız şu bu ıslık mı çalarak? Hayır, böyle bir şey yok. Bunlardan artık kendimizi kurtaralım. Allah Resulü konuşuyor. Ya Ayşem diyor, ey Ayşe diyor, ya Üveyş diyor, Ayşecik diyor, ya Ayş diyor, Ayşem diyor, ya Hümeyram diyor, pembe yanaklı diyor, ya Binti Sıddık'a diyor, Sıddık diyor, ey Sıddık'ın kızı diyor. Her sözünde iltifat var. Doymuyor anamız, beni seviyor musun diye soruyor anında. Allah Resulü diyor, seviyorum. Nasıl seviyorsun diye soruyor, kör düğüm gibi diye diyor. Yine doymuyor anamız, ya Resulallah nasıl kör düğüm diye soruyor. Kadın ya, bu kadın bunu istiyor. Ama aynısını Ayşe anamız da yapıyor. Bakın şöyle bir şey söylüyor bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe diyor, ben sözlerinden o gün bana kızgın olup olmadığını anlarım. Nasıl anlarsın ya Resulallah diye soruyor. Eğer bana kızgınsan İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diye söze başlıyorsun. Eğer o gün aramız iyiyse Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diye soruyorsun. Allah Resulü de kıskanıyor. Ve o anda anamız diyor ki ya Resulallah, Allah'ın adına yemin olsun ki bundan sonra kızgınlıkta da sevinçte de senin Rabbinin adına yemin içeceğim diyor. Bakın Allah Resulü'nün o güzel hanesindeki Ayşe anamızın bir tablosuna şahit oluyoruz. Medineli kadınları toplamış etrafına, Yusuf kıssasını anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden dolayı Mısırlı kadınların Züleyha'yı kınaması, ondan sonra olan olaylar, biliyorsunuz ayetlerde var bunlar. O ayetleri anlatırken Yusuf diyor girdi içeriye. Kadınlar Yusuf'u görünce Yusuf'un güzelliğinden dolayı ellerindeki bıçaklarla meyveleri keseceklerine ellerini kestiler. Züleyha dedi ki beni kınadığınız işte budur. Anlatıyor bunu anamız, sonra diyor ki siz bana iyi dikkat kesin ve beni dinleyin. Eğer Mısırlı kadınlar Yusuf'u değil de benim efendimi görselerdi, yani Resulullah'ı görselerdi, Resulullah'ın güzelliğinden dolayı o bıçakları sinelerine saplarlardı. Allah Resulü'nün duyduğu zaman nasıl sevineceği bir cümle Ayşe anamızın dilinden işte bunun için çıkıyor.

sorusuna bizim vereceğimiz ikinci cevap budur. Üçüncüsü nimet. Eşler birbirine nimettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dünya bir geçim yeridir ve dünyanın en kıymetli hazinesi saliha bir kadındır. Eğer saliha bir kadın, ki saliha bir kadın salih olan bir insanla evlenmiştir zaten, yani neticede birbirlerinin eşleridir. Eğer bu manada bazı şeyler olmuşsa, dünyalık elde edilebilecek en büyük nimet elde edilmiş olur. Peki biz birbirimizi bu manada nimet olarak görüyor muyuz? Asıl sormamız gereken o. Nimet kelimesi bir harf değiştiğinde nikmete dönüşür. Nimet belli ne oldu? Ya nikmet ne? Nikmet bela. Eğer biz o manada bazı şeyleri anlamazsak, Allah korusun evliliklerimizi bir nikmete, yani bir belaya, bir musibete dönüştürmüş olabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e diyor ki, Ömer diyor, dünyanın en kıymetli hazinesinin ne olduğunu sana bildireyim mi? Bildir diyor ya Resulallah. Dünyanın en kıymetli hazinesi saliha bir kadındır. Ömer daha da dikkat kesiyor, soracak ama biliyor Resulullah cevap verecek. Saliha kadının ne olduğunu sana anlatayım mı Ömer diyor. Eğer bu hadisi bilmiyorsanız muhtereme hanımlar, beyler, bilmiyorsanız Allah Resulü nasıl bir kadını saliha diye isimlendirecek, inanın ki söylediğiniz hiçbir şey onun karşılığını doldurmayacak. Saliha kadın deyince aklınıza çok namaz kılan, çok oruç tutan, kaç tane sohbet varsa her sohbete koşan, camilerden camilere giden, 10 defa umreye giden, hacca giden, şunu yapan, bunu yapan, bütün bu ibadetler geliyorsa böyle bir şey yok. Güzellikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka kavramlarda anlatıyor. Eğer karşımızda çok oruç tutan bir kadın varsa onun adı Saime. Çok namaz kılan bir kadın varsa onun adı Kaime. Mücahide bir hanım varsa o ayrı, şu varsa o ayrı. Demek ki saliha başka bir şey. Ve Allah Resulü şimdi saliha bir kadını bize tarif ediyor. Saliha kadın odur ki kocası yüzüne baktığı zaman gönlünde bir sevinç oluşur. Saliha kadın odur ki eşi kendinden bir şey istediği zaman o isteğini yerine getirme noktasında itaat eder. Saliha kadın odur ki kocası yanında olmadığı zaman malını ve namusunu korur. Allah Resulü konuşuyor ve üç tane şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu çerçeveden biz kendi kendimizi bir imtihan edelim. Hanıma bunu söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeğe bir şey söylemez mi? Erkeğe daha fazlasını söyledi. Söyledi. Son veda haccında en önemli sözünü de söyledi. Kadınlar size Allah'ın emanetidir diye asıl o emanet meselesinin altını çizerek gitti. Kalmadı onunla birlikte son vefat edeceği zamanda kadınlar size emanettir deyip bu dünyadan çekti gitti. Allah Resulü bir tarafı sadece konuşmuyor, iki tarafı da koruyarak konuşuyor. Dolayısıyla biz Efendimizin bütün beyanlarını alt alta koyup konuştuğumuzda nimet kavramının üzerinden konuşuyoruz. Benim güzel kardeşlerim, bir kaybedenlere sorun ne olur? Kaybedenlere. Burada var mı bilmiyorum ama Türkiye'ye geldiğinizde eşini, çoluk çocuğunu Suriye'de kaybedenlere bir sorun. Eşini kaybedip yıllardır onun hasretiyle yananlara bir sorun. 30 senedir, 40 senedir evli, o evlilikten dolayı aileye meyve vermemiş Allah. İmtihan o. Çocuksuzlukta imtihan ediliyor. Belki içimizde de vardır öyle kardeşlerimiz. Onlara bir sorun. Sorun, nimetin kadrini elimizdeyken bilme adına bir adım atın. Onun için ailenin kurulması dediğimiz anda bizim aklımıza gelmesi gereken üçüncü kavram bu. Dördüncüsü şey ne?

Nikah. Peki nikah nedir? Nikah yeryüzünün en asil amelidir. Nikah nedir? Nikah şeytanı çıldırtan bir ibadettir. Nikah nedir? İnsanın yapabileceği en klas harekettir. Şimdi biz nikahı, düğünü, şuyunu, buyunu karman çorman ettiğimiz için anlamıyoruz. Asıl İslam'da nikah dediğiniz şey ne? Evlilik başlar. Nasıl tarif ediyor biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Şurada bir nikah kıysak biz, o anda arş-ı alada bir düğün var. Melekler arşta birbirlerine müjde veriyorlar. Adem'in çocukları yeryüzünde nikah kıydılar. Adem'in çocukları şunu yaptılar, müjde veriyorlar ve arş hareketleniyor. Arş bir anda böyle bir hareketlenmeye düşüyor. Niye bu biliyor musunuz? Çünkü nikah şeytanı çıldırtan bir amel. Nikah olduğunda şeytan çıldırıyor. Şimdi anlıyor musunuz? Niye şeytan bizi nikahsızlığa, evsizliğe, dolayısıyla felakete çağırıyor? Adam gayrimeşru bir ilişkiyi 30 sene, 40 sene devam ettirebilir. Nikahı kıydığı andan itibaren başlar imtihan. Neden? Çünkü şeytan o andan sonra başlıyor uğraşmaya. Zaten nikahsızsa ondan şeytan yapabileceklerini yaptırdığından dolayı başka bir şey yok. Dolayısıyla nikah meselesi bu manada önemli. Peki böyle de benim güzel kardeşlerim, diyelim ki ben şimdi anne ve babalara sesleneyim bu noktada. Niye ağırlaştırıyorsunuz Allah aşkına evlilikleri? Ya ayaklarınızın altına alın. Her türlü evliliği geciktiren gelenek ve göreneğin canı cehennem olsun ya. Biz onları mı düşüneceğiz? Bugün o geleneklerden dolayı, o yanlış şeylerden dolayı, o put var ya, bir put var, put. Put sadece Lat, Uzza, Menat putu değil. O El Neder putu var ya, o El Neder putu. O El Neder, Neder putundan dolayı evlenemiyor gençler ya. Olacak iş mi Allah aşkına? Yaptığımız işlerle aslında biz şeytanı memnun ediyoruz. Ne olur, nikahın şeytanı çıldırtan bir amel olduğunu unutmayalım, ona göre davranalım. Vakit olmadığı için şu cümleleri size gösteriyorum. Bu cümlelerden anlayalım biz nikahın ne demek olduğunu. Neymiş cümleler? Nikah asalettir, insana onur ve şeref kazandırtır. Asalet. Mesela bir insan evlensin, önceki yürüyüşüyle sonraki yürüyüşü bile değişir. Evlendi mi bir şeref kazanır. Bir asalet ona başka bir konum kazandırır. Nikah berekettir, eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. Şimdi ben bunu deyince eğer bana şöyle bir itirazda bulunursanız, hocam iyi hoş diyorsun da biz evlendik halen 120 aydır 220 aydır borç ödüyoruz. Tamam, ben de tam onu diyorum. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evliliğin en hayırlısı en kolay olanıdır. Biz Resulullah'ın bize dediğini mi yerine getireceğiz, yoksa başkalarının dediklerini mi? Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğine uyacaksak mesele bu. Nikah berekettir, eve bolluk ve verimlilik kazandırır. Nikah sükunettir, ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. İnanın böyle. Eğer ben salih, eşim saliha olursa, ha imtihanlar ayrı, imtihan olmaz mı olur? Nuh olursun, hanımın inkarcı bir kadın olur. Lut olursun, inkarcı bir kadının olur. Asiye gibi cennet köşkünün sahibi olan bir kadın olursun, Firavun gibi bir kocan olur. O ayrı bir şey. Onlar istisna. Ama genel itibariyle olan bu. Eğer biz salih ve saliha olursak bizim kurduğumuz o nikah, o ev, o evlilik sükunet olur. Ruhumuz da huzur, dinginlik bulmuş olur. Nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. Nikah kuvvettir.
aileye güç ve dayanıklık kazandırır. Nikah kuvvettir, aileye güç ve kuvvet kazandırtır. Bakın Avrupa'da yaşıyorsunuz. Günah, fısk, isyan her tarafta. Sizi koruyacak bir zırh lazım. O zırhın adıdır işte nikah. Zaten Arapça'da ailenin bir karşılığı da usretundur, usre. Usre nedir biliyor musunuz? Zırh demektir. Aile de oradan gelir zaten. Demek ki aile her türlü saldırılara karşı korunma amacıyla giyilen zırh demektir. Aile kelimesi de Arapça biliyorsunuz. Ailenin bir manası da ne biliyor musunuz Arapça'da? Biri olmazsa diğeri ayakta duramayan demektir. Aynen bu. İki parça var, birbirlerini destekliyorlar. Çatıya benziyor değil mi bu davranış? Aynen böyle. Biri olmazsa diğeri de yıkılıyor. İşte aile bu. Eğer ben aileyi nikahla kurduğumsa, kurduğum yapı böyle bir yapı. Yani birbirimize destek oluruz ayakta kalabilmemiz için. İşte nikah bu. Ve ben bunu sağladığım zaman Allah'ın izniyle kurulma noktasında olması gereken olur. Gelelim sonuncusuna. O ney? Nizam. Nizam ne demek? Düzen demek. Nizam ne demek? Disiplin demek. Nizam ne demek? Kurallara uygun bir biçimde yaşamak demek. Peki kuralı kim koyar? Erkek mi koyar? Kadın mı koyar? Kuralı kim koyar? Zengin mi koyar? Mesela kadının malı fazla olduğu zaman evde boru ondan dolayı onun elinde mi olur? Ya da erkekte farklı bir şey varsa ondan dolayı mı onda bir şey olur? Hayır, hayır, hayır, hayır. Bunların hiçbirisi değil. Kuralı Allah koyar. Biz Müslümanız ya. Şeriatimizin varlığına inanmışız. Biz o manada Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmayız. Allah her şeye bir kural koydu. Yoksa siz de hayır dünya ayrı ahiret ayrı mı diyorsunuz? Din işleri ahiret işleri diye ayırıyor musunuz? Ona ayıranlara başka şeyler diyorlar biliyorsunuz. Biz öyle değiliz. Bizim kurallarımızı Allah koyar ve Allah doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün kuralları şeriat dediğimiz o kurallar manzumesi içerisinde koymuş ve peygamberiyle bize iletmiştir. Şimdi ben o kurallar çerçevesinde Allah nasıl bir kul istiyor, nasıl benden bu manada bazı şeyleri bekliyor diye bir öncelikle hareket ettiğim zaman kurallara uyduğumda ben İslam şahsiyetli birisi oluyorum. Geldim eve, ben bir İslam şahsiyetiyim, hanım İslam şahsiyeti, iki İslam şahsiyetinin kurduğu yuva neye göre kurulacak? Allah'ın istediği gibi. Allah'ın istediği gibi kurduğum o ev İslam hanesi oluyor. O İslam hanelerinin sayıları arttığı zaman, o sayılar arttığında oluşan cemaat İslam cemaati oluyor. İslam cemaati çoğaldığı zaman İslam alemi dediğimiz dünyaya nizamın yayılmasının anlamı ortaya çıkmış oluyor. Böyleyse eğer benim o kuralların dışına çıkmaya hakkım yok. Eğer aramızda bir anlaşmazlık olursa soluğu kadın anasının babasının yanında almaz. Eğer o kurallara göre davranıyorsak önce o kurallar çerçevesinde eşler birbirleriyle bu meseleyi çözmeye çalışırlar. Olmadı hakeme müracaat ederler. Olmadı ondan sonraki süreç ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla ailenin kurulması meselesinde nizam da bu manada önemli bir şeydir. Kıymetli kardeşlerim, söz uzun, vakit dar. Ben de sözlerimi bitirmek istiyorum. Şimdi ben son olarak size Avrupa'daki kardeşlerime, biliyorum içinizde başka yerlerden de gelenler var, şöyle bir soru sorup cevabını vermek istiyorum. Bugün bu ümmetin en büyük sorunlarından bir tanesi vahdet dediğimiz birliğimizin ve beraberliğimizin olmaması değil mi? Evet. 2 milyarız ama darmadağınız. 2 milyarız ama aramızda birlik dirlik yok. Bırakın başka yerleri, Almanya'daki Müslümanları konuşalım.
Almanya'daki bütün Müslümanlar

da konuşmayalım, köndeki Müslümanları konuşalım. Var mı aramızda bir vahdet? Yok, darmadağınız. 40 tane, 50 tane başka başka şeylere girmişiz. Bu hepimizin bildiği bir acı. Benim sorum şu: ümmette vahdet yok. Yaşadığımız şehir Köln'de vahdet yok. Ya benim evimde vahdet var mı? Benim evimde vahdet varsa mesele bitti. Ama ben biliyorum ki bu noktada yangın var. O yangını söndürmek için sizi 5 tane vahdete çağırıyorum. Diyorum ki gelin, şu Avrupa'da bu zor yerde Müslümanca yaşayabilmemiz için hanelerimizde şu vahdetleri sağlayalım. Sofra vahdeti, sayfa vahdeti, sevgi vahdeti, seyahat vahdeti, seccade vahdeti. Nedir bunlar? Birincisi sofra vahdeti. Ne demek bu? Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. İnanın çocuğun yetiştiği en önemli yerde o sofralardır. Çocuk ne kreşte yetişir, ne anaokulunda yetişir, ne camide yetişir, ne şurada yetişir, ne burada yetişir. Kendi kendimizi kandırmayalım. Çocuğun ilk eğitim yuvası ailedir, evdir, evin de sofrasıdır. O şimdi adını destanla andığımız sahabe efendilerimiz var ya, onların her biri sofrada yetiştiler. Allah Resulü'nden öğrendikleri hakikatleri sahabe kadınları evlerine taşıdılar. Evlerinde de gel oğlum sana vaiz verelim diyerek başlamadılar söze. Öyle İslam vaazla şunla bunla olmaz. Doğal hayatın içerisinde olur. Sofranın başında bey hanımla hanım beyle konuşurken olan oldu. Onun için diyorum ki kaç kişi eviniz? Benim gibi 5 kişi ise eğer, benim ellerinizden öper, 3 tane oğlum var, hanım ben, biz 5 kişiyiz. Siz belki daha fazlasınız, daha azsınız. Kaç kişiyseniz ne olur en az günde bir defa, sabah mı olur, öğle mi olur, akşam mı olur, ama sofranın başında bir araya gelin. Ve o anda kapatın televizyonları. Elinizde adı akıllı olan ama kendisi akılsız olan telefonları da bırakın. Birbirlerinizin yüzüne bakarak, gözüne bakarak, muhabbet ederek sofrada bir vahdet sağlayın. İnanın o sofra başlarındaki muhabbetler, nefes dedik ya, nefes nefes, aldığımız meveddet olarak çıkacak, aldığımız meveddet olarak çıkacak ve evimiz o sofralarla şenlenecek Allah'ın izniyle. İkincisi sayfa vahdeti. Ne olur, çok değil, bakın ben size demiyorum her gün, demiyorum şu kadar bu kadar. Haftada bir gün evde kaç kişiysek, cuma akşamı mı olur, pazartesi akşamı mı olur, hafta sonu daha kolay, hafta sonu mu olur, fark etmez. Açın Allah'ın kitabından bir bölüm, birkaç ayet okuyun. Riyaz-ı Salihinden açın, birkaç hadis okuyun. Allah Resulü'nün siretinden, sahabenin hayatından, fark etmez. Ama bir iki sayfa bile olsa, bir iki sayfa 10-15 dakikamızı alacak. Biraz fedakarlık yapsanız, yarım saat deseniz, nur üstüne nur. Hocam biz bu işi çok iyi yaparız, bir saatte yaparsanız ben de size dua ederim. Bir saatiniz, haftada bir gün sayfalar konuşsun, ilim konuşsun evde, kitaplar konuşsun. Çünkü o bizim azığımız olacak ve o azık bize Allah'ın izniyle başka güzelliklerin gelmesine vesile olacak. Üçüncüsü sevgi vahdeti. Sevdiklerimizi birleştirme adına bir şeydir bu. Burada ne diyorum biliyor musunuz hanımlar sevgi vahdetinde? Kocalarınızın ailelerini sevin diyorum. Vahdet bu. Ve ailelerin en büyük sıkıntısı da bu biliyor musunuz? Nedir ben anlamıyorum. Bu gelin kaynana savaşları, Haçlı savaşları gibi bitmiyor. Bitmiyor. Neyi paylaşamazlar, ne olur, ne biter. Bir türlü bir sükunete ermiyor. Bizim orada artık çözmemiz lazım. Aynı şey erkekler için de geçerli. Eğer hanımlarınız bir şeyi seviyorsa ne olur? Hatırına ya, sevginin hatırına.

0: Aklınıza şöyle bir getirin bakalım. Şu ana kadar kaç yıllık evlisiniz? Ben eşimin hatırına ne yaptım deyin bir kendinize. Çok yapmıştır bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet mi? Alın size sünnet. Sünnet adına yapacağımız, dirilteceğimiz şeyler bunlar. Dolayısıyla bizim bu manada sevgi vahdetinde de yapmamız gereken o. Dördüncüsü seyahat vahdeti. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah Resulü'nün yaptığı bir şey söylüyorum size. Eğer ilişkiler yıpranmışsa, eğer Resulullah çok önemli bir şey söyleyecekse bunu evde ya da mescitte söylemiyor. Alıyor çocuklarını, eşini ya da o genç talebelerini dışarıya çıkarıyor. Gezdiriyor. Medine'nin dışına çıkarıyor. Kulağını aç diyor İbn Abbas, sana bir şeyler diyeceğim. Önemli şeyleri yolda diyor. Yıprandı mı ilişkiler? Alın hanımı gidin. Nereye giderseniz, memlekete mi gidersiniz, umreye mi gidersiniz, başka yerlere mi gidersiniz? Ama şunu yapmayın. Memlekete gidip kadını 20 günse izin, 20 günün 18 günü bizim köyde, 2 gün sizde. Bu da adalete sığmaz. Neyse, her şey adalete uygun olarak, o uygun bir biçimde. Dolayısıyla seyahat vahdeti, inanın ki yıpranan, eskiyen evlilikleri tamir eden bir sünnettir. Eğer bir yerde yıpranmışsa ortaya çıkacak olan şey bu. Ve bu seyahat olduğunda Allah'ın izniyle bazı şeylerin düzeleceğini göreceksiniz. Sonuncusu da seccade vahdeti. Ne olur evlerinizi namazsız bırakmayın. Siz bey olarak, varsa oğlunuz biraz daha kıraati güzel, düzgün, o fark etmez. Ama evlerinizde namaz kılınsın ve cemaatle kılınsın ve evde kaç kişiyseniz siz imam, evin bütün fertleri de cemaat olmuş bir vaziyette meleklere o güzellikle bir poz verilsin. O namazda evin en büyük rahmeti ve bereketi olsun. Rabbimden niyaz ediyorum ki evleriniz, evlerimiz böyle olsun. Sözlerimin sonunu beraberce bir dua ile kapatmak için sizi duaya davet ediyorum. İnşallah içinizden samimi bir biçimde diyeceğiniz bir amin, icabet dediğimiz o güzelliğe bizi eriştirecek ve inşallah burada bu kadar ehli imanın beraberce Allah'a yakarışı bize bir rahmet vesilesi olacak. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihdina ila hakki ve ila tariqin mustakim. Ve afu anna ya Kerim. Ve afu anna ya Halim. Ve ağfir lana zunubana ya ekremel ekremin. Ve ya erhamer rahimin. Allah'ım, burada senin dininin bir gereği olan evliliği, aileyi, bu önemli ibadeti anlamak için bir araya geldik. Ya Rabbi, sen buraya bir araya gelişimizi hepimizden salih bir amel olarak kabul eyle. Hepimizin hayatındaki salih amelleri çoğalt Allah'ım. Bize emanet ettiğin evleri, aileleri gözümüz gibi korumayı bizlere kolaylaştır Allah'ım. Emanete ihanet edenlerden, emaneti korumayanlardan bizleri etme Allah'ım. Emanete gözü gibi bakanlardan eyle Allah'ım. Bu emaneti koruma noktasında şeytana, nefislerimize, şeytanlaşmış insanlara fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Dünya müminin zindanıdır dedi senin peygamberin. Bu zindanın sadece cennet kokularını duyabileceğimiz alanlardan, yerlerden bir tanesi evlerimiz. Allah'ım, sen evlerimizde cennet kokularını duyabileceğimiz bir seviyeyi kazanmayı bizlere nasip eyle. Evlerimizdeki cinnet halini bizden uzaklaştır Allah'ım. Cehenneme döndürtme evlerimizi Allah'ım. İmtihanları böyle olan kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Aralarımızdaki sevgiyi, muhabbeti arttır Allah'ım. Çoluk çocuğumuza sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Aramızda bekarlar var, onlara da sen salih ve saliha eşler nasip eyle Allah'ım. Sen ümmetin hiçbir gencini, hiçbir delikanlısını, hiçbir kızını nikahsızlık meselesinde yanlış yapan, sınırları ihlal edecek bir duruma düşürme Allah'ım. Bu noktada imtihanı olanları da en yakın zamanda o çukurlardan kurtar Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, şu zor zamanda ve zor zeminde, Avrupa'nın göbeğinde imanını muhafaza etmeye çalışan şu kardeşlerimize yardım eyle. Onların ellerini tut Allah'ım. Ayaklarını kaydırma Allah'ım. Gönüllerini saptırma Allah'ım. Çoluk çocuklarını da, nesillerini de, nefislerini de sen asla sahipsiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, hepimize Kur'an'ın ahlakını ahlak olarak edinmeyi nasip eyle. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun ahkamıyla amel etmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Senin Habibi Edib'in için okunmuş 7000 salavatı da ona söylenmiş selamlar olarak ruhaniyetini bu selamlardan haberdar eyle Allah'ım. Ve burada kurduğumuz bu cennet yuvalarımızla asıl cennetleri kazanmayı bizleri kolaylaştır Allah'ım. Nasıl burada bizi bir araya getirdinse yarın cennetinde de bizi bir araya getir Allah'ım. Orada bize konuşan, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebin olsun Allah'ım. Onunla aynı mecliste, aynı sofrada yer alabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.
12: Okçu.
13: Haksızlık bu. Yeter,
14: bu sesler dedi. Neler oluyor dışarıda kumanda? Halk neden vilayet sarayının önünde toplanmış bağırıyor?
15: Yeni çıkarttığınız vergilere itiraz ediyorlar sayın vali. Ödemek istemiyorlar.
14: İtiraz mı? Ne haklı? Ben bu şehrin valisiyim. İmparatorluğu temsil ediyorum burada. Bana karşı gelmek imparatorumuza karşı gelmek demektir. Bu sefil insanlar bunu bilmiyor mu?
15: Son aylarda çok sık vergi çıkarttınız vali hazretleri. Köylü iyice yoksullaştı. Elinde avucunda ne varsa vergi diye size verdi.
14: Verecekler tabii. Ben valiyim. Sözüm kanundur.
15: Ama artık verecekleri bir şey kalmadığı için de isyan ettiler efendim.
14: Heh, isyanmış. Bir avuç köylünün isyanından ne olur? Akılları sıra beni korkutarak çıkarttığım kanunları geri almamı istiyorlar. Avuçlarını yalarlar. Ama ben onların bu cesareti kimden aldığını biliyorum. İyi biliyorum.
15: Şu attığını vuran meşhur okçu Wilhelm Tell'i mi kastediyorsunuz vali hazretleri?
14: Evet kumandan. Köylüler o reiften cesaret alarak bana kafa tutuyor.
15: Haklısınız vali hazretleri. Cesur, dik başlı ve gururlu biri. Kısa zamanda bu yörenin efsane adamı oldu Wilhelm Tell. Köylüler kendilerinden biri olduğu için Tell'i çok seviyorlar.
14: Bak kumandan, köylüler yani halk sadece bir kişiyi sevmeli. O kişi de yöneticileri olmalıdır. Aksi takdirde o yörede ne asayiş kalır ne de huzur.
15: Haklısınız vali hazretleri ama köylülerin Wilhelm Tell'i sevmelerine nasıl engel olabiliriz ki? İsterseniz bir kanun çıkartıp...
14: Hayır. Kimsenin duygularını kanunla baskı altına alamayız. Ama Wilhelm Tell denen o efsane okçunun da köylülerin umudu haline gelmesine seyirci kalamam. En kısa zamanda onu yok edeceğim.
15: Emir verin, derhal onu yakalatıp asalım efendim.
14: Hayır, öyle bir adamı sebepsiz yakalayıp asamayız kumandan. İşte asıl ondan sonra efsane olur. Ayrıca köylüleri galeyana getiririz.
15: Peki Tell'e ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim?
14: Bilmiyorum ama elbet bir yolunu bulacağım kumandan. Ah! Kahrolası köylüler, bağırdıkları yetmiyormuş gibi şimdi de sarayımın camlarını taşlıyorlar. Hemen askerlerini topla ve kalabalığı dağıt kumandan.
15: Baş üstüne vali hazretleri. Dağılmamakta ısrar ederlerse ne yapayım?
14: Zora başvur. Silah kullanarak dağıt hepsini. Hiçbir de acıma sefil köylülerin. İmparatorluk valisine baş kaldırmak neymiş görsünler anlasınlar.
15: Baş üstüne efendim.
16: Yeter artık. Neyimiz var neyimiz yok. Bu yeni vergiyi ödemek istemiyoruz artık.
17: Çoluğumuzun çocuğumuzun sütünü bile vergi diye verdik. Duymadınız mı? Kahrolsunlar!
18: Bu kadar gürültü yeter! Dağılın artık! Beni silah kullanmaya mecbur etmeyin köylüler! Devlete karşı gelin ben! Bu yaptığınız isyandır! İsyanın cezası ise ölümdür! Dağılın çabuk! Evlerinize gidin!
16: Hayır! Vali yeni vergi kanunla geri almadıkça dağılmayacağız burada!
17: Evet, dağılmayacağız! Bu haksızlıktır! Valinin bizi sömürmesine izin vermeyeceğiz!
18: Madem öyle şimdi görürsünüz.
15: Askerler, dağıtın şu kalabalığı. Gerekirse silah kullanın.
19: Baba, bak geyiklerdeki ağacın altında.
20: Yavaş mı otur? Geyiği ürküteceksin.
19: Hadi sene baba, at okun yoksa hayvan kaçacak.
20: Acele etme evlat. Böyle bağırmaya devam edersen geyiği ürkütüp kaçıracaksın. Av işinde acele edilmez. Hayvanlar insanlar gibi değildir. En ufak bir sesle hemen kaçarlar.
19: Affedersin baba.
20: Okumuzu atmadan önce rüzgarı arkamıza alalım ki hayvan kokumuzu fark etmesin, değil mi? Gel bakalım şöyle. Tamam. İşte tam ok atmak için uygun bir yer burası.
19: Hadi baba, bak hayvan başını kaldırmış bize bakıyor, kaçabilir. Hadi at okunu.
20: Tamam, sakin ol evlat. Sen burada dur. Ben biraz daha yaklaşacağım geyiğe. İşte tam şurası. Tamam. Okumu atabilirim.
16: Wilhelm! Wilhelm Tell!
20: Day aksi. Geyik kaçtı. Kim bu havası çıktığı kadar bağıran?
16: Wilhelm Tell!
19: Baba! Genel atlı Thomas amcaymış baba.
20: Evet o. Evet. Pek de heyecanlı. Ne oldu acaba?
21: Seni burada bulacağımı biliyordum Tell.
20: Ne var? Ne oldu? Senin yüzünden avımı kaçırdım Thomas.
21: Bırak şimdi abi. T
12: Ter, şehirde önemli şeyler oluyor. Köylüler valiye isyan etti.
20: Sahi mi söylüyorsun Thomas? Neden oldu peki?
12: Vali Gressler geçen gün yeni bir kanun daha çıkartmak istedi. Köylüden hayvanlarının yarısını vergi olarak vermesini istedi.
20: Ne bak sen şu zalim kudurmuş köpeğe. Vergi ala ala hala doyuramadı karnına.
12: Köylü zaten eski vergilerden bunalmış bir vaziyetteydi. Bu yeni kanunla iyice zıvanadan çıktı. Ve valilik sarayının önünde toplanarak valiyi ve vergiyi protesto etmeye başladı.
20: Peki sonuç ne oldu Thomas?
12: Ne yazık ki valinin askerleri isyanımızı kanlı bir şekilde bastırdı Wilhelm.
20: Tanrım. Kanlı bir şekilde mi?
12: Evet. 3 kişi öldü. Çok sayıda köylü de yaralandı Wilhelm.
20: Kahrolası herif. Hiç acımadan insanları öldürtüyor. Bu zalimi birinin durdurması gerekiyor.
12: Haklısın Ter. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz.
20: Ne demek istiyorsun Thomas?
12: Valinin bu zalimce davranışlarına engel olunması gerektiğini düşünüyoruz.
20: Düşünüyoruz derken kimi kastediyorsun Thomas?
12: Biz, hepimiz, bütün köylüler. Bu böyle devam edemez Tel. Valinin haksız uygulamaları hepimizi perişan etti. Vergi diye diye en sonunda hayvanlarımızı da almaya başladı. Yarın öbür günde dilim ekmeğe muhtaç olacağız.
20: Haklısın Thomas, haklısın. Valinin eziyetlerine katlanmak mümkün değil artık. Bir şeyler yapmak gerekiyor.
12: Bunun için sana geldim Tel. Köylünün tek umudu sensin. Bizi bu zalim valinin zulmünden kurtarırsan ancak sen kurtarabilirsin. Bir şeyler yap.
20: İyi de ne yapayım Thomas? Ne yapmamı istiyorsun?
12: Bizler yani köylüler gizli bir isyan komitesi oluşturduk Tel. Başımıza geçip bu isyanı yönetmeni istiyoruz.
20: İsyan komitesi mi? Peki kimler var bu komitenin içinde?
12: Herkes. Bütün köylü. Hatta valinin haksız uygulamasına karşı çıkan birkaç subay bile var.
20: Peki niyetiniz ne Thomas?
12: Bütün köylüyü ve hatta valinin askerlerini de yanımıza alarak isyan çıkartmak. Valiyi makamından indirtmek. Başka türlü kurtulamayız bu zalimin elinden Tel. Evet ne diyorsun Wilhelm Tel? Bizimle beraber misin?
20: Elbette sizinle beraberim Thomas. Hayatımın hiçbir döneminde zalimlerin yanında yer almadım ben. Git köylüye söyle. Wilhelm Tel de sizin yanınızda de. Zamanı gelince isyanı başlatacağımızı söyle onlara.
12: Tanrı'ya şükür. Böyle söyleyeceğini biliyordum. Yoksul halk ve köylü bunu duyduğuna sevinecek Tel. Gidiyorum dostum.
20: Güle güle dostum.
12: Gel! Hadi oğlum gel!
19: Vali kimin adamıdır baba?
20: İmparatorun oğlu. Onun adına bir şehri yönetmekle görevlendirilmiştir.
19: Madem öyle vali, kralımız adına mı bir salgı zulmediyor? Vergi diye elimizdeki avucumuzdaki her şeyi alıyor ha?
20: Hayır oğlum. Hiçbir kral halkına zulüm ederek tahtında oturamaz. Krallar halkların refahı ve mutluluğu için vardırlar. Ama onların adına şehirleri idare eden bazı valiler kraldan daha kralcı kesilerek halkın başına işte böyle bela olurlar.
19: Yani kralımızın bu valinin yaptıklarından haberi yok mu demek istiyorsun baba?
20: Evet öyle oğlum.
19: Peki valinin kötü bir insan olduğunu krala söylesek? Onu cezalandırıp yerine daha iyi bir vali gönderemez mi bize?
20: Gönderir ama mesele krala ulaşıp valinin kötü biri olduğunu söylemekte. Biz yoksul köylülerin, asilzadelerin gözünde itibarımız yoktur. Onlar çobandır. Bizlerse hep koyunuzdur.
19: Peki ne yapacağız öyleyse?
20: İsyan çıkartıp sesimizi duyuracağız ve böylece kralın meseleden haber olmasını sağlayacağız.
21: Bu sesler de ne? Neler oluyor orada?
22: Dur diyorum! Sefil herif kaçma yok, söndürürüz seni!
19: Aa baba bak, valinin askerleri bir köylüyü kovalıyor.
20: Namussuz herifler, ne istiyorlar zavallı köylüden?
22: Kaçma! Teslim ol diyorum sana!
23: Bırakın beni, benim bir suçum yok. Ne istiyorsunuz benden?
22: İşte yakaladım seni sefil köylü. Şimdi kaçmak neymiş gösteririz sana. Vurun şuna, kemiklerini kırın.
23: Yapmayın, yalanlarımı yapmayın. Dövmeyin beni, vurmayın. İmdat!
19: Baba bir şeyler yap yoksa zavallıyı döverek öldürecek.
20: Tamam tamam evlat. Hadi sen eve git ben hallederim.
19: Ama baba.
20: Sen eve git diyorum Walter. Hadi ne diyorsam onu yap.
19: Tamam.
22: Hem valimizin emirlerine karşı gelir vergini vermezsin. Hem de kaçarsın ha. Al.
23: Yapayım.
22: Al bakalım sana.
23: Yapayım bırakın beni evime gideyim. Çoluğum çocuğum aç ekmek bekliyor benden.
20: Hey askerler. Bırakın o zavallıyı.
22: He. Sen de kimsin be?
23: Tel, Wilhelm Tel, tam zamanında yetiştin dostum.
22: Ne? Wilhelm Tel mi? Şu aklını vuran ünlü okçu Wilhelm Tel mi?
20: Evet o. Ne istiyorsunuz o zavallıdan? Niye dövüyorsunuz onu?
22: Sen işimize karışma ahbap. Bu adam valimizin emirlerine karşı gelerek vergisini ödemek istemedi.
23: Neyim ödeyeyim? Neyim ödeyeyim? Elimde avucumda bir şey kalmadı ki ödeyeyim.
22: Valimiz her köylünün 2 hayvandan birinin vergi olarak ödenmesini emretti.
23: Gördünüz işte. İki tane keçim var. Bu iki hayvanın sütüyle ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Bunun birisini size verirsem biz ne yer ne içeriz sonra?
0: Duydunuz işte. Köylünün size verecek hayvanı yokmuş. Gidin valinize söyleyin hadi.
2: Şey ama bu...
0: Aması maması yok. Size defolun dedim. Eğer dövüşmek istiyorsanız gelin benimle dövüşün. Hadi ne bekliyorsunuz?
2: Bana bak telle başa çıkılmaz hemen gidelim. Tamam. Tamam tel gidiyoruz ama bu yaptığın valinin hoşuna hiç gitmeyecek.

0: Bey!
1: Olabilir. Valinin yaptıkları da bizlerin hoşuna gitmiyor. Söyleyin ona, halk zulüm yapılarak yönetilemez. 15 günde bir vergi çıkartan valiniz zavallı köylüyü aç ve sefil bırakmıştır. Şimdi de onlardan olmayan hayvanları ve olmayan mahsulü vergi olarak istemektedir. Yeter artık! Eğer valiniz bu zulme son vermezse köylüyü karşısına alacaktır. Hadi defolun şimdi.
0: Hadi gidelim arkadaşlar.
2: Bülent'ten sağ ol dostum. Tanrı senden razı olsun. Eğer sen olmasaydın bu zalimler döverek öldüreceklerdi beni.
1: Tamam dostum, tamam, ağlama, gittiler. Hadi sen de evine çocukların yanına git.
3: Ne? Vergi vermeye köylü askerlerin elinden Wilhelm Tell mi kurtarmış?
4: Evet vali hazretleri, askerlerimiz köylüyü cezalandırırken birden Wilhelm Tell ortaya çıkıp köylüyü onların elinden almış.
3: Peki askerlerin neden buna izin vermiş kumandan? Neden Wilhelm Tell'i tutuklamamışlar?
4: Şey efendim, Tell'in şöhretini biliyorsunuz. O attığını vuran bir okçu.
3: Evet ama Tell bir kişi. Senin askerlerin kaç kişiydi?
4: Şey 4 kişi efendim.
3: Rezalet. 4'e karşı 1. Bunlar ne biçim askerler ki bir kişiden korkuyorlar kumanda?
4: Mesele kişi sayısında değil vali hazretleri. Ya. Wilhelm Tell'in şöhreti askerlerimizi korkutuyor. Ayrıca köylü kendisine yardım edip gözettiği için onu çok seviyor efendim.
3: Anlaşıldı. Wilhelm Tell köylünün umudu olmuş bu yörede. Ha?
4: Maalesef öyle vali hazretleri. Askerlerimizin Wilhelm Tell'den korktuğunu öğrenen köylüler de vergi vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işe bir çare bulmamız gerek.
3: Haklısın kumandan, bu işe bir çare bulacağım. Bu kentin valisi olarak otoritemi korumak zorundayım.
4: Elbette.
5: Yeter artık!
0: Yeter artık! Valiyi istemiyoruz!
6: Artık bu işe bir son vermenin zamanı gelmiştir arkadaşlar. Vali Kressler hayatımızı zindana çevirmiştir. Vergi diye zorla malımızı mülkümüzü elimizden alarak bizi yoksul bırakmıştır.
5: Vereceğim hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Kümesteki tavuğumuzdan ahırımızdaki domuza kadar her şeyimizi vergi adına topladılar. O zalim yüzünden bir dilim ekmeğe muhtaç kaldık.
6: İyi de ne yapabiliriz ki? Nasıl baş edebiliriz bir valiyle?
5: Bu kadar umutsuz olmayın. Gerekirse çarpışırız.
0: Evet,
5: ha açlıktan zulüm altında inleyerek ölmüşüz. Evet. Ha vuruşarak, ne fark eder?
6: Arkadaşlar, arkadaşlar. İyi ama biz yoksul ve silahsız köylüleriz. Karşımızdaki koca bir vali. Emrinde imparatorun askerleri var.
7: Vali'nin de imparatorun ve askerleri varsa bizim de Wilhelm Tell'imiz var.
6: Wilhelm Tell mi?
5: Evet.
6: Hani şu atlını vuran meşhur okçu mu?
5: Evet.
7: Evet o. Zalimlerin düşmanı, mazlumların dostu Tell. O kahraman bizimle beraber. O da valinin adaletsiz yönetiminden şikayetçi.
5: Madem öyle söyleyelim Tell'e. Valinin hakkından gelsin. Böyle zalim bir valinin zulmü altında daha fazla yaşayamayız. Bizlerin rahatça yaşaması için valinin ölmesi şarttır.
7: Durun durun, acele etmeyin. Valiyi öldürmek imparator ve devlete karşı gelmektir. Bizim kralımızla bir meselemiz yok ki. Ayrıca kral hazretlerinin valinin zalimliklerini bildiğini de sanmıyorum.
6: Evet, madem öyle validen nasıl kurtulacağız?
7: Planlı bir isyan çıkartarak arkadaşlar. Wilhelm Tell de bu planı onayladı. İsyan çıkartarak vali makamından uzaklaştıracağız.
5: Peki ne zaman olacak bu iş?
7: Zamanı gelince.
0: Ne zaman?
7: Önce bütün köylüleri örgütlememiz gerekti. Sonra da valinin askerlerini.
6: Valinin askerlerini mi? Yani isyanımıza valinin askerleri de mi katılacak?
7: Evet. Bildiğim kadarıyla askerleri de sevmiyor vali.
0: Ne yapıyorlar?
7: Zalim herif. Onlara da kötü davranıyor, hakaret ediyor. Bu yüzden isyan çıkarttığımızda en azından askerlerin bize ateş etmemelerini sağlamamız lazım.
0: Evet, elmalar var, armutlar var, güzel sen.
8: Malzemelerim var, yumurta.
0: Duyduk, duymadık demeyin.
8: Yumurta.
0: Vali hasretlerinin emridir. Bundan böyle her kimse şu gördüğünüz tepesine valinin şapkası geçirilmiş çuba selam vermeden geçmeyecektir.
5: Açmayın, yeter artık, yeter.
0: Her kimse bu emre uymayıp da kamp kılıcı muazzam vermezse hapse atılarak cezalandırılacaktır. Duydun, duymadık demin.
6: Bu vali iyice suyunu çıkarttı işin. Böyle rezalet görülmüş şey değildir canım. Şimdi de zorla şapkasına selam verdi diyor.
5: Biz köylülere işkence çektirmek için elinden geleni yapıyor zalim adam.
6: Zalim.
7: Zalim ki ne zalim.
4: Hazır yumurta.
9: Baba, avladığın hayvanların kürkünü sattıktan sonra çubuklu şeker de alır mısın bana?
1: Önce evdeki eksikleri alalım. Para yeterse şeker de alırız. Ne oldu? Niye gülüyorsun Baltık?
9: Şuraya bak baba. Ne kadar komik.
1: Ne var orada? Komik olan neymiş?
9: Baksana, köylüler tepesine valinin şapkası geçirmiş bir çubuğa selam veriyorlar. Komik değil mi?
1: Hayır. Hiç de komik değil Baltık. Anlaşılan vali hazretleri halkın onuruyla oynamak için yeni bir şey bulmuş.
9: Peki biz de selam verecek miyiz o şapkaya?
1: Hayır, yürü. Yürü hadi. Sen bakma onlara. Bak şurada bir asker var.
10: Hey sen!
1: Bana mı sesleniyorsun asker?
10: Evet sana.
1: Ne var, ne istiyorsun?
10: Neden şapkaya selam vermedin?
1: Hangi şapkaya?
10: Kör müsün? Çubuğun tepesindeki vali hazretlerinin şapkasına.
1: Çekil önümden asker efendi. Selam insanlara verilir, şapkaya değil.
10: Vali hazretlerinin emri var. Şapkasına selam vermeyene hapse atılacak. Anladın mı? Düşünüme.
1: Bana bak asker efendi.
9: Baba dikkat et, asker mızrağını üzerimize çevirdi.
1: Korkma evlat, korkma. Çek o mızrağı üstümüzden asker.
10: Bırak mızrağı, bırak dağlı.
1: Eğer yolumuzun üzerinden çekilmezsen bırakmam mızrağını.
10: Çekilmem, valinin emri var. Hapse atacağım sizi.
1: Kahrolası herif. Şapkaya selam verilmedi diye insanlar hapse atılır mı be? İyice sınavdan çıkartıyorsunuz insanı.
10: Ben emir kuluyum. Emirleri uygularım. Hadi bakayım.
1: Başlatma emirlerinden. Çekil yolumdan asker. Yoksa fena halde döver, rezil ederim seni.
10: İmdat! Askerler! Askerler! Çabuk buraya
9: baba,
10: gelin!
9: Bak askerler bize doğru koşuyor.
11: Ne var? Ne var? Ne oluyor? He? Ne oldu burada? Sana biri bir şey mi yaptı? Söyle bakayım.
10: Bu dağlı vali hazretlerinin emirlerine kafa tutuyor.
11: Ne?
10: Şapkaya selamlamadı.
11: Selamlamadı mı?
10: Ben de hapse atmak istedim ama karşı koydu bana.
11: Vay vay vay. Tanıdım seni. Sen Wilhelm Tell'sin ha, öyle değil mi?
1: Evet. Tanıdığınıza göre şimdi bırakın da yoluma gideyim.
11: Geçenlerde vergisini ödemeyen bir köylüyü elimizden kurtarmıştım. Demek şimdi de valimizin şapkasına selam vermeyerek ona hakaret ediyorsun ha?
1: Saçmalamayın. Boş bir şapkaya selam verilir mi?
11: Eğer vali hazretleri emir vermişse verilir Wilhelm Tell. Hadi ya selam verirsin ya da hapse girersin. Kararını ver.
1: Asla selam vermem.
11: O halde hapse girersin. Düş önümüze bakalım.
9: Hayır yapmayın. Şapkaya selam vermedi diye babamı hapse atamazsınız. Hayır.
11: Öyle bir atarız ki. Tutuklayın şunu arkadaşlar.
9: Baba.
10: Elini arkaya uzatma.
9: Baba.
11: Hadi bizimle gel. Yürüyorum sen.
1: Bırakın beni. Bırakın diyorum size. Bu yaptığınızın hesabını soracağım sizlere. Ama lanet seni, olsun.
11: Biz kanunu uygulamasını senden iyi biliriz.
7: Hey, neler oluyor orada? Askerler kimi tartaklıyor öyle?
12: Kim olacak? Çubuktaki şapkaya selam vermeyen birini yakalamışlardır mutlaka. Hadi.
7: Gelin bakalım, askerlerin yakaladığı kişi kimmiş?
1: Bırakın beni! Bırakın diyorum, alçak herifler!
11: Konuşma!
1: Bırakın dedim!
11: Cevap verme bize! Hapsi oynayacaksın, bunu hak ettin. Valimizin şapkasına selam vermeden geçemezsin.
10: Boşuna direnme okçu, hapse atacağız seni. Valimizin emri var.
7: Vay canına. Wilhelm Tell bu. Askerlerini tutuklamak istedikleri Tell'miş arkadaşlar.
12: Zalim valinin askerleri şimdi de onu yakalamışlar.
7: Hey hey! Bırakın onu! O Wilhelm Tell. Bir halk kahramanı o. Ne istiyorsunuz ondan?
11: Karışma işimize pis köylü. Valimizin emri var. Kim ki çubuktaki şapkasına selam vermezse hapse atılacak.
12: Saçmalamayın. Böyle emir mi olurmuş?
10: Olur tabii. Wilhelm Tell emirlere karşı gelerek valimize hakaret etti.
7: Bakın o kimseye hakaret etmez. Bırakın onu çabuk hadi.
12: Evet evet bırakın. Wilhelm Tell'i hapse atamazsınız.
11: Çekilin. Atamazsınız. Çekilin be. Bırakın. Yoksa hepinizi tutuklar hapse atarım ha. Sersem herifler. Çekilin.
7: Yeter be yeter. Gücünüz yetiyorsa hepimizi tutuklayın. Aşağılık herifler. Sizden de valinizden de bıktık artık. Ha? Hadi arkadaşlar. Wilhelm Tell'i kurtaralım.
9: Kurtaralım.
11: Demek isyan ediyorsunuz ha. Askerler, muhafızlar, buradaki herkesi tutuklayın. Kimseye acımayın. Hepsini gebertin.
1: Durun, durun, durun, durun, durun arkadaşlar. Durun, durun. Benim yüzümden başınızı belaya sokmayın.
11: Vali hazretleri geliyor.
13: Şimdi görürsünüz gününüzü siz.

0: Görmedim. Ya. İşim çok aceleydi. Hızlı hızlı yürüyordum. Ha. Ayrıca kimseye de hakaret etmiş değilim. Ben işiyle gücüyle uğraşan sıradan bir insanım.
1: Adın ne senin, köylü?
0: Wilhelm. Wilhelm Tell.
1: Ne? Wilhelm Tell mi dedin?
0: Evet, öyle dedim.
1: Demek halkın efsane haline getirdiği şu meşhur okçu Wilhelm Tell sensin ha? Seni gördüğüme pek sevindim delikanlı.
0: Askerlerinize emir verin de yolumdan çekilsinler vali hazretleri. İşim gücüm var benim.
1: Niye? Öyle kolay kolay gidemezsin Tell. Kim olursan ol ben bu şehrin valisiyim ve imparator adına da kanun ve nizamı temsil ediyorum. Sen benim çıkarttığım bir kanuna karşı geldin ve cezanı da çekeceksin.
0: Yapmayın vali hazretleri. Bu ülkenin hiçbir şehrinde çubuğa takılan bir şapkaya selam verilir diye bir kanun yoktur.
1: Başka şehirde olmayabilir ama benim vali olduğum bu şehirde var Wilhelm Tell. Bu kanunu yeni çıkarttım ve herkes gibi sen de uymak zorundasın buna. Kanun kanundur. Ya şapkamı selamlar serbest kalırsın ya da hapse atılırsın.
0: Bu zulümdür vali hazretleri. Bu insanların şerefiyle, onuruyla alay etmektir. Onlara gülmektir. Biz köylülerde siz asilzadeler kadar onurumuza düşkün insanlarız. Bizleri hor görmeyin. Bizlerle alay etmeyin.
1: Senin için bu ülkenin en keskin nişancısı diyorlar. Doğru mu bu Tell?
0: Bilmiyorum.
2: Doğrudur efendim. Babam en usta nişancılardan daha ustadır.
1: Vay vay vay. Demek sen Wilhelm Tell'in oğlusun ha?
2: Evet efendim. Babam çok keskin bir nişancıdır. 100 adımdan daldaki bir elmayı okuyla rahatlıkla vurur.
1: Sahi mi? Demek 100 adımla ne? İşte bunu duyduğuma sevindim. Oğlunun söyledikleri doğru mu Wilhelm Tell? 100 adımdan bir elmayı tek atışta vurabiliyor musun?
0: Evet, vururum.
1: Madem öyle sana bir fırsat veriyorum Tell.
0: Ne fırsatı?
1: Hapisten kurtulma fırsatı.
0: Ne yapmam gerekiyor?
1: Burada bu meydanda yarın benim ve şu sefil köylülerin göz önünde şu meşhur nişancılığını göstermeni istiyorum senden. Kabul ediyor musun?
0: Eğer serbest bırakılacaksam nişancılığımla ilgili küçük bir gösteri yapabilirim vali hazretleri.
1: Güzel. Demek teklifimi kabul ediyorsun.
0: Evet, tamam. Neyi vurmamı istiyorsunuz?
1: Oğlunun başına koyacağım bir elmayı.
0: Ne? Ne dediniz siz?
1: Kabul ediyor musun Tell?
0: Ama bu haksızlık. Böyle bir şey isteyemezsiniz benden. Yapamam ben böyle bir şeyi.
1: Neden? Madem bu ülkenin en iyi nişancısısın, madem 100 adımdan daldaki bir elmayı vuruyorsun, o halde oğlunun başındaki elmayı da vurabilirsin.
0: Ama bu daldaki elmayla aynı şey değil ki. Söz konusu olan oğlumun hayatı. Benden böyle bir denemeyi istemeyin lütfen.
1: Neden Tell?
0: Çünkü heyecanlanırım. Elim titreyebilir ve oğlumu öldürebilirim.
1: Hadi Tell. Neden oğlunu öldüreceksin ki? Sen usta bir nişancıymışsın. Ha daldaki elma, ha oğlunun başındaki elma. Vuracak insan ikisini de vurur.
0: Yani olmaz, yapamam bunu. Benden başka bir şey isteyeyim, onu vurayım. Ama oğlumun başındaki bir elmayı vuramam. Olacak şey değil. Bunu yapamam vali hazretleri.
1: Kararını çabuk ver Wilhelm Tell. Bu denemeyi yapmazsan seni hapse attırırım. Başarmak ya da başarmamak senin elinde. Eğer elmayı vurursan serbest bırakırım seni. Aksi takdirde...
0: Sizin niyetiniz beni evlat katili mi yapmak vali hazretleri? Siz de baba değil misiniz? Sizin çocuğunuz yok mu? Nasıl benden böyle bir şey istersiniz?
1: Kararını ver Tell.
0: Hayır. Hayır, kabul etmiyorum. Bunu yapmayacağım.
1: Peki. Askerler. Wilhelm Tell'i tutuklayıp hapse at.
2: Durun! Yapmayın! Yalvarırım, dokunmayın babama. Tamam. Baba. Baba lütfen. Sen Wilhelm Tell'sin. Namın bu ülkede duymayan kalmamıştır. Yapabilirsin, vurabilirsin. Hadi.
0: Yapamam oğlum, ısrar etme. Evet, iyi nişancıyım. Ama ok her zaman hedefini bulmayabilir. Ve o zaman ne olur ha? Kendi ellerimle seni öldürmüş olurum. Yo. Yapamam bunu Walter, yapamam.
2: Hayır, yaparsın baba. Yapacaksın. Sen özgürlüğe alışık bir insansın. Hapiste yapamazsın. Sen dağların kırların adamısın. Hadi baba, kabul et. Hadi.
0: Anlamıyorsun Walter. Bu adamın niyeti benden kurtulmak. Senin ölümüne sebep olup yaşadığım sürece acı çekmemi istiyor benden.
2: Ama yapmazsan ikimiz de hapse atacak baba, lütfen. Sen korkak bir insan değilsin. Yaparsın bunu. Başımdaki ya elmayı vurursun. Hadi.
0: Ya yapamazsan Walter, ya vuramazsan.
2: Vurursun. Her zaman vurduğun gibi yine vurursun. Hadi baba, efsane adam olduğunu bir kere daha ispatla. Hadi.
0: Hayır.
1: Boşuna babana dil dökme çocuk. Sen cesur bir çocuksun ama maalesef baban korkak biri olduğunu gösterdi bize. Ey köylüler! İşte siz...

0: Sizin cesur sandığınız Wilhelm Tell. Bakın korkudan yayını eline bile alamıyor. Ve siz ona güvenip zaman zaman benim kanunlarıma karşı geliyorsunuz. Ama onun cesur ve kahraman biri olmadığını gördünüz işte.
1: Hadi baba, sen korkak biri değilsin, sen Wilhelm Tell'sin. Kahraman biri olduğunu göster onlara, hadi.
2: Ya yanlışlıkla seni vurursam mı? Öldürürsem?
1: Hayır, ben senin oğlunum. Bir baba asla oğlunu vurmaz. Sen cesur bir insansın. Ben de senin gibi cesur bir babanın cesur ve korkusuz oğluyum. Başaracaksın. Başımdaki elmayı vuracaksın. Hadi babacığım, kabul et valinin teklifini.
2: Peki. Madem öyle istiyorsun, Tanrı yardımcımız olsun. Tamam, yapacağım.
3: Bravo.
1: Ha, yapacağım.
3: Yapacağım dedi.
1: Bravo. Yaşa baba.
2: Evet. Oğlumun başındaki elmayı tam ortasından vuracağım.
1: Harikasın babacığım.
0: Wilhelm Tell, teklifimi kabul ediyor musun? Oğlunun başındaki elmayı tek atışta vuracak mısın?
2: Evet, kabul ediyorum.
4: Yaşa! Yaşa Wilhelm Tell!
0: Güzel. Gösteri yarın öğlen bu meydanda yapılacak. O zamana kadar Wilhelm Tell ve oğlu şapkama selam vermedikleri için bu geceyi zindanda geçirecekler. Yarın Tell oğlunun başına koyulacak elmayı vurursa serbest kalacak. Vuramadığı takdirde ömür boyu hapiste kalacak.
5: Ama yani şimdi elmayı vurdu.
6: Zalim vali. Wilhelm Tell'i nasıl zor durumda bıraktı, gördünüz mü arkadaşlar?
7: Evet. Evet, namussuz, vicdansız herif. Aklı sıra Tell'in başaramayacağını, oğlunu vuracağını sanıyor.
1: Hayır, vali avcunu yalayacak, göreceksiniz. Wilhelm Tell elmayı vuracaktır. O bugüne kadar her attığını vurmuştur.
6: Evet ama Tell'in hedefi başka şeylerdi. Şimdi o okunu oğluna atacak. Böyle bir durumda hangi babanın eli titremez ki?
7: Korkmayın. Tell Tanrı'nın yardımıyla oğluna zarar vermeden elmayı tam ortasından ikiye ayıracak.
6: Umarım öyle olur. Aksi takdirde vali Wilhelm Tell'i hapse attıracak ve biz köylüleri başsız bırakacak.
1: Korkuyor musun babacığım?
2: Evet. Çok korkuyorum Walter.
1: Neden? Sen bu ülkenin en keskin nişancısısın ama bugüne kadar hedefini bulmamış tek bir okun yoktur.
2: Evet ama hedefim sen değildin ki Walter. Av hayvanlarıydı ya da insanlara kötülük yapanlardı. Ama bu sefer okumun hedefi sensin evladım. Ellerimin titremesinden, hedefimin şaşırmaktan korkuyorum.
1: Hayır, korkma baba.
2: Peki sen korkmuyor musun Walter?
1: Neden korkayım? Ben sana güveniyorum. Sen asla oğlunu vurmazsın baba.
2: Aslan oğlum benim. Cesur oğlum benim.
1: Baba.
2: Söyle oğlum.
1: Yarın başımdaki elmayı vurmak zorundasın baba.
2: Biliyorum oğlum. Eğer ok elmaya isabet etmezse sana isabet eder.
1: Mesele ben değilim baba. Mesele köylüler. Bugün dikkat ettim. Sen bu zalim valiye karşı köylülerin tek umudusun. Bütün gözler senin üzerindeydi. Eğer valinin teklifini kabul etmemiş olsaydın, o anda köylülerin bütün hayallerini, bütün umutlarını yıkmış olacaktın.
2: Biliyorum evlat. Vali bu sefer beni fena sıkıştırdı. Şapkasına selam verseydim, bu diğer köylüler gibi benim de valiye kendimi teslim etmem manasına gelecekti. Benim teslimimse köylünün sonu olacaktı.
1: Eğer yarın elmayı vuramazsan bu sefer yalnız köylünün değil senin de sonun olacak baba.
2: Görüyorsun ya Walter, ne kadar zor bir durumdayım. Fena halde valinin oyununa geldim.
1: Ama yine de sen bu oyunu bozacaksın babacığım. Hem kendimizi hem de köylüleri kurtaracaksın.
2: Hadi yatalım artık, sabaha fazla bir şey kalmadı. Biraz olsun uyuyup yarına zinde olalım.
1: Tamam.
8: Kutlarım sizi vali hazretleri. Doğrusu Wilhelm Tell'i iyi alt ettiniz.
0: Söylemiştim sana kumandan. Bir punduna getirip Wilhelm Tell'i köylülerin önünde küçük düşüreceğimi söylemiştim. Hı hı. İşte dediğimi de yaptım. Şapkama selam verme kanununu onu yakalamak için çıkarttım. Tell'in şapkama selam vermeyeceğini tahmin ediyordum.
8: İyi düşünmüşsünüz efendim.
0: Hiç kimse ama hiç kimse benimle başa çıkamaz kumandan. Yarın Wilhelm Tell'in sonu olacak. Artık hiç kimse Wilhelm Tell'e güvenip benim emirlerime ve kanunlarıma karşı çıkamayacak.
8: Peki ya Wilhelm Tell yarın oğlunun başındaki elmayı vurursa?
0: Vuracağını hiç sanmıyorum kumandan. En keskin nişancı bile hedef oğlunun başındaysa elleri titremeden yapamaz. Merak etme, yarın Tell elmayı değil ya oğlunu vuracaktır ya da hedefe isabet ettiremeyecektir. Her iki durumda da Tell'i hapse attıracağım. Hem de bir daha hiç çıkmamacasına.
6: İşte bakın Dilem Tell'le oğlu meydana geliyor.
7: Doğrusu Tell'in yerinde olmak istemezdim. Zavallı adam biraz sonra çok büyük bir sınav verecek. Oğlunun hayatı onun ellerinde artık. Ya Elma'yı ya oğlunu vuracak.
1: Bu ne biçim validir? Bu ne biçim insandır? İçinde biraz olsun merhamet duygusu yok mudur ki? Bir babayı özgürlüğü karşısında oğlunun hayatıyla karşı karşıya bırakıyor.
6: Vali! Bunun gibi zalim valilerle doludur arkadaşlar. Ama açın bakın, okuyun. Hangi zorba, hangi zalim ülkesine paydah olmuştur ki?
7: Haklısın dostum.
1: Haklısın. Vali geliyor. İşte tarihlerin yazacağı zalim valimiz de meydana geliyor. Yüzüne bakın alçağın. Nasıl da keyifle gülümsüyor.
9: Hain vali.
6: Tell'in oğlunu vuracağına o kadar emin ki arkadaşlar. Bu yüzden gülüyor köpek.
7: Umarım bu onun son gülüşü olur.
10: Ey siz köylüler. Siz de şahit olun ki Wilhelm Tell biraz sonra sizlerin de huzurunda oğlunun başına koyulacak bir elmayı vurmayı deneyecek.
1: Evet.
10: Tell elmayı vurursa ne ala, onu serbest bırakacağım. Ama elmayı vuramadığı takdirde onun şapkama selam vermediği için ömür boyu hapse attıracağım.
6: Sen de şapkanda kanunlarında yerin dibine batasınız inşallah.
1: Zorba adam, bakalım bizlere yaptığın bu zulüm daha ne kadar devam edecek. Bu kadar.
10: Wilhelm Tell, hazır mısın?
11: Hazırım.
6: Bakın.
1: Çıkardı oku.
6: Evet evet. Wilhelm Tell okla yayını çıkarttı. Aa. Durun arkadaşlar.
7: Tell'in başarısı hepimizin başarısı olacaktır.
10: Muhafızlar. Tell'in oğlunu ilerideki ağaca götürüp bağlayın.
12: Baş üstüne vali hazretleri. Yürü çocuk.
13: Hayır bırakın beni.
12: Yürü.
13: Bağlamanıza hiç gerek yok.
10: Aferin çocuk. Sen sandığımdan da cesurmuşsun. Ama babanın atacağı okun karşısında uslu duracağından emin değilim. Bu yüzden seni ağaca bağlatmak zorundayım.
13: Lütfen vali hazretleri bağlatmayın beni. Ben korkak biri değilim. Cesur ve şerefli bir babanın oğluyum.
10: Ama ok üzerine gelirken korkabilir, hareket edebilirsin. Bu yüzden başındaki elmayı yere düşürebilirsin.
13: Hayır, size söz veriyorum. Ne olursa olsun asla kıpırdamayacağım yerimden. Çünkü babamın oku beni değil elmayı vuracaktır.
10: Peki peki peki. Ellerini değilse de gözlerini bağlatayım. Böylece babanın attığı oku görmemiş ve korkmamış olursun.
13: Gözlerimi bağlatmanıza da gerek yok efendim. Göreceksiniz. Değil korkmak, gözlerimi bile kırpmayacağım.
10: Sen bilirsin çocuk. Madem öyle ilerideki o ağacın altına git ve orada dur. Elmayı da başına koy.
13: Peki efendim.
14: Bir dakika.
10: Ne var Tell?
14: Oğlunla konuşmak istiyorum.
10: Peki ama kısa olsun. Bak bütün köylü meydanda senin elmayı ya da oğlunu vuracağın anı görmek için buraya toplanmış. Babanın yanına git çocuk.
2: Bak oğlum. Şu anda bir baba olarak hayatımın en büyük sınavını veriyorum. Senin ve benim yaşamım ve köylülerin bütün umudu benim atacağım şu oka bağlı.
13: Biliyorum baba.
2: Her şeye rağmen ellerim titriyor Walter. Çünkü ben bir babayım. Hedef her ne kadar elmaysa da o elma senin başında oğlum. Bir şey bilmeni istiyorum. Eğer ok elmaya değil de sana isabet ederse...
13: Hayır baba. Bunu düşünme bile. Ok elmaya isabet edecektir. Çünkü sen namı ülkeye yayılmış keskin bir nişancısın. Ve aynı zamanda da benim babamsın. Attığın ok hedefine isabet edecektir.
2: Seni seviyorum oğlum.
13: Ben de seni baba.
2: Senin gibi cesur bir evlada sahip olduğum için büyük gurur duyuyorum.
13: Asıl ben seninle gurur duyuyorum babacığım.
2: Aslanım benim. Tamam. Hadi git şimdi o ağacın altına. Sırtını daya ve hiç hareket etme, tamam mı?
13: Tamam babacığım.
2: Evet. Bir heykel gibi kıpırdamadan duracaksın ve... Tanrı'nın iziyle başındaki elmayı vuracağım.
13: Buna eminim babacığım.
2: Hadi git artık. Tanrı ikimizin de yardımcısı olsun.
1: Aa, çocuğum başlıyor.
13: Ben hazırım babacığım.
10: Hadi Wilhelm Tell. Seni bekliyoruz. Göster bize nişancılığını. Bakalım herkesin dediği kadar okların hedefini buluyor mu? Başla.
2: Başlıyorum sayın vali.
13: Çıkardım.
6: Evet evet.
13: Oku çıkardım. Hadi baba. Hadi fırlat okunu.
2: Tanrım. Sana her zaman inandım. Senin namuslu insanların yanında olduğunu biliyorum.
9: Yalvarırım yardım et bana. Okum hedefini bulsun. Aksi takdirde kendi ellerimle evladımın canına kıymış olacağım.
10: Hadi seni kendi duruyorsun. Yoksa elma yerine oğlunu vuracağından mı korkuyorsun ha? Sabrım tükeniyor. At şu oku artık.
11: Geldi.
9: Oğlum, aslanım benim.
1: Biliyordum vuracağını, biliyordum baba. İşte bak, o kermayı tam ortasından delmiş. En büyük nişancı sensin baba.
9: Evet, Vali Hazretleri. Ben sözümü tuttum ve elmayı vurdum. Siz de gördünüz. Şimdi sözünü tutma sırası sizde. Artık serbest miyiz?
12: Evet, Vali sözünü tutsun. Bize verdiğin sözü yerine.
10: Tamam. Doğrusu nişancılığına diyecek lafım yok Tel. Ustaca bir atıştı. Kutlarım seni. Seni de kutlarım çocuk. Çok cesur bir çocukmuşsun. Baban oku üzerine atarken gözünü bile kırpmadın.
9: Tamam mı? Artık serbest miyiz Sayın Vali Hazretleri?
10: Acele etme Tel.
9: Ama söz vermiştiniz. Elmayı vur, sizi serbest bırakacağım demiştiniz.
10: Korkma Tel, sözümden dönmeyeceğim. Yalnız sana bir soru soracağım. Ondan sonra seni serbest bırakacağım.
9: Buyurun sorun.
10: Sorduğum suale dürüstçe bir cevap vermeni istiyorum senden.
9: Dürüstlüğümden şüphe duymayın efendim.
10: Pekala. Az önce oğlunun başındaki elmaya okunu atmadan önce ceketinin altına ikinci bir ok daha sakladığını gördüm.
9: Doğrusu gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor Vali Hazretleri.
10: Ya kaçmaz tabii.
9: Evet. Doğru. Ceketimin altına ikinci bir ok sakladım.
10: Peki söyler misin bu oku neden sakladın? Ne yapacaktın onunla?
9: Anlatayım efendim. Bu atışta bir adettir. Bir avcı daima ikinci bir oku elinin altında bulundurur.
10: Hayır, doğru söylemiyorsun Tel. Zira ben sana sadece bir atış için izin vermiştim. Bu yüzden cevabını yeterli bulmuyorum. Hadi söyle bakalım. Ceketine sakladığın ikinci okla ne yapacaktın? Korkma, doğruyu söyle. Canını bağışlayacağıma söz veriyorum Tel.
9: Demek söz veriyorsunuz.
10: Evet, söz veriyorum.
9: Madem öyle söyleyeyim. Eğer birinci ok hedefini bulmayıp da oğluma isabet etseydi, yani oğlumun ölümüne sebep olsaydım, bu ikinci oku size atacaktım. Hı? Ve şüphesiz isabet ettirecektim.
10: Ya demek beni öldürecektin öyle mi?
9: Evet, zira oğlumun ölümüne siz sebep olmuş olacaktınız.
10: Askerler, muhafızlar, çabuk bu adamı tutuklayıp sımsıkı bağlayın.
9: Ama yapamazsınız bunu. Siz söz vermiştiniz bana. Bırakın beni. Dokunmayın bana.
12: Yakalayın şunu. Kollarından tutun. İyice bağlayın.
1: Bırakın babamı. O suç işini beni bırakın diyorum.
9: Siz bir alçaksınız vali. Bunca insanın önünde canımı bağışlayacağınıza söz vermiştiniz. Bırakın beni diyorum. Bırakın.
10: Az önce beni yani valini öldürmeye niyetli olduğunu söyledim. Bunun cezasını çekeceksin Tel. Muhafızlar götürün bu adamı hapishaneye.
9: Bu yaptığınızda kalleşlik denir vali. Siz sözünüze sadık bir insan değilsiniz. Valilik yapmaya da layık değilsiniz.
1: Lütfen Vali Hazretleri, babamı bırakın. O sözünü tuttu, elmayı vurdu. Siz de sözünüzü tutun lütfen.
10: Hayır, baban bana olan düşmanlığını açık açık herkesin gözü önünde söyledi çocuk. Onu serbest bırakamam. O bir suçludur, cezasını çek.
1: Hayır.
11: Bırakın Deli, o hiçbir şey yapmadı. Sözünü tutmayan vali
10: istemiyorum. Sus köylülere. Susmak istemeyeni zindana at.
8: Baş üstüne Vali Hazretleri.
12: Susun.
8: Hakaret edeni tutuklayıp zindana atın. Çabuk olun, çabuk.
12: Yürüyün bakalım, yürüyün diyorum size.
10: Ateş açtır kumandan, bu bir isyandır. Görmüyor musun, üzerimize üzerimize geliyorlar. Ateş açtır, çabuk.
8: Ateş, ateş.
9: Durun, yapmayın, ateş etmeyin. Görmüyor musunuz? Onlar silahsız, zavallı köylüler. Yapmayın canı etler.
10: Susturun şerifi, susturun.
12: Baş sıra al bakalım.
9: Başım.
15: Tanrı'ya şükür kendine gelebildin Wilhelm.
9: Ne? Thomas sen?

0: İyi ama senin bu zindanda ne işin var?
1: Vali seni tutuklatınca biz köylüler uğradığın haksızlığa dayanamayıp isyan ettik. Ama valinin askerlerine gücümüz yetmedi Tel.
0: Evet evet hatırlıyorum. Vali askerlerine sizlerin üstüne ateş etmenin emrini vermişti değil mi? Peki ne oldu? Ölen plan var mı dostum?
1: 7 kişi öldü. 20 kişi de yaralandı. 40 kişi de benim gibi tutuklanarak zindana atıldı.
0: Kahrolasıca. Başınıza gelenler benim yüzümden oldu hep.
1: Hayır. Esas senin başına gelenler bizim yüzümüzden oldu T. Vali senin biz zavallı çaresiz köylülere arka çıktığını öğrendi. Senin burnunu sürtmek, seni bizim gözümüzde küçük düşürmek için yaptı bunları.
0: Keşke okumu oğlumun başındaki elime değil de valinin göğsüne nişanlasaymışım. O alçağın, o rezilin yaşamaya hakkı yok. Eğer buradan kurtulacak olursam onu av hayvanı gibi avlayacağım Tomas. Oğlum nerede?
1: Merak etme, o serbest. Biz askerlerle boğuşurken arkadaşlarımız oğlunu kaçırdı Tel.
0: Oh Tanrı'ya şükür. O da valinin eline düştü diye çok korkmuştum.
2: Biri geliyor.
3: Ayağa kalkın sefil herifler. Vali hazretleri geldi.
0: Ne? Vali mi geldi?
4: Kumandan, Tel'in yanındaki adamı alıp başka hücreye götürün.
3: Baş üstüne efendim. Hey sen benimle gel.
1: Hayır. Hayır gelmeyeceğim. Teli yalnız bırakmayacağım.
3: Sana gel dedim yoksa...
0: Dediğini yap Thomas. Git onunla.
1: Tanrı yardımcın olsun.
0: Senin de dostum.
2: Çek elini.
4: Nasılsın Wilhelm Tel?
0: Ne fena değil. Ne istiyorsunuz benden? Niçin geldiniz buraya?
4: Wilhelm Tel. Attığını vuran ünlü okçu Tel. İşte elimdesin. Ne zamandır seni yakalamak için planlar yapıyordum ama sonunda yakaladım işte.
0: Peki neden? Ben ne yaptım size?
4: Sen bu yörede otoritemi sarstın Tel. Çıkarttığım kanunlara boyun eğmedin. Köylülere kötü örnek oldun, onlara arka çıktın. Senin yüzünden köylü isyan edecek hale geldi.
0: Hayır benim yüzümden değil. Sizin zaliminiz yüzünden isyana kalkıştı köylüler. Halka adil davranmadınız. Göreviniz halkın refahını sağlamakken siz yoksul köylüyü çıkarttığınız vergilerle daha da yoksul yaptınız. Onları açlıktan, zulümden ölecek hale getirdiniz. Kabahati de bende değil, kendinizde arayın.
4: Ben valiyim. Emirlerim ve kanunlarım tartışılmaz Wilhelm Tel. Sen bu düzen için bir tehlikeydin ve seni bertaraf ettim işte.
0: Ne yapacaksınız bana?
4: Köylülerin seni kurtarma ihtimaline karşılık seni burada tutmayacağım. Yarın sabah Küsene adasındaki zindana götüreceğim. Cezanı orada çekeceksin. Ömrünün sonuna kadar o zindanda çürüyeceksin Wilhelm Tel.
0: Dur bir dakika Vali Hazretleri. Bir şey söyleyeceğim sana.
4: Ne var? Ne söyleyeceksin?
0: Sen Tanrı değilsin ey vali. Unutma. Sen de diğer asilzadeler gibi, köylüler gibi bir yaratılansın sadece. Bu insanlar senin kulların değil. Onlara istediğin gibi zulmedemezsin.
4: Zulmederim. Her istediğimi yaparım.
0: Şu gülüşe bak. Tanrı'yı unutma vali. O zulmettiğin, kahır çektirdiğin bunca masum insanın feryadını duyuyor. Tanrı'nın gazabı senin üstünde olacaktır.

0: Wilhelm Tell'i kayaya bindirdik Vali Hazretleri. Elleri bağlı ve yanında iki tane askerim var. Onlarla birlikte ben de Küsenah Adası'na gideceğim.
1: Ben de sizinle geliyorum kumandan.
0: Ne? Siz de mi geliyorsunuz?
1: Evet. Wilhelm Tell'i o zindana kendi ellerimle kapatacağım.
0: Ama adaya olan mesafe hayli uzaktır Vali Hazretleri. Sonra deniz yolculuğuna alışkan olmayan insanlar için çok tehlikelidir.
1: Yeter komutanım, bana nasihat verme. Wilhelm Tell denen o okçunun zindana girdiğini görmeden rahat uyuyamam. Ben de geliyorum. Neden konuşmuyorsun Wilhelm Tell? Yoksa Küsenah Adası'ndaki zindanda geçireceğin günleri mi düşünüyorsun?
2: Hayır, beni evde bekleyen karımla oğlumu düşünüyorum bari.
1: Bence zindanı düşünsen daha iyi edersin Tell. Küsenah Adası'ndaki zindanın şöhretini işitmedin galiba. Oraya giren bir mahkumun bir daha sağ çıktığı görülmemiştir. Neden biliyor musun?
2: Bilmiyorum ama beni atacağınız zindanın nemene bir yer olduğunu tahmin edebiliyorum.
1: Anlatayım sana. 4 metrekarelik küçücük bir hücrede yatacaksın Tel. Ne pencere, ne havalandırma, ne de bir ışık. Hiçbir şey olmayacak hücrede. Aylarca, yıllarca karanlıkta yatacaksın orada. Ama yalnız olmayacaksın. Günün her saatinde seni ziyaret edecek sürüyle aç fare olacak hücrende. Umarım uykun hafiftir. Aksi takdirde aç fareler tarafından parça parça olur.

0: Boşuna çeneni yorma vali, ölümden korkmuyorum.
1: Lütfen sayın valime, ayağa kalkmayın, denize düşebilirsiniz.
2: Be! Ha, siz kayığı yüzdürmeye bakın kumandan. Bu sonu kendin hazırladın Wilhelm Tell. Hükümete karşı gelmeyecektin.
0: Ben hükümete karşı gelmedim. Tam tersi, hükümetime ve imparatoruma saygım büyüktür.
2: Ben de bir vali olarak hükümetin adamı sayılırım. Ayrıca üstün sıfatlı bir asilzadeyim. Madem öyle, neden bana saygı duymadın?
0: Asalet insanın sıfatında değildir sayın vali.
2: Ya neresindedir?
0: Asalet insanın yüreğindeki merhamet ve şerefinde saklıdır. Sizde ne merhamet ne de şeref olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ha. O yüzden de bir asilzade sayılmıyorsunuz.
2: İlginç. Demek bir asilzade saymıyorsun ha?
0: Hayır, çünkü yoksul ve masum köylülerin elinde vergi diye nesi var nesi yok her şeyini alıyorsunuz. Ödeyecek bir şeyi kalmayanlara imparatora karşı geliyor bahanesiyle korkunç işkenceler yaptırıyorsunuz. Görevi idaresindeki halkı yaşatmak olan bir vali insanları açlıktan ölmeye zorlarsa o insan asla asilzade bir vali değildir.
2: Al bakalım. Bana hakaret edersin lan köpek. Al.
1: Yapmayın sayın valim, denize düşebilirsiniz.
0: İşte sayın vali, sizin gücünüz ancak eli kolu bağlı insanlara yetiyor. Siz bir korkaksınız vali, bir korkak. Zalimler hep korkak olur.
2: Sana kes sesini dedim Tell. Aksi takdirde zindana kadar zapt etmez, seni burada denize atarım.
0: Bunu yapacağınıza da eminim. Zira korkak insanlar her şeyi yapabilirler.
2: Yanılıyorsun, ben korkak değilim. Hükümetin valisiyim ve otoriteyi sağlamak için her şeyi yaparım.
0: Otorite zulümle sağlanmaz sayın vali. Adaletle sağlanır. Asilzadeyim diyorsunuz.
2: Evet.
0: Okumuş olmanız gerek.
2: Evet.
0: Açın tarihe bakın. Hı. Bugüne kadar hiç iktidar olmuş zalim gördünüz mü? Halkı zulümle sindirerek idare etmek isteyen zorbaların sonu ne olmuş biliyor musunuz?
2: Kapa çeneni Tell. Benim hakkımdaki fikirlerini söyleyeceğini, adadaki zindanda geçireceğin günleri düşünsen daha iyi edersin.
0: Zindana gireceğimi hiç sanmıyorum sayın vali.
2: Ne demek istiyorsun? Aklın sıra elimizden kurtulacağını mı sanıyorsun yani?
0: Hayır, ama gördüğüm kadarıyla hepimiz bu kayıkta öleceğiz.
2: Ne? Nedenmiş o?
0: Umarım siz ve askerleriniz yüzme biliyorsunuz. Zira birazdan korkunç bir fırtına çıkacak. Bu kayığın fırtınaya dayanacağını hiç sanmıyorum.
2: Fırtına çıkacağını da nereden biliyorsun? İnanmıyorum sana, yalan söylüyorsun.
0: Uzaklara bakın sayın vali. Kapkara bulutlar var, görmüyor musunuz? Birkaç saat sonra o bulutlar burada olacak. Hem hafiften rüzgar bile esmeye başladı.
1: Wilhelm Tell doğru söylüyor sayın valim. Deniz giderek sertleşiyor. Lütfen yerinizden kıpırdamayın. Denize düşebilirsiniz.
2: Saçma. Fırtınanın falan geleceği yok. Tell bizi korkutmak için böyle söylüyor. Şuncacık rüzgardan mı korkacaksınız? Askerlerine söyle daha hızlı kürek çeksinler kumandan.
1: Nasıl isterseniz efendim. Hadi kürekler asılın. Hadi. Dikkat edin. Fırtına çıkacak. Kayın kenarlarına tutunun. Ayağa kalkmayın.
2: Allah kahretsin. Fırtına da çıkacak zamanı buldu.
0: Söylemiştim size sayın vali. Bu kayık bu fırtınaya dayanamaz. Hele bu acemi askerlerle bu kayığı hiç idare edemezsiniz.
2: Kapa çeneni Tell.
0: Siz bilirsiniz. Ben sadece uyarıyorum.
1: Durum kötü vali hazretleri. Dalgalar bir o yandan bir bu yandan vuruyor. Her an alabora olabilir. Bir şeyler yapmamız lazım.
2: Kayın komutası sizde. Bir şeyler yapın kumandan.
0: Dikkat edin, büyük bir dalga geliyor. Kürekleri dalganın üstüne çekin, yoksa devriliriz.
1: Tell'in dediğini duydunuz. Kayın burnunu dalgalara verin.
3: Elimizden geleni yapıyoruz kumandanı.
1: İyi atlattık bu vartayı. Ben uyarmasaydı denizin dibini boylayacaktık.
0: Beni dinleyin vali hazretleri. Sen ve askerlerin bu işten anlamıyorsunuz. Biraz sonra bu kayık devrilir ve hepimiz boğularak ölürüz.
2: Ne yapacağız yani?
0: Eğer ölmek istemiyorsanız elimi çözün de kayığı ben idare edeyim.
2: Asla. Ellerini çözünce kaçarsın buradan.
0: Saçmalamayın. Bu havada nereye kaçacağım?
2: Ne bileyim ben?
0: Ben biliyorum işte. Niyetim canınızı kurtarmak. Çözün hadi ellerimi.
2: Hayır dedim ya.
0: İnat etmeyin vali. Burada hepimizin hayatı söz konusu. Çözün ellerimi. Beni getir kayığı karaya çıkartın. Beni çok kötü azdın. Mümkünü yok, kurtulamayız.
1: Wilhelm Tell haklı sayın valim. Kayığı idare edemiyoruz. Ellerini çözerek ona bir fırsat verelim.
2: Hayır, ellerini çözerek ona kurtulma fırsatı veremem. Wilhelm Tell'i kendi ellerimle zindana atmadan gözlerime uyku girmez.
1: Kurtarım. Rutnes denize düştü. Arkadaşım denize düştü.
3: Yardım edin bana. Yardım edin yalvarırım.
1: Kumandanım, Rudnes'e yardım edelim, yoksa boğulacak efendim.
2: Hayır, bırakın onu, şimdi kürekleri asalım, bir an önce kıyıya ulaşalım.
1: Ama

0: Sayın Vali askere yardım et.
1: Burada emirleri ben veririm kumandan, ne diyorsam onu yap. Diğer süreye de sen geç çabuk.
0: Peki efendim.
2: İnat etme Vali. Adamların bu koyuyu kıyıya çıkartamaz, anlamıyorlar. Göz ellerimi de size yardım edin.
1: Asla seni zindana kapatacağım. Gel hayatını çürüteceğim orada.
2: Tamam olası herif. İnat etmeye devam edersen hepimiz öleceğiz. Beni zindana tıkmak uğruna hem kendi hayatını hem de askerlerinin hayatını tehlikeye atıyorsun.
0: Lütfen sayın valim, senin dediğini yapın. O doğa adamı, denizden anlar, kurtarsın bizi. Yoksa öleceğiz, dalgalara karşı kürek çekemiyoruz.
3: Seni serbest bırakın vali hazretleri. Yoksa cesedimizi bile bulamayacaklar.
1: Peki tamam. Dön arkanı bir hemker.
2: Ha şöyle. Döndüm işte.
1: Kesin çabuk ipleri. Kestim işte. Ne yapacaksın çok merak ediyorum.
2: Şimdi görürsün. Önce senin çeneni kapatmalıyım.
4: Al bakalım. Oh.
0: Hey, ne yaptın mahalle hazretlerine?
2: Merak etme. Komutan öldürmedim, bir şey yok. Sadece abuk subuk emirler vermesini önledim. Aslında gebertmeliydim onu. Ben katil değilim ama. Tamam. Dümene geçtim.
0: Ne yapmamız gerekiyor Wilhelm Tell?
2: Siz askerlerinizle birlikte aynı anda kürek çekin yeter. Ben dümeni idare ederek dalgalardan kurtulmaya çalışacağım.
3: Kurtulabilecek miyiz Wilhelm Tell?
2: Merak etme asker. Tanrı'nın iziyle bu kayığı kıyıya çıkartacağım. Hadi bakalım.
1: Asılın küreklere.
3: Asılın küreklere. Asılın.

0: İşte sonunda sağ salim kaya ulaştık.
1: Yaşasın, yaşasın, kurtuldun, kurtuldun.
2: Evet Wilhelm Tell, sayende yaşıyoruz.
0: Evet, şimdi siz ikiniz kayıktan uzaklaşın bakalım.
2: Aman tanrım, Wilhelm Tell okta yayını almış. Niyetin ne Tell?
0: Ne diyorsam onu yap komutan. Askerini yanına al ve kayıktan uzaklaş. Hadi durma.
2: Tamam tamam, gel benimle.
0: Dinleyin beni. Valiniz olacak zalim hala baygın. Ben gidiyorum. Uyandığında söyleyin ona, eğer peşime düşecek olursa ya da yoksul halka eskisi gibi zalim davranmaya kalkışırsa, bu sefer okumun hedefi elmalar değil, o olacak.
2: Nereye gidiyorsun Tell?
0: Ben dağların, kırların, ovaların adamıyım komutan. Beni ararsanız oralarda bulursunuz. Ama tavsiyem peşime düşmemeniz. Niyetim kimseyi öldürmek değil. Sadece adaleti sağlamak.
1: Ah, ciddi. Ne olursa olsun hayatımızı Wilhelm Tell'e borçluyuz komutanım.
2: Evet ama gel de bunu sayın valimize anlat. Birazdan uyandığında etmediği lafı bırakmayacaktır bize.
3: Sersemler, salaklar, vatan hainleri. Nasıl olur da valiye karşı gelmiş bir suçluyu serbest bırakırsınız ha?
2: Biz serbest bırakmadık sayın vali. Kıyıya ulaşır ulaşmaz okla yayını alıp bizi tehdit ederek kaçtı.
1: Evet efendim, giderken de söyleyin valinize, peşime düşerse ya da yoksul köylüye işkence ederse bu sefer elmayı değil onu vuracağım dedi.
3: Kapa çevirin sersemler, kaç sizi. Söyleneceğinizi peşine düşün Wilhelm Tell'in.
2: Artık çok geç. Ormana daldı. Yakalayamayız onu efendim.
3: Saçmalama komutanım. O bir kişi, biz ise üç kişiyiz. Hadi çabuk olun, takip edin beni. Çabuk, çabuk olun uyuşuk herifler. Şu hali bak, yürüyor musunuz, emekliyor musunuz belli bile değil. Açın ayaklarınızı biraz.
2: Ormanda yürümek kolay değil sayın vali.
3: Wilhelm Tell nasıl yürüyor peki?
1: Ama o bir dağ adamı vali hazretleri. Biz onun gibi değiliz ki. O buraları avucunun içi gibi biliyor. Biz ise nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz efendim.
3: Tabii içerinizi korkak taşanlar. Eğer Tell'i yakalamadan dönersek ikinizi de divan harbe verir kurşuna dizdiririm. Yürüyün çabuk.
1: Tabii efendim.
0: Vali denen zorbanın peşimi bırakacağını hiç sanmıyorum. Mutlaka askerleriyle beni arıyordur şimdi. En iyisi buraya gizleyip onları bekleyeyim. Artık günah benden gitti. Bu zorbayı gebertmek zorunlu hale geldi.
3: Köpek herif.
0: Aklı sıra beni aç farelerle dolu karanlık bizimden atacaktı. Göstereceğim ona gününü. Halkın nefes alması zorbanın ölümüne bağlı. Gel bakalım Vali Hazretleri. Gel, seni bekliyorum.
3: Kahrolası herif. Binlerce ağaç. Kim bilir nereye saklandı.
2: Sayın valim, yorulduk. Dönelim artık. Görüyorsunuz işte, saatlerdir arıyoruz ama Wilhelm Tell'i bulamadık.
1: Söyledim size vali hazretleri. Tell peşime düşenleri okumla vuracağım dedi. Belki de şu anda bizi sakladığı yerden gözlüyordur efendim. Geri dönelim lütfen.
3: Asla. Onu ölü ya da diri ele geçirmeden geri dönmeyeceğim. Anlamıyor musunuz? Onu öldürmeden geri dönersek köylü bizi dinlemez. Kanunlarımıza boyun eğmez. O kahrolası heriften medet umarak bize isyan ederler.
4: Ah vali hazretleri, vali hazretleri. Ben de sizi arıyordum efendim.
3: Yaklaşma yanıma kadın, yaklaşma. Ne var, ne istiyorsun? Bu ıssız yerde işin ne?
4: Merhamet ediniz efendim. Sizi görüp ayaklarınıza kapanmak için şehre gidiyordum.
3: Ne var, ne istiyorsun?
4: Sizden merhamet diliyorum efendimiz. Kocamı hapse attılar. Ne olur onu serbest bırakınız efendim.
3: Hayır, madem suçlu cezasını çekecek. Hiç kimseyi durup dururken hapse atmazlar. Ne yapmıştı kocan?
4: Bütün suçu silaha takılı şapkanıza selam vermemek efendim.
3: Bak gördün mü, suç işlemiş işte. Madem şapkama selam verilecek diye emir vermişim, o da selam verseydi.
4: Etmeyin, eylemeyin vali hazretleri. Bunun için insan hapse atılır mı? Yalvarıyorum size, onu serbest bırakın. Kocam dünden beri zindanda. Evde üç çocuk aç ve sefil kaldı.
3: Dokunma bana, çekil sefil kadın.
4: Merhamet ediniz vali çekil hazretleri. Kocamı bana ve çocuklarıma bağışlayın.
3: Çekil önümden kadın, çekil diyorum.
4: Lütfen efendimiz, lütfen, yalvarıyorum.
3: Şimdi gösteririm sana.
2: Aman vali hazretleri, ne yapıyorsunuz? Bırakın elinizdeki kılıcı.
3: Girme araya komutan. Kılıçla doğrayacağım bu kadını. Al bakalım. Al. ama...
4: Tanrı aşkına!
3: Vuruldum.
4: Gözlerime inanamıyorum. Valiyi okladılar.
2: Ne? Ok mu? Telli. Benim telin işi bu.
1: Evet, evet. Mutlaka odur. Söylemişti. Vali peşime düşerse okumla vuracağım onu demişti.
2: Vali hazretleri, vali hazretleri.
3: Vali ölmüş.
1: Ölmüş mü?
2: Hey, Wilhelm Tell neredesin?
5: Buradayım kumandan.
2: Tanrı aşkına Tell, valiyi öldürdün. Öldürdün onu.
5: Bunu yapacağımı söylemiştim komutan. Valinizin sonu hepinize ders olsun. Bundan böyle artık ben ormanda, dağda yaşayacağım. Ama sanmayın ki şehirde olup bitenlere, masum ve yoksul halka yapılanlara karşı kayıtsız kalacağım. Okum ve yayım her daim halkın hizmetinde olacaktır. Şimdi git ve valinin başına gelenleri herkese anlat. Bundan böyle her kim halka zulüm yaparsa, her kim yoksul halkın sırtından geçirmek için haksız ve ağır vergiler çıkartırsa, her kim köylünün ekmeğini elinden almaya kalkışırsa, karşısında beni bulacaktır.
6: Okçu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
7: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
8: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
9: olma. Şimdi reklamlar.
10: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
11: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
12: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
13: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde

0: sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Markanızı zirveye

0: taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bu hafta da İrfan Mektebi programımızda sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizleri bu imkanı bahşederek bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve Rabbimizin selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz birkaç haftadır 32. sözü işliyoruz. Geçen hafta 2. mevkufu tamamlamıştık biiznillah. Bu hafta 3. mevkuf ile devam edeceğiz. 32. sözün 3. mevkufu 2 mebhastan oluşuyor. 1. mebhasın mevzusu kainattaki hakikatlerin Esma-i İlahiye'ye isnat ettiğini, yani kainatta ne kadar hakikatler

varsa hepsi mutlaka Allah-u Teala'nın isimlerine dayandığının izahı yapılıyor. Bir temsil verilerek bu hakikatler nasıl Allah-u Teala'nın isimlerine istinad eder, o izah ediliyor. İkinci mebasında ise dünya mutluluğunun, dünya saadetinin dahi yalnızca Allah-u Teala'yı tanımakla ve ahireti düşünmekle olabileceği, bunun haricinde mümkün olmadığı anlatılıyor. Daha sonrasında sual ve nükteler var. Biz vaktimiz el verdiğince bu hafta birinci mebası ve ikinci mebasının muhtemelen bir kısmını sizlere izah etmeye çalışacağız. O kadar yeter süremiz. İnşallah hepimize faydalı olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Üçüncü mevkuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Şu üçüncü mevkuf iki noktadır. O iki noktada iki mebhastır. Birinci mevkuf ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ve ona hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur buyuruluyor İsra suresi 44. ayette değerli dinleyenler. Bu İsra suresi 44. ayetin tefsiri sadedinde, yani Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Kainatta ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder. Bu ayetin izahı sadedinde bu sır itibariyle her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler, çok yönler var. Demek ki kainatta her bir mevcut, zerreden küreye kadar, atomlardan gezegenlere kadar, yağmur damlasından okyanuslara kadar, bir küçücük lemadan, parıltıdan güneşe kadar her bunu anlamaya gayret edeceğiz değerli dinleyenler. Bütün mevcudatın hakaiki, varlıklar dediğimiz mevcudatın hakikatleri, bütün kainatın hakikati esma-i ilahiyeye istinad eder. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayanır. Bir ağaç varsa o ağaç külliyetiyle ve kendisini oluşturan çekirdek, ağaç, dal, budak, yaprağıyla, güneş ışınlarıyla, ışığıyla, ısısıyla ve bütün mevcudiyetiyle, dağlar madenleriyle, üzerindeki bitkileriyle, kayalarıyla, taşlarıyla, okyanuslar içindeki balıklarıyla, canlılarıyla, cansızlarıyla, aklınıza ne geliyorsa, kainatta ne varsa, her birisi ve her birisinin hakikati Allah-u Teala'nın isimlerine bakar, onlara dayanır. Hatta her bir şeyin hakikati bir isme, Allah-u Teala'nın bir ismine veyahut çok esmaya istinad eder. Her ne varsa her birisi Cenab-ı Hakk'ın ya bir ismine veya pek çok ismine dayanarak vardır, ona dayanır, öylece devam eder. Her bir mevcut böyle olduğu gibi değerli dinleyenler, bütün bu eşyadaki, varlıklardaki sanatlar dahi her biri Allah-u Teala'nın bir ismine dayanıyor. Hatta hakiki fenni hikmet hakim ise, yani felsefe ilmi dediğimiz hakiki felsefe, Allah-u Teala'yı bilen, tanıyan felsefe ilmi hakim ise, yani hikmetli iş görebiliyorsa, neye dayanıyordur bu? Allah-u Teala'nın hakim ismine. Çünkü hakiki manada, gerçek manada bir tek hakim vardır, Allah-u Teala'dır. Gerçek bir tek güzel vardır, o da Cemil-i Zülcelal olan Cenab-ı Hak'tır. Gerçek bir tek güç sahibi, kudret sahibi vardır, o da kudreti mutlak olan Allah-u Teala'dır. Yani kainatta ne varsa her birisi ya Allah-u Teala'nın bir ismine veya birkaç ismine, hem hakikatiyle, hem sanatıyla, hem ondaki ilim cihetiyle dayanır. Mesela kendisinde güç bulunan bir kişi kendi gücünün sınırlarını, sınırlı olduğunu, aslında hakiki güç karşısında aciz olduğunu bilir. İşte hakiki fenni hikmet Allah-u Teala'nın hakim ismine dayanır. Ve hakikatli fenni tıp ise, gerçek tıp ilmi ise, maneviyatı da gören Allah-u Teala'ya Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismine irtibatlı bir tıp ilmi ise, o da nereye dayanır? Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismine. Çünkü şifayı veren Allah-u Teala'dır. Tabipler de ilahe

yaşlarda sadece o şifanın sebepleridir. Sebeplerin ise hakiki tesiri yoktur. Ve fen hendese yine bunun gibi, nasıl ki felsefe yani fen ilmi Allah Teala'nın hakim ismine, tıp ilmi Cenab-ı Hakk'ın şafi ismine. Bakınız, kainattaki her bir şey, her bir ilim, her bir sanat Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayanarak vücut buluyor ve öyle varlığını sürdürüyor. İşte tıp ilmi şafi ismine, fen hendese denilen mühendislik ilmi, şekil bilgisi, o da Cenab-ı Hakk'ın mukaddir ismine, yani takdir eden, her şeyin kadrini, ölçüsünü takdir edip veren Allah-u Teala'nın mukaddir ismine dayanır. Ve hakeza kainattaki her bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayandırarak ancak vücut buldurup devam ettirebilirsiniz. İşte bunun gibi her bir fen, her bir ilim bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi yine o isimde de son hududunu buluyor. Bütün fünun ve kemalatı beşeriye, işte beşer dediğimiz insanın ne kadar ilmi varsa, bu insaniyetin ne kadar kemalatı, terakkisi, yaptığı işlerde mükemmelliği varsa ve tabakatı mükemmeliyini insaniyenin, insanların mükemmel tabakalarının hakikatleri yine nereye dayanır değerli dinleyenler? Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesine istinad eder. Hatta muhakkikini evliyanın, yani evliyanın araştırıcı alimlerinden olan büyüklerinin bir kısmı şöyle demişler. Demişler ki, hakiki hakaiki eşya esma-i ilahiyedir. Hakiki hakaiki eşya, yani eşyanın hakikati gerçekte, hakikatte Allah Teala'nın isimleridir. Çünkü onun tecellileriyle vücut buluyor. Mahiyet eşya ise, eşyanın mahiyeti ne olduğu ise, nelerden vücut bulduğu ise, o hakaikin gölgeleridir. Yani esma-i ilahiyenin gölgeleridir. Hatta bir tek zihayat şeyde, devam ediyor muhakkikin evliyanın sözüne, bir tek hayat sahibi şeyde, bir varlıkta, yalnız zahir olarak 20 kadar esma-i ilahiyenin cilve-i nakşı görünebilir. Biz belki gaflet nazarıyla baktığımızdan, Cenab-ı Hakk'ın çok zahir isimlerini bile eşyanın üzerinde göremiyor olabiliriz. Fakat işte Üstad Hazretleri gibi muhakkikin evliya tek bir hayat sahibi, mesela bir çiçek hayat sahibidir. Onda bile küçücük bir böcek hayat sahibidir. Onlar da sadece zahiri olarak, yani dış görünüş itibariyle bile bilindiği kadar 20 kadar esma-i ilahiyenin cilve-i nakşı görünebilir diyor. Bu sırdan dolayı işte Yunus Emre, diğer dervişler demet demet çiçek getirirken tek bir tane kırık çiçeği getirmiş şeyhine. Çünkü görmüş ki bütün çiçekler Allah-u Teala'yı zikrediyor. Onun üzerinde tecelli eden esma-i ilahiyeyi görmüş. Şu ince ve dakik ve pek büyük ve geniş hakikati bir temsil ile fehme takribe çalışacağız. Şimdi bu hakikat değerli dinleyenler çok büyük ve çok geniş bir hakikattir. Yani mevcudat dediğimiz bu eşya, varlıklar, her birisi Allah-u Teala'nın esma-i hüsnasına dayanması, sanatıyla, ilmi cihetiyle, hikmet cihetiyle, bütün ilimlerin işte yukarıda örneklerini verdiği gibi Allah-u Teala'nın isimlerine dayanması, hatta muhakkikin evliyanın her bir şeyin gerçek hakikatinin Allah-u Teala'nın esma-i hüsnası olduğu, mahiyetinin de bu esma-i hüsnanın gölgeleri bulunduğunu söylemesi hakikati ince, hassas ve büyük bir hakikattir. Bunu anlamak için bir misal verecek ki daha iyi anlaşılsın. Böylece sizin anlayışınıza yakınlaştıracağız diyor. 2-3 ayrı ayrı elek ile elemek suretinde tahlil edeceğiz. Hani büyük bir elekten geçirirsiniz, kalan parçaları, daha ince olanları daha ince bir elekten, sonra daha ince bir elekten geçirerek işin özüne doğru gidersiniz. Onun gibi adeta bu mevzuyu 2-3 elek ile elemek suretiyle tahlil edilecek. Ne kadar uzun beyan etsek yine de kısadır. O kadar büyük bir hakikat ki, öyle hassas ve ince bir mevzu ki burası değerli dinleyenler, ne kadar uzun izah edilse de kısa kalır diyor. Onun için usanmamak gerektir. Evet, misal ile, vereceği bir misal ile bütün mevcudatın hakikatlerinin nasıl esma-i ilahiyeye dayandığını bizlere daha iyi anlaştıracak inşallah. Misal şöyle, nasıl gayet mahir bir tasvirci ve heykeltıraş bir zat, heykel tıraş, suret yapan çok usta birisi var. Bu zat gayet

güzel bir çiçekle ve insan cinsi latifinden gayet güzel bir hüsnanın suret ve heykelini yapmak istese, evvelen o iki şeyin umumi şekillerini bazı hatlarla tayin eder. Bir heykeltıraş var, bir tasvirci var, çok da usta bir zat. Bu zat bir şey yapmak istiyor. Ne yapmak istiyor? Güzel bir çiçek yapmak istiyor. Bir şey daha yapmak istiyor. O da insan dediğimiz cinsi latiften güzel, namuslu bir kadının heykelini yapmak istiyor. Suretini yapmak istiyor. Resmini veya suretini yapmak istese ne yapar? Önce o çiçeğin ve o kadının, yani o iki şeyin umumi şekillerini, yani genel hatlarını belirler. Şu tayini bir tanzim iledir. O hat belirlemesi bir ölçü ile, bir düzenleme iledir. Ve bir takdir ile onu yapar. Çiçeğin yaprakları şöyle olacak, ortasında polenleri bulunacak, sapı, kökü böyle olacak diye genel hatlarıyla bir tasvir yapar. Ona layık yapacağı ebata göre bir şekil kafasında belirler, ona göre hatlar çizer. Hendeseye istinaden hudut tayin eder. Yani şekil belirleme ilmi, matematik yahut geometri ilmi dediğimiz ilme göre sınırları belirler. Evet, şu tanzim ve takdir, yani bu düzenleme ve bu ölçü belirleme o heykeltıraş için, o tasvirci için veya bir hikmet ve ilim ile yapıldığını gösterir. Demek ki bu tasvircide, yani ressamda ve heykeltıraşta bu iki şeyi yapmak için ve onların hatlarını belirlemek için bir takdir ve tanzim ile belirleme yaptığına göre onda bu işleri yapacak bir ilim ve bunların neye yarayacağını, ne gibi faydalar sağlayacağını bilen bir hikmet var. Bu anlaşılır. Tanzim ve tahdit fiilleri, yani düzenleme ve sınır getirme fiilleri ilim ve hikmet perkarıyla dönüyor. İlim ve hikmet pergeliyle yani. Öyleyse tanzim ve tahdit arkasında, yani o düzenleme ve sınırlama arkasında ilim ve hikmet manaları hükmediyor. Ve öyleyse ilim ve hikmet pergarı kendini gösterecek. O ressamda ve o heykel tıraşta bu sınır belirleme, tanzim, takdir ile onun ilim ve hikmeti o eser üzerinde o belirlediği hatlarla ve o fiillerle görünecek. İşte kendini gösterdi ki o hudutlar içinde göz, kulak, burun, yaprak ve incecik püskülcükler gibi şeylerin tasvirine başladı. O ressam veyahut o heykeltıraş kendisinde o eseri yapacak ilim ve hikmet bulunduğundan, o sınırları, hatlarını belirleyecek, sınırları çizecek kabiliyet var olduğundan, o düzenlemeyi yapacak bir istidada malik olduğundan kendini gösterdi ki o sınırlar içinde yapacağı o insanın gözünü, kulağını, burnunu ve o çiçeğin yaprak ve incecik püskülcüklerini, bunun gibi şeylerin şekillendirmeye başladı. Suret vermeye başladı onlara. Şimdi görüyoruz ki içindeki pergarın hareketiyle tayin edilen azalar sanatkarane ve inayetkarane düşüyor. O eserleri yaparken elindeki o pergerle ve diğer aletlerle o ölçüleri yerli yerine oturturken, göz yaparken, kulak yaparken, yaprak, çiçek desenlerini verirken, o belirlediği hatlara göre bunları ortaya koyarken ve ortaya çıkan eserler, azalar gayet sanatkarane ve gayet inayetkarane oluyor. Öyleyse o ilim ve o hikmet pergerini çeviren, arkada sani olan, yani bu işin sanatkarı olan birisi, sanatıyla onu yaptığını, yani onun sununun sanatla yapmasının göründüğünü bize gösterir ve inayet manalarını bizlere ihsas eder. Böyle olduğuna hükmedilir ve kendilerini böylece gösterecekler. İşte ondan dolayıdır ki bir hüsn ve zinete kabiliyet gösteriyor. Yani bir süs yapmaya, süs vermeye, o şekillere bir güzellik katmaya kabiliyet gösteriyor. Öyleyse sun ve inayeti çalıştıran, yani sanat vermeyi ve yardım etmeyi çalıştıran irade-i tahsin ve kast-ı tezyindir. Yani o işi yapan da, bu inayeti, bu sanatı gösteren de demek ki bir güzel kılmayı dileme var. Bu yaptığım iş güzel olsun diye bir irade var ortada. Bir kasıt görünüyor o işin güzel ve süslü olması için. Öyleyse onlar hükmediyorlar ki bu kabiliyetler ve bu işler tezyine, yani süslemeye, tenvire başladı. Bir tebessüm vaziyetini gösterdi. Yani o kastıyla, o iradesiyle, o şeklin nasıl

olacağını o insanın ne yaptı? Tebessüm eden bir insan çizmeye başladı. Bu bir kastı, bir iradeyi, o işin öyle olmasını dilemesini gösteriyordu. Ve tebessüm ettiğini görmeye başladık o heykelciğin. Ve hayattarlık heyetini verdi. Elbette şu tahsin ve tenvir manasını çalıştıran lütuf ve kerem manasıdır. Onu yapanda bir lütuf ve kerem de bulunacak ki, bakınız eşyanın her birisinin hakikatinde, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerinin nasıl göründüğünü bu misalle anlatıyor. Oradaki heykel olan insanı gerçek insan olarak düşününüz. Oradaki resim olan çiçeği, hakiki yeryüzündeki milyarlarca sayısını bilmediğimiz çiçekler adedince düşününüz. Onların canlanması, suret giymesi, parlaması, insanın konuşması, gülmesi, işitmesi gibi sıfatları ve bu sıfatlarda görünen irade, ilim, tanzim, takdir, tahsin, tezyin gibi vasıfları buradan kıyas ederek mevzuyu daha iyi anlamaya çalışalım inşallah. Bunlar anlaşılıyor. Evet, o iki mana, yani lütuf ve kerem manası da onda o derece hükmeder ki o yaptığı sanatlarda adeta o çiçek bir lütfu mücessem, yani cisimleşmiş bir lütuf suretine girer. Evet, o iki mana onda o derece hükmeder ki, yani o lütuf ve kerem manası o tasvir ettiği yahut da yaptığı sanatlara bu şekliyle parlar ki adeta o çiçek bir lütfu mücessem, yani cisimleşmiş bir lütuf ve o heykel adeta cesetleşmiş, vücut bulmuş bir kerem hükmüne geçer. Şimdi bu manayı kerem ve lütfu çalıştıran ve tahrik eden, peki o heykele o sureti veren, onda o parlaklığı gösteren, o tebessümü ona yerleştiren, o güzel çiçeği yaprağıyla, püskülcüğüyle güzelce dizayn eden, onda bu lütuf ve kerem halini çalıştıran ve tahrik eden ve teveddüt ve taarruf manalarıdır. Yani bu bilinsin, böylece görünsün, böyle anlaşılsın ve sevilsin için böyle yapılır. Yani kendini hüneriyle tanıttırmak, ben böyle bir ustayım, bunu göstermek ve hılkat, düzeltiyorum, ve halka kendini sevdirmek manaları. Bu yaptığı işin arkasında bunlar hükmeder. Kendisini insanlara, halka sevdirmek ve hünerini onlara göstermek manalar. Bu tanıttırmak ve bu sevdirmek elbette meyli rahmet dediğimiz merhamet meylinden ve irade-i nimetten, nimet verme iradesinden, isteğinden ileri gelir. Madem rahmet ve irade-i nimet arkada, bu işlerin arkasında bir merhamet, bir nimet verme isteği, iradesi hükmediyor, öyleyse o heykeli nimetin çeşitleriyle, envaıyla dolduracak ve o nimetin çeşitleriyle onları süsleyecek. O çiçeğin suretini de bir hediyeye takacak. İşte o heykelin ellerini, kucağını ve ceplerini kıymetdar nimetlerle doldurdu. Heykelin merhametinden onun cebine, kucağına, ellerine hediyeler yapıyor, aynı zamanda koyuyor. O çiçek suretini de kırmızı bir mücevher taktı çiçek suretinde. Çiçeği de süslemişti ama ayrıca bir hediyeyle onu göndermek için ona da ayrıca bir kırmızı mücevher taktı. Demek bu rahmet ve irade nimeti, bu irade-i nimeti çalıştıran terahüm ve tahannündür. Yani merhamet etme, acıma duygusu ve şefkat etme hissidir. Yani acımak ve şefkat etmek manası rahmet ve nimeti harekete geçiriyor. Ve o müstağni ve hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan zatta olan, kendisi müstağni, hiç kimseden bir şey istemiyor ve ihtiyacı yok, o zattan olan terahüm ve tahannün, yani merhamet etme, acıma ve şefkat etme manasını da harekete geçiren ve bunları göstermeye, izhara sevk eden elbette nedir? O zattaki manevi cemal ve kemaldir ki onda bir güzellik ve mükemmellik var ki bunlar görünmek istiyor, tezahür etmek istiyor. Ve o cemalin, yani o güzelliğin en şirin cüz'ü olan nedir? Sevgi, yani muhabbet. Ve o en tatlı kısmı olan rahmet ise sanat aynesiyle görünmek. Yani o zattaki o kemal ve o cemal sanat ve muhabbet vasıtasıyla sanat aynesinde onun rahmeti görünmek ve ona iştiyak duyanları, müştakların gözleriyle kendilerini görmek isterler. Yani

ki bir şeyde güzellik varsa ona aşık olunur. Cemal madem kendini sever, güzellik bizzat kendini sever. Elbette kendini aynelerde görmek ister. İnsan sevdiği şeyi görmek istemez mi? Cemal de böyle diyor. İşte heykele konulan ve surete, o çiçek suretine takılan sevimli nimetler, güzel meyveler, o cemal-i manevinin kendi kabiliyetine göre birer lemasını taşıyorlar. O lemaları, o parıltıları hem cemal sahibine hem de başkasına gösteriyorlar. Aynen öyle de şu misal gibi değerli dinleyenler, bu misalden, bu heykeltıraş misalinden ve o çiçek suretini yapan ressam misalinden, kainatta yapılan her bir sanatın, o sanatlardaki tayyünün, o sanattaki ilmin, iradenin, kastın, lütfun, keremin, rahmetin, merhametin, kemal ve cemalin görünmesi, her bir mevcutta bunların olması ve Allah-u Teala'nın isimlerine kainattaki her bir varlığın istinadlarını bu misalin hakikatiyle birlikte daha güzel anlamış olacağız. İşte aynen öyle de şu misalde olduğu gibi Sani-i Hakim cenneti ve dünyayı, Allah-u Teala da hikmet sahibi bir sanatkardır. Hakikatte hikmet sahibi tek sanatkar Allah'tır. İşte Sani-i Hakim olan Rabbimiz cenneti ve dünyayı, semavatı, gökyüzünü ve zemini yani yeri, nebatat ve hayvanat dediğimiz bitki ve hayvanları, cinleri ve insanları, melek ve ruhanileri, külli ve cüz'i, hususi veya umumi bütün eşyayı cilve-i esmasıyla, isimlerinin tecelli etmesiyle yani onların eşgalini tahdid ediyor. Her birisinin şeklini veriyor. Dünyanın, cennetin, insanın, meleğin, ruhun, hayvanın, bitkinin, gökyüzünün, yeryüzünün hepsinin, bütün eşyanın en küçüğünden en büyüğüne kadar tamamının şeklini tayin ediyor. Neyle? İsimlerinin cilvesiyle. Sonra onları tanzim ediyor, düzenliyor şeklini. Tanzim ettiği eşyanın sınırlarını çizdiği eşyanın şeklini tanzim ediyor. Ve bir miktar muayyene ona veriyor. Belirlemiş bir miktar ona veriyor. Mesela bir dağın sınırları nereden nereye kadar olacak? Yahut okyanus nerede başlayıp nerede bitecek? Gibi. Bir insanın boyu ne kadar olacak? Bir ağaç ne kadar uzayacak? Ne kadar meyve verecek? Hakeza. Ona bir miktar veriyor. Belirli bir miktar. Onun ile o takdir ettiği kısım ile bunlara mukaddir, münazzım, musavvir isimlerini okutturuyor. Yani biz her bir eşyaya, hatta kendimize baktığımızda, mesela burnumuzun, gözümüzün, kulağımızın, ellerimizin, dişlerimizin, saçlarımızın hepsinin belirli bir ölçüde olması, boyu, eni, yüksekliği, uzaması, uzamaması, görmesi, duyması vesaire, bütün bunlarla takdir ediciliğini, birisi bunları böyle takdir etmiş. Allah-u Teala bunları böyle tanzim etmiş, düzenlemiş. Cenab-ı Hak bu şekli, bu sureti bana vermiş. Ve bütün mevcudattaki her bir şeye böyle bir suret vermiş diyerek biz Cenab-ı Hakk'ın o isimlerini okuyoruz. Bu takdirle, bu tanzimle Allah-u Teala işte tanzim eden, tasvir eden, takdir eden isimlerini okutturuyor. Öyle bir tarzda değerli dinleyenler, öyle bir tarzda şekli umumisinin hududunu tayin eder ki yaptığı eşyanın Alim ve Hakim ismini de onda gösterir. Ve sonra diğer isimlerinin tecellilerini göreceğiz ve kainattaki her bir eşyanın nasıl Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayandığını misaldeki gibi teker teker isimlerle birlikte bir kısmını buradan öğrenmeye, anlamaya devam edeceğiz. Sonra ilim ve hikmet cedveliyle, ilim ve hikmet ölçüsüyle, o ölçücüyle, o hudut içinde o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda sun ve inayet manaları, yani sanatla yapma ve iyilik etme, yardım etme, lütfetme manalarını ve sani ve kerim, yani sanatkar olduğunu ve ikram edici olduğu isimlerini bunlarla, o manalarla birlikte o isimlerini okutturur, gösterir. Sonra sanatının yedi beyzasıyla, beyaz eliyle adeta, inayetin fırçasıyla, adeta o çiçeği yapan bir ressam gibi düşününüz. Sanatının yedi beyzasıyla, Allah-u Teala'nın sanatını resim yapan bir ele benzetiyor. La teşbih ve la temsil, anlaşılsın diye. Ve inayet, yardım etme, merhamet etme fırçasıyla şekil verecek ya. Bir inayetten dolayı biz bu şekli almışız. Vermese vermez de haşa,

haşa Allah Teala mecbur değildi. İşte inayet fırçasıyla o suretin eğer bir tek insan ve bir tek çiçek ise, göz, kulak, yaprak, püskül gibi azalarına bir hüsün, bir güzellik, bir zinet renkleri veriyor. Eğer zemin ise, yeryüzü ise bu yapılan, ona maden, bitki, nebatat ve hayvanatına, yani hayvanlarına birer hüsün ve zinet renkleri veriyor. Bütün bu gördüğümüz çiçekler, insanlar, hayvanlar kimse kimseye bakamayacak derecede korkunç yahut iğrenç de olabilirdi. Ama herkes başka bir mahluka baktığında hayretle, ibretle seyrediyor. Çünkü onda sanat görüyor, çünkü onda ilim görüyor, onda güzellik görüyor. Rahmet eserlerini, inayet alametlerini görüyor. İşte her birisinde, her bir sanatta en az 20 kadar ona misal veriyor zaten burada. Allah-u Teala'nın lütuf gibi, kerem gibi, mukaddir dediğimiz takdir etme ismine göre tayin edilmiş ölçüler gibi pek çok isim ve sıfatları tecelli ediyor, görünüyor. İşte eğer bu zeminse orada da hayvana, bitkiye, madene bir güzellik ve süs veriyor, onları renklendiriyor. Eğer cennetse onun bağlarına, cennetin bağlarına, kasırlarına, saraylarına, hurilerine bir hüsün ve zinet renkleri veriyor. Neden? İnayetinden, neden kereminden? Ve hakeza başkalarını bunlara kıyas et. Hem öyle bir tarzda şimdi süs veriyor, hüsün veriyor, zinet veriyor ama öyle bir tarzda onu süslendiriyor, öyle bir tarzda nurlandırıyor ki lütuf ve kerem manaları, evet bu süsü yapan lütfetmiş, ikram etmiş diye anlıyorsunuz. Lütuf ve kerem manalarını gösteriyor. O lütuf ve kerem manaları da onda o derece hükmediyor ki adeta o mevcudu müzeyyen, o süslenmiş varlık, o masnu münevver, o nurlandırılmış, aydınlatılmış sanat bir lütfu mücessem, adeta cisimleşmiş bir lütuf, bir kerem-i mütecessid hükmüne geçiyor. Cesetleşmiş bir kerem. Latif ve Kerim ismini bizlere gösteriyor. Bir meyveyi gördüğünüzde işte orada lütfun ve keremin cisimleşmiş halini görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın Latif ve Kerim isimleri orada tecelli ediyor. Sani ismi orada görünüyor. Mukaddir ismi orada parlıyor. Münevvir ismi oradan görünüyor. Sonra o lütuf ve keremi şu cilveye sevk eden, bu tecelliyi, bu lütuf ve kerem tecellisi niye olmuş? Buna bunu sevk eden nedir? Elbette teveddüt ve taarruftür. Niye yapıyor Allah Teala bunu? Mahlukatı tarafından bilinmek ve sevilmek için. Ondan dolayı ayet-i kerimede cinler ve insanları kendisine ibadet için yarattığından bahsediyor Cenab-ı Hak. Allah Teala'yı tanısınlar, sevsinler, bilsinler, ona ibadet etsinler. Yani kendini zihayata sevdirmek, hayat verdiklerine kendisini sevdirmek ve şuur sahiplerine kendisini bildirmek şenleridir ki böyle bir halden dolayı Allah-u Teala bu lütfu, keremi, bu tezyini yapıyor ki Latif, Kerim isimlerinin arkalarında ne görünüyor o zaman? Bakınız her isim bir diğerini çağrıştırıyor. Bir diğerine hükmediyor. Vedud ve Maruf isimlerini okutuyor. Vedud çok seven, çok sevilen Allah demektir. Maruf tanınan demektir. Bilinen, tanınan ve bilinen ve sevilen olmak için bu isimleri çağrıştırıyor. Bunları okuyoruz mevcudatın üzerinden. Allah-u Teala da bunu istiyor. Ve masnuatın, yani yapılan bu her türlü sanatın, lisan-ı hal dediğimiz hal dilinden bunlar işitiliyor. Sonra o müzeyyen mevcudu, yani o süslenmiş mevcudu, varlığı, o güzel mahluku leziz meyveler, sevimli neticelerle süslendirip zinetten, yani süsten nimete, lütuftan da rahmete çevirir. Mün'im, Rahim ismini, yani inam eden, nimet veren ve şefkat eden, merhamet eden, acıyan ismini o verdiği nimetlerle okutturur. Ve zahiri perdeler arkasında o iki ismin cilvelerini gösterir. Meyve mi yiyeceksiniz? Ağaçtan onu size verir Allah-u Teala. Ama o zahiri perdedir, veren ağaç değildir. Onu veren, onu yaratan Allah Teala'nın Mün'im ve Rahim ismidir. Yani size inam etmek istiyor, size merhamet etmek istiyor. Merhametini, lütfunu, imtihan gereği
o meyveyi ağaçtan size vererek, yağmuru buluttan size indirerek gösteriyor. O zahir perdeler arkasında o iki ismin cilvesini gösterir. Sonra bu Rahim ve Kerim'i, yani ikram eden, merhamet eden isimlerini, müstağniyi alel ıtlak olan, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allahu Teala, o zatta bu cilveye sevk eden elbette terahüm ve tahannün şe'enleridir ki Allahu Teala merhamet etmek istiyor, rahmet etmek istiyor kullarına, şefkat göstermek istiyor ki bundan dolayı ismi Hannan ve Rahman'ı okuyoruz oradan. Allahu Teala'nın Hannan ve Rahman, yani pek çok merhametli olan, pek çok rahmet eden isimlerini oradan okuyoruz. Bu nimetlerden, bu kasıttan onu anlıyoruz. Yani ismi Hannan ve Rahman'ı okutuyor Cenab-ı Hak bizlere ve onu gösterir. Şu terahüm ve tahannün, yani şefkat eden ve merhamet eden manalarını cilveye sevk eden, şefkat eden ve merhamet eden manalarını nasıl tecelli etmesi için sevk eden nedir? Nasıl tecelli edeceğini, harekete geçeceğini nasıl anlıyoruz? Elbette o da nedendir? Bir cemal ve kemal-i zatidir ki Allahu Teala sonsuz kemal sahibidir. Ve sonsuz güzellik, cemal sahibidir ki tezahür etmek, görünmek istiyor. Görünmesini işte o tahannün ve terahüm dediğimiz rahmet etmesiyle, şefkat etmesiyle, onları inam etmesiyle, yani nimet vermesiyle, lütuf ve keremiyle gösteriyor. Cemil ismini ve Cemil isminde münderic olan, onun içine derc edilmiş, oraya içine konulmuş olan Vedud ve Rahim isimlerini, sevgili ve acıyan, merhamet eden isimlerini okutturuyor. Çünkü cemal bizzat sevilir. Bir şeyde güzellik varsa, misalde de söylemişti, o bizzat sevilir. Zî cemal dediğimiz, yani cemal sahibi ve cemal kendi kendini sever. Hem hüsündür, hem muhabbettir. Hem güzelliktir, hem sevgiye. Sevgidir, sevgiye layıktır. Kemal dahi bizzat mahbuptur. Bir şeyde mükemmellik varsa onu da severiz. Yarım yamalak şeyleri, eksik şeyleri insanlar hoşlanmaz. Tam olan şeyleri sevdiğimiz gibi işte cemal kemal bizzat sevilir. Sebepsiz olarak sevilir hem de. Hem muhibdir, yani sevendir. Hem mahbuptur, hem de sevilendir. Madem nihayetsiz derecede bir cemal ve sonsuz derecede bir kemal var. Bu sonsuz cemal ve kemalde bir nihayeti olmayan sevgiyle sevilir bunlar. Muhabbete ve aşka layıktır bu kemal ve cemal. Elbette aynelerde, aynelerin kabiliyetine göre, deniz de bir aynedir, güneş de bir aynedir, insan da bir aynedir, bütün ağaçlar, dağlar da bir aynedir. Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sının bu tecellilerinin, saya geldiğimiz isim ve sıfatlarının tecellilerinin ayneleridir. İşte o aynelerin kabiliyetlerine göre lematını ve cilvelerini görmek ve göstermekle tezahür etmek ister. Cenab-ı Hak lütfunu, merhametini, şefkatini, ikramını, ihsanını kullarında ve mahlukatında ve mevcudatında görmek ve göstermek ister. Cemalini ve kemalini görmek ve göstermek ister. Demek Sani-i Zülcelal'in, celal sahibi o sanatkarın ve Hakim-i Zülcemal dediğimiz cemal sahibi, hikmet sahibi o zatın ve her şeye gücü yeten kemal sahibi Kadir-i Zülkemal olan Allahu Teala'nın zatındaki cemal-i zati, bizzat olan güzelliği ve kemal-i zatiyesi, o kemalat kendisinde bulunan mükemmellik, terahüm ve tahannün ister. Yani Allah-u Teala'da sonsuz bir kemalat ve sonsuz bir cemalat var ki bunlar şefkat vasıtasıyla ve merhamet vasıtasıyla ortaya çıkmak ister. Ve Rahman ve Hannan isimlerini tecelliye sevk eder. Terahüm ve tahannün ise, yani o merhamet etmek, şefkat etmek, acımak ise rahmet ve nimeti göstermekle, neyi gösterir bu da? Rahmet ve nimet etmeyi gösterir. Rahim ve Münim isimlerini cilveye sevk eder. Rahmet ve nimet ise teveddüt ve taarruf gibi, yani sevilme ve bilinme gibi şeinlerini iktiza edip, o halleri gösterip, gerektirip Vedud ve Maruf isimlerini tecelliye sevk eder. Masnun bir perdesinde onları gösterir. Sanatın bir perdesinde, bir yüzünde gösterir onu. Dikkat edilirse değerli dinleyenler, önce eserden müessire, şimdi de müessirden esere doğru, yani sanattan sanatçıya, sanatçıdan sanata, orada görülen hallerden onu gösteren isimlere, oradan rahmete ve en son cemal ve kemale kadar gelmişti. Şimdi
tekrar üstten alta doğru yeniden hadiseyi devrettirerek tekrardan anlattırıyor bize. Lütuf ve Latif ve Kerim isimlerini Masnu'nun bazı perdelerinde okutturuyor. Lütuf ve Kerem şeyinleri ise tezyin ve temvir fiillerini tahrik eder. Müzeyyin ve Münevvir, yani süsleyen, nurlandıran, aydınlatan isimleri sanatın, Masnu'nun hüsnü ve hüsn ve nuraniyeti, güzelliği lisanıyla okutturuyor. Ve o tezyin ve tahsin şeyinleri ise, yani süslemek, güzelleştirmek işleri ise sun ve inayet, yani iyilik etme ve sanatlı yapma manalarını iktiza eder. Ve sun ve mehasin isimleri, sani ve mehasin isimleri o Masnu'nun güzel simasıyla bizlere isimlerini Cenab-ı Hak okutturur. Ve o sun ve inayet ise bir ilmi ve bir hikmeti iktiza eder. Sanatlı yapacak, keremli yapacak, lütfedecek inayet. Peki nasıl yapacak? Bir ilmi olacak ve bir hikmet, yani fayda gözetecek. O Masnu'nun intizamlı ve hikmetli azasıyla onları bize gösterir. O ilim ve hikmet ise tanzim, tasvir, teşkil fiillerini gerekli kılar, iktiza ediyor. Musavvir ve mukaddir, tasvir eden, suret veren, yani şekil veren ve takdir eden, ölçü koyan isimlerini Masnu'nun tamamıyla, heyetiyle, şekliyle okutturur ve gösterir. Derin ve ince mana demişti değerli dinleyenler. Onun için usanmamak lazım demişti. İşte misalle burayı kıyaslarsak Cenab-ı Hakk'ın kainatta her bir sanatta isimleri nasıl tecelli ediyor? Tek tek ve umumi halde, heyet halinde. Ve bunun ne için olduğu? Bilinmek ve sevilmek için olduğu. Çünkü Allah-u Teala'nın bilinmeye ve sevilmeye bizzat layık olduğu, kemal ve cemalini kendisinin de bizzat sevdiği ve sevilmesini istediği, bunun için eserleriyle bizleri ayna yaptığını anlıyoruz. İşte değerli dinleyenler, Sani-i Zülcelal, celal sahibi sanatkar olan Allah-u Teala bütün masnuatını öyle bir tarzda yapmış ki ekserisi, hususen hayat sahibi olan kısmı, çok esma-i ilahiyeyi, Allah-u Teala'nın ilahi isimlerini bizlere okutturur. Hangi sanatına bakarsak Cenab-ı Hakk'ın, hangi varlığa, mevcuda bakarsak orada esma-i ilahiyeyi görürüz ve okuruz. Güya her bir sanatına, masnuna ayrı ayrı birbiri üstünde 20 gömlek giydirmiş, 20 ismini oradan biz görüyoruz, okuyoruz. 20 perdeye sarmış adeta her bir sanatını. Her gömlekte, her perdede ayrı bir esmasını yazmış okuyun diye. Mesela temsilde gösterildiği gibi, o misal vardı ya, hani bir heykeltıraş ve ressam, musavvir olan, orada olduğu gibi tek güzel bir çiçekle insanın kısmı sanisinden bir ferdi hüsnanın, yalnız yani bir kadının yalnız zahiri hılkatlerinde çok sayfeler vardır. Pek çok sayfeler görünüyor. Başka büyük ve külli masnuatı o iki cüz'i misale kıyas et. Oradaki iki cüz'i çiçek misali ve o kadın heykeline kıyas et, diğer Allah-u Teala'nın yapmış olduğu hakiki sanatları. Kaç sayfa görünüyor orada, kaç perde var, her bir perdede nasıl Allah-u Teala'nın isimleri tecelli ediyor. İşte birinci sayfa. Umumi şekil ve miktarını gösteren heyettir ki, o heykelin yahut o çiçeğin yahut canlı bir insanı, canlı bir çiçeği düşününüz, onun umumi heyetini, yani tamamını ve o tamamındaki şekiller ve miktar vardır. Odur ki ya musavvir, ya mukaddir, ya munazim isimlerini yad eder. Yani ey tanzim eden, ey suret veren, ey takdir eden diyerek o sanat Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerini okur, hatırlatır. İkinci sayfede suretlerinden ayrı ayrı azaların inkişafıyla hasıl olan çiçek ve insanın basit heyetidir ki, İnsanın tamamı değil yahut da o çiçeğin tamamı değil, mesela çiçeğin bir yaprağı yahut püskülü insanın herhangi bir azası, yani bir kısmıdır ki o sayfede ne görünür orada? Alim, Hakim isimleri gibi Allah-u Teala'nın bilen, her şeyi bilen ve her şeyi bir faydayla yaratan Hakim isimleri gibi çok isimler bulunuyor. Herkes kendi azalarına yahut bir çiçeğin azalarına dikkat etse bunu anlar, görür, okur. Üçüncü sayfede o iki mahlukun, yani o çiçek ve o insanın
ayrı ayrı azalarına ayrı ayrı hüsn ve zinet vermekle. Azalarımızı ayrı ayrı yaratmış ama her birisine de ayrı bir güzellik vermiş. Bunu vermekle o sayfede de neyi okutturur? Sani, bari.

Bari isimleri gibi çok isimleri yazılı Allah Teala'nın onlara okutturur. Yoktan var eden Allah demektir bari. Sanatla yapan Allah demektir sani, bu isimlerini okutturur. Dördüncü sayfa, dördüncü mana, öyle bir zinet ve hüsün, öyle bir güzellik, öyle bir süsleme o ikiz masnua veriliyor ki güya lütuf ve kerem onlarda cisimleşmiş adeta. Tecessüm etmiş, lütuf ve kerem olmuş onlara adeta. O sayfa ya Latif, ya Kerim gibi çok isimleri yad eder ve okur. Beşinci sayfa, o çiçeğe leziz meyveler, o hüsnaya, o güzel kadına sevimli evlatlar, güzel ahlaklar takmakla o sayfa ya Vedud, ya Rahim, ya Mün'im, yani ey sevgili, ey merhamet eden, ey nimet veren gibi isimler okutturur. Altıncı sayfa, o inam ve ihsan sayfasında, o nimet verme, o iyilik etme, o güzel yapma sayfasında ya Rahman, ya Hennan gibi isimler okunuyor. Yedinci sayfa, o nimetlerde, o neticelerde öyle lemat-ı hüsün ve cemal görünüyor ki, cemal ve hüsnün öyle parıltıları var ki o sayfede, hakiki bir şevk ve şefkatle yoğrulmuş, halis bir şükür ve safi bir muhabbete layık olur. O sayfede ya Cemil, ya Cemil-i Zülkemal, ya Kamil-i Zülcemal isimleri yazılı ve okunuyor. İşte yalnız bir güzel çiçek ve hüsna bir insan ve yalnız maddi ve zahiri suretinde bu kadar esmayı gösterirse, acaba umum çiçekler ve bütün zihayat, bütün hayat sahipleri ve büyük ve külli mevcudat ne derece ulvi ve külli esmayı okuyor, kıyas edebilirsin. Hem insan, ruh, kalp, akıl cihetiyle ve letaif sahifeleriyle Hayy-i Kayyum ve Muhyi gibi ne kadar Esma-i Kutsiye-i Nuraniye'yi okur ve okutturur, kıyas edebilirsin. İşte cennet bir çiçektir adeta. Huri taifesi dahi bir çiçektir. Ruh-i zemin dahi, yeryüzü dahi bir çiçektir. Bahar da bir çiçek gibidir. Sema da bir çiçektir. Yıldızlar o çiçeğin yaldızlı süsleridir, nakışlarıdır. Güneş de bir çiçektir. Güneşin ziyasındaki yedi rengi o çiçeğin, güneş çiçeğinin nakışlı boyaları hükmündedir. İlim güzel ve büyük bir insandır. Nasıl ki insan küçük bir alemdir, alem güzel ve büyük bir insandır. Nasıl ki insan küçük bir alemdir, huriler nevi ve ruhaniler cemaati ve melek cinsi ve cin taifesi ve insan nevi birer güzel şahıs hükmünde tasvir ve tanzim, suret verilmekle ve intizamla düzenlenmekle icat edilmiştir. Hem her biri külliyeti ise, yani her bir çiçeklerin, güneşlerin, yıldızların, insanların her birisinin umumiliği ile beraber, hem her bir ferdi tek başıyla, yani hem genel olarak hem fert fert Sani-i Zülcemal'inin isimlerini, esmasını gösterdikleri gibi Allah-u Teala'nın cemaline, kemaline, rahmetine ve muhabbetine birer ayrı ayrı aynelerdir. Ve nihayetsiz cemaline ve kemaline ve rahmetine ve muhabbetine birer şahidi sadıktır. Ve o cemal ve kemalin ve rahmet ve muhabbetin birer ayatıdır, delilleridir, birer emaratıdır. İşte şu nihayetsiz envai kemalat dahi daire-i ehadiyette Allah-u Teala'nın her bir şeyde benzersiz bir vaziyette varlığının bilinmesi ve görünmesi dairesinde ve ehadiyette hasıldır. Demek o daire haricinde tevahhüm olunan kemalat kemalat değildir. İşte hakaiki inş eşyanın hakikatlerinin esma-i ilahiyeye dayandığını, en başta söylemiştik bunu, Allah'ın isimlerine dayandığını, her bir eşyanın hakikatinin dayandığını ve ona istinad ettiğini, belki hakiki gerçek hakikatlerinin o esmanın cilveleri olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok delillerle sanatkarını, saniyini, yani Allah-u Teala'yı zikir ve tesbih ettiğini anla. Ve Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ayetinin, Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur ayetinin bir manasını böylece bil. Ve
Subhane men ihtefa bi şiddeti zuhurihte. Şiddeti zuhurundan gizlenmiş olan zat her türlü noksanlıktan münezzehtir de. Ve ayetlerin ahirlerinde olan, ayet-i kerimelerin sonlarında bulunan ve huvel azizul hakim. O aziz ve hakimdir. Ve huvel gafurur rahim. O gafur ve rahimdir. Ve huvel alimul kadir. O gücü her şeye yeten ve her şeyi bilendir gibi zikir ve tekrarlarındaki bir sırrı böylece fehmet, anla. Eğer bir çiçekte esmayı okuyamıyorsan, Allah'ın isimlerini bir çiçekte göremiyorsan ve vazıh onu bilemiyorsan, cennete bak o zaman. Bahara dikkat et o zaman. Zeminin yüzünü temaşa et, orada o isimleri okursun. Rahmetin şu büyük çiçekleri olan cennet ve bahar ve zeminde yazılan esmayı vazhan o zaman okuyabilirsin açık bir şekilde. Cilvelerini ve nakışlarını anlar ve görürsün. Evet değerli dinleyenler, 32. sözün 3. mevkufunun 1. mefasını tamamlamış olduk. Kainattaki mevcutatın, eşyanın her birisinin hakikatlerinin Allah-u Teala'nın isimlerine dayandığını, Esma-i İlahiye'nin tecellileri olduğunu ve oradan Cenab-ı Hakk'ı tanımamız, bilmemiz, sevmemiz, her bir canlıda en az 20 ismin Allah-u Teala'nın yazılı olduğunu ve onu okumamız gerektiğini ve ayet-i kerimelerin sonundaki tekrarın bu manaya baktığını burada bir temsil ile görmüş olduk. İkinci noktanın ikinci mebhası, ehli dalaletin vekili tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şeyi bulamadığı ve müzzem kaldığı zaman şöyle diyor. Küfür namına, dalalet namına konuşan birisi vardı 32. sözün 1. mevkufunda ve 2. mevkufunda kısmen dahildi. Ama gördü ki kainatta şirke hiçbir yer yok, hiçbir yere Allah-u Teala'dan başka hiçbir mevcut giremez, karıştıramaz, hiçbir şey kendi kendine olmaz. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı tecelli ediyor. İşte ehli dalaletin vekilinin, yani küfürde gidenlerin inkar noktasında tutunacak hiçbir dalları kalmadığından, dalaletlerini bina edecek hiçbir şey bulamadıklarından şöyle diyor. Ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i sanatı, bunların ne demek olduğunu az sonra izah edeceğiz, kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendime güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini böyle bu yola, yani şeytanın yoluna himmetimle sevk ettim ve ediyorum. Yani şunu demek istiyor. Dünyanın saadeti, rahatı, lezzeti benim dinsiz kafamca, dinsiz anlayışımca ahireti düşünmemekte, Allah'ı tanımamakta. Ben böyle görüyorum. İnsanları da şeytanın da yardımıyla bu yola doğru sevk ediyorum, edeceğim diyor. Burada şimdi dünya saadetinin de ancak Allah-u Teala'yı tanımakla ve bilmekle mümkün olduğu, ahireti düşünmekle ve ahirete yönelik amellerle olabileceği anlatılıyor. Cevabı öyle bu işin. Şeytan da zaten değerli dinleyenler, herkesin nefsiyle ortaklık kurarak insanları dünya saadeti yolunda hayatın lezzetini ancak böyle elde edebilirsin, böyle terakki edip ilerleyebilirsin, sanatta böyle ileri gidebilirsin gibi Allah'ı tanımamakta, dünya sevgisinde, ahireti düşünmemekte, Allah'ın sınırları dışındaki bir hürriyet anlayışında, özgürlük anlayışında götürmek istiyor. Ve insanların çoğunu bu yola sevk ediyor ve insanlar da böylece aldanıyor. İşte bunun cevabında, bunu da sual olarak soruyor. Bu sualin cevabında, dünyada da insanın ancak Allah-u Teala'yı bilerek mutlu olabileceği, ahireti düşünerek ancak dünya saadetini, ahiret saadetini zaten böyle elde eder, dünya saadetini de böyle elde edeceğini anlatıyor. Bakalım cevabına. El cevap, biz dahi Kur'an namına diyoruz ki, o dalaletin vekili şeytan namına, nefis namına, inkarcılar namına konuşuyordu. Üstad Hazretleri de diyor ki, biz de Kur'an namına konuşuruz, Kur'an namına diyoruz ki, ey biçare insan, ey zavallı, aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme, insanlığa hitap ediyor. Seni dünyaya sevk edenleri dinleme. Eğer ehli dalaletin vekilini, dinsizleri, şeytanın yolunda gidenleri dinlersen, hasaretin o kadar büyük olur ki, öyle büyük zarar edersin ki,
tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürper.

0: verir. Çünkü cehennem gibi bir sonuç seni bekler. Kalp, ruh, akıl bundan ürperir.
1: Hayal bile etmek istemez bunu. Senin önünde iki yol var ey insan, ey zavallı insan. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Şeytanın yoludur. Sonu cehenneme giden yoldur. Diğeri ise Kur'an-ı Hakim'in tarif ettiği mutluluk yoludur, saadetli yoldur. İşte o iki yolun pek çok muvazenelerini, iki yolun çok ölçülerini, sağ yol, sol yol dediğimiz cennet yoluyla cehennem yolunun, ebedi saadet yoluyla ebedi helaket ve felaket yolunun değerlendirmesini pek çok sözlerde, özellikle küçük sözlerde gördün ve anladın. Şimdi makam münasebetiyle, bu anlattığımız mevzu ve yer itibariyle, binde bir muvazenelerini yine gör, anla, bir ölçü daha verecek. Bununla da bak bu iki yola. Bakalım Kur'an'ın gösterdiği saadetli yol mu, yoksa şeytanın gösterdiği cehennem yolu mu? Şöyle ki, şirk ve dalaletin, fısk ve sefahatin yolu, günahta gitmenin, inkarda gitmenin, kötülükte gitmenin, haram yollarda koşturmanın yolu insanı nereye götürür? İşte bu yol insanı nihayet derecede alçaltır, sükut ettirir. Hadsiz elemler içinde bırakır. Nihayetsiz ağır bir yükü bu zayıf ve aciz insanın beline yükletir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve Allah-u Teala'ya tevekkül etmezse, o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç ve fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği, bütün alaka peyda ettiği bütün varlıklardan, bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çekecek. Çünkü her şey insandan ayrılıyor. Gençliği, evladı, malı mülkü, akrabası, sevdiği dünyası, her şey ondan ayrılıyor. Allah'ı tanımazsa bunları bakileştirecek, kendisini de ebedileştirecek bir şey yok. Onları buna verecek birisi yok. O zaman sonsuz ayrılık elemini çekecek devamlı surette. Dünyada da mutlu olamayacak. Nihayet baki kalan bütün ahbabını, sonuçta da burada kalan birkaç dostunu da bir firak-ı elim içinde bırakıp, kendisi de ayrıldığı zaman burada kalanları elem içinde bırakıp, kabrin karanlığına, zulmatına yalnız olarak girer. Hem müddeti hayatında, yaşadığı ömür süresince gayet cüzi bir ihtiyar, az bir irade kuvveti, küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikirle, nihayetsiz elemler içinde ve arzular ile faydasız çarpışır durur. Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve hadsiz arzuların ve hadsiz maksatlarının tahsiline boşu boşuna, sonuçsuz bir şekilde, semeresiz çalışır. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya yükünü biçare beline ve kafasına yüklenir. Daha cehenneme gitmeden bu dünyada cehennem azabını çeker. Evet, şu elim elemi, bu acı elemi, acı verici durumu, dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet iptal-i his nevinden bu hissini, düşünme hissini, vicdanındaki o duyguyu bastırmak için hissini kapatır adeta, iptal eder, çalıştırmaz. Onun için ne yapar? Gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez. Eğlencelere, içkilere, düşünmemeye sevk eden her şeye müptela olur. Fakat his edeceği zaman, yani kabre yakın olup kabire gireceği vakit birden yine hisseder. Mecburdur buna. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki kul olmazsa, abd olmazsa bir insan, kendi kendine malik zannedecek, kendisini kendisinin sahibi sanacak. Halbuki o cüzi ihtiyar, ondaki o küçücük irade ve o küçücük iktidarıyla şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Gençliğini muhafaza etmek istiyor, edemiyor. Yemek yemeden duramıyor, uyku uyumadan duramıyor. Kendisi vücuduna malik olsa bütün bunlara ihtiyacı olmaz. Hayatına muzır mikroptan tut, bir küçücük mikropla baş edemiyor, o vücuduna girip onu hasta ediyor işte. Hayatına zararlı mikroptan tut ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tehacüm vaziyetinde görür.

Mikrop da ona hücum ediyor zelzelede. Binlerle düşmanı var. Elim bir korku dehşeti içinde, acılı bir korku içinde, her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Her vakit öleceğim. Öldüğü zaman da yok olacağını zannediyor. Oradan da dehşet alıyor. Oraya bakıyor. Hem bu vaziyetteyken insaniyet itibariyle, nevi insani ile, insan nevi ile, hemcinsleriyle ve dünya ile alakadar olduğu halde dünyayı ve insanı hakim, alim, kadir, rahim, kerim bir zatın idaresinde, tasarrufunda tasavvur etmediği ve insanları tesadüf ve tabiata havale ettiği için dünyanın ahvali ve insanın ahvali onu daima izaç ediyor, rahatını bozuyor. Kendi elemiyle beraber böylece insanların elemini de çeker. Dünyanın zelzelesi, taunu, tufanı, kahtu kalası dediğimiz kıtlığı, yokluğu, fena ve zevali ona gayet müzayiç ve karanlıklı bir musibet suretinde onu tazip eder, azaplandırır. Hem şu haldeki insan merhamete ve şefkate de layık olmaz. Çünkü kendi kendine bu dehşetli vaziyeti veriyor. 8. sözde kuyuya girmiş iki kardeşin muvazene halinde denildiği gibi, nasıl bir adam güzel bir bahçede, güzel bir ziyafette, güzel ahbablar içinde, nezahetli, tatlı, namuslu, hoş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanaat etmeyip, gayrimeşru ve mülevves bir lezzet için çirkin ve necis bir şarabı içse, sarhoş olup kendini kış ortasında pis bir yerde ve hatta canavarlar içinde hayal etse, titreyip bağırıp çağırsa, nasıl merhamete layık değildir? Çünkü ehli namus ve mübarek arkadaşlarını canavar tasavvur ediyor. Onlara karşı hakaret ediyor. Hem ziyafetteki leziz nimetleri, taamları ve temiz kabları, mülevves pis taşlar tasavvur eder, kırmaya başlar. Hem mecliste muhterem kitapları ve manidar mektupları, manasız ve adi nakışlar tasavvur eder, yırtar, ayak altına atar. Ve hakeza böyle bir şahıs nasıl merhamete müstahak değildir? Belki tokata müstahaktır. Aynen öyle de sui ihtiyarından, yani ihtiyarını, iradesini kötüye kullanma yönünde tercih etmesinden dolayı bundan neşet eden küfür sarhoşluğuyla ve dalalet divaneliğiyle sani hakimin, hikmet sahibi sanatkar olan Allah-u Teala'nın şu misafirhane-i dünyasını tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu zannedip, tevehüm edip ve cilve-i esma-i ilahiyeyi, Allah-u Teala'nın isimlerinin tecellilerini tazelendiren sanatlarının zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerini adem ile idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını, mevcudatın seslerini, Allah'ı zikreden seslerini zeval ve firak ve ebedi vaveyla olduğunu tahayyül ettiğinden ve mektubat-ı samadaniye olan şu mevcudat sayfelerini manasız, karma karışık tasavvur ettiğinden ve alemi rahata, alemi rahmete yol açan kabir kapısını, zulümat-ı adem ağzı, yokluk kuyusu ağzı, yokluk karanlığı gibi tasavvur ettiğinden ve eceli ise hakiki ahbablara visal daveti olduğu halde bütün dostlardan firak nöbeti tasavvur ettiği için hem kendini dehşetli bir azabı elimde bırakıyor, hem mevcudatı, Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da müstahak oluyor. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. İşte ey bedbaht ehli dalalet ve sefahet, ey günahta gidenler, ey inkarcılar, ey bahtsızlar, şu dehşetli sükuta karşı ve ezici bu ümitsizliğe, meyusiyete mukabil hangi sizin tekemmülünüz, hangi fenniniz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatınız karşı gelebilir? Ruh-u beşerin, insan ruhunun eşeddi ihtiyacı ile, şiddetli ihtiyacı ile muhtaç olduğu hakiki teselliyi nerede bulabilirsiniz? Hem güvendiğiniz ve bel bağladığınız ve asar-ı ilahiyeyi ve ihsanat-ı Rabbaniye'yi, Allah'ın eserlerini ve Rabbani ihsanlarını onlara isnat ettiğiniz hangi tabiatınız, hangi sebepleriniz, hangi şerikiniz, hangi keşfiyatınız, hangi milletiniz, hangi batıl mabudunuz,

0: sizi sizce idam ebedi olan mevtin zulümatından kurtarıp kabir hududundan, berzak sınırından, mahşer hududundan, sırat köprüsünden hakimane geçirecek. Saadet-i ebediyeyi mazhar edebilir sizi kim? Kim yapabilir bunu? Halbuki kabir kapısını kapamadığınız için siz kat'i olarak bu yolun yolcususunuz. Ölümü öldüremediniz. Allah'ı da tanımıyorsunuz. Kim bu saadeti size verecek? Şu kesin ki ölümü öldüremediğinizden, kabiri kapatamadığınızdan siz oranın yolcususunuz kesin olarak. Böyle bir yolcu öyle birisine dayanır ki bütün bu daire-i azime ve geniş hudutlar onun taht emrinde ve tasavvurundadır. Ölüm öldüremeyen, kabir kapısını kapatamayan birisi öyle birine dayanmalıdır ki böyle aciz birisi bütün her şey onun emri altında. Ne kadar gördüğü mevcudat varsa hepsi onun tasarrufundadır. Hem dahi ey bedbaht ehli dalalet ve gaflet. Gayrı meşru bir muhabbetin neticesi, meşru olmayan bir sevginin sonucu merhametsiz azap çekmektir. Kaidesi sırrınca siz fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet kabiliyetini, istidadını ve şükür ve ibadet cihazatını nefsinize ve dünyaya gayrimeşru bir surette sarf ettiğinizden bil istikak, yani hak ederek cezasını çekiyorsunuz. Siz dünyaya ve nefsinize verdiniz Allah-u Teala'ya vermeniz gereken sevgiyi. O halde bunun cezasını çekiyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ait muhabbeti nefsinize verdiniz. Mahbubunuz, sevgiliniz olan nefsinizin hadsiz belasını çekiyorsunuz. Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu mahbubu hakiki, hakiki sevgili olan kadir mutlaka, mutlak güç sahibi Allah'a tevekkül ile teslim etmiyorsunuz nefsinizi. Daima elem çekiyorsunuz. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına, yani isim ve sıfatlarına ait olan muhabbeti, sevgiyi dünyaya verdiğinizden dolayı ve asar-ı sanatını, Allah'ın sanat eserleri olan mevcudatı alemin sebeplerine taksim ettiğinizden, onlardan zannettiğinizden onların da belasını çekiyorsunuz. Çünkü o hadsiz mahbublarınızın bir kısmı size Allah'a ısmarladık demeyip size arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Bir kısmı da sizi hiç tanımıyor. Tanısa da sizi sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima hadsiz ayrılıklardan, firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. İşte ehli dalaletin saadeti hayatiye ve tekemmülat-ı insani, hayatın mutluluğu ve insanın gelişmesi, kemalatı ve mehasini medeniyet dediği, medeniyetin güzellikleri yahut lezzeti hürriyet dediği, özgürlükteki hürriyet dedikleri şeylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Yani azap çekmektir, yokluktur, azaba müstahak olmaktır, dünyada da bedbaht olmaktır. Sefahat ve sarhoşluk bir perdedir bunlar için. Muvakkaten hissettirmiyor bu durumlarını, tüh onların aklına de ve tüh onların, öyle olanların aklına diyoruz. Böyle olmaktan da Allah-u Teala sizleri ve bizleri, tüm Müslümanları, tüm insanları muhafaza etsin değerli dinleyenler. Ehli dalaletin vekilinin söylediği tarzdaki zavallılığı ve onun iç yüzünü anlattı. Kur'an'ın cadde-i nuranisini anlatacak. Bundan sonraki kısım ona ait. Kur'an'ın cadde-i nuranisinde yürüyenlerin ahirette mutlu olacakları gibi bu dünyada da saadet içinde olacaklarını anlatacağımız kısım var. Fakat zamanımız sona erdi. İnşallah onu da bir sonraki programda sizlerle birlikte değerlendiririz değerli dinleyenler. Yeniden tekrar buluşmak ümit ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İklim

0: Kiminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Samed ya Allah.
9: Ya Samed.
10: Samed'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Haccac bin İlat radıyallahu an. Haccac bin İlat Mekke dışından Süleym oğulları kabilesinden bir cemaatle birlikte Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Issız, korkunç bir vadide bulunuyorlardı. Bu yüzden yollarına devam edemediler. Arkadaşları ona dediler ki, emniyetimiz için bir şeyler yap. Hadi geçip gidiniz. Bunun üzerine kalktı, dolaşmaya başladı. Hem de kendi kendine, ben ve arkadaşlarım sağ salim dönünceye kadar Allah'a sığınıyoruz diyordu. Bu sırada bir ses işittiler. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin köşe ve bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçip gidiniz. Ancak Allahu Teala'nın ihsan edeceği bir kudretle geçebilirsiniz. Haccac bin İlat Mekke'ye varınca bu durumu Kureyşlilerin toplandıkları bir mecliste anlattı. Bunun üzerine Kureyşliler, ey Haccac, sen de sapıtmışsın. Muhammed aleyhisselam da bu sözlerin kendine Allahu Teala tarafından vahyedildiğini söylüyor dediler. Haccac bin İlat da onlara, vallahi hem ben hem de yanımdaki arkadaşlarım bu sözleri birlikte duyduk dedi. Onların yanından ayrılıp güvenebileceği insanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nerede bulunduğunu sordu. Medine'de olduğunu öğrenince de Medine'ye gitmeye karar verdi. Medine'ye gidip İslamiyet'i kabul etti. Haccacın Müslüman oluşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i fethi zamanına rastlamıştı. Haccac bin İlat radıyallahu an Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurlarına çıkarak durumunu şöyle arz ettiler. Ya Resulallah, Mekke'de bir takım kimselerde mallarım var. İzin verirseniz bunları almak istiyorum. Müslüman olduğumu öğrenirlerse bana hiçbir şey vermezler dedi. Bu durum üzerine Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona izin verdiler. Haccac bin İlat radıyallahu an bu arada, ya Resulallah, mallarımı onlardan alabilmek için belki sizin hakkınızda münasip olmayan sözleri söylemem gerekebilir. Bu hususta ne buyurursunuz diye sordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna da izin verdiler. Kureyş müşrikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber üzerine yürüdüğü haberini daha önce duymuşlardı. Haccac bin İlat radıyallahu anh Mekke'ye gelince devesinin etrafını sardılar. Hayber hakkında malumat alabilmek için hiç beklemeye tahammülleri yoktu. Hemen, ey İlat'ın oğlu, hoş geldin. Şu akrabalık bağlarını kesen kişi hakkında sende bir haber var mıdır diye sordular. Hazreti Haccac bin İlat şöyle cevap verdi. Söyleyeceklerimi gizli tutmak şartıyla evet dedi. Bunun üzerine müşrikler söz verdiler ve haydi ne oldu bize hemen anlat dediler. Haccac bin İlat

radıyallahu anh da müşriklere Hayberlilerin savaş hususunda çok mahir olduklarını, Müslümanların daha böylesiyle karşılaşmadığını, Hayberlilerin Arap kabilelerinin de yardımıyla 10 bin kişilik bir ordu topladığını, Müslümanların müthiş bir hezimete uğradığını, Muhammed aleyhisselatu vesselamın da esir edildiğini, Hayberlilerin Muhammed aleyhisselatu vesselamı Mekkelilere teslim edeceğini söyledi. Kureyşli müşrikler duymuş oldukları bu habere çok sevindiler. Fakat Haccac bin İlat radıyallahu anh'ın Müslüman olduğundan onların haberleri yoktu. Hazreti Haccac bin İlat, Mekke müşriklerine aslı olmayan bu parlak müjde haberini verdikten sonra onların sevinçli ve memnun durumlarını fırsat bildi. Onlara Mekke'deki alacaklarını toplamak için kendisine yardımcı olmalarını, mağlup olan Müslümanların mallarını başka tüccarlar gidip satın almadan önce hemen oraya varıp kendisinin alacağını söyleyerek onların vasıtasıyla alacaklarını ve orada bulunan mallarını topladı. Mekke'deki zevcesine de aynı şekilde söyleyip ondan da mallarını aldı. Müslümanların Hayber'de mağlup olduğu şeklindeki haber her tarafa yayılmıştı. Bu haber müşriklerin sevinç çığlıklarına vesile olurken bu durumdan haberi olmayan Mekke'deki Müslümanlar da derin bir üzüntü içindeydiler. Bu sırada daha Medine'ye hicret etmemiş bulunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas sanki kalbinden vurulmuştu. Ancak bu üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu. Hazreti Abbas kölesi Ebu Zübeyde'yi çağırıp dedi ki, Haccacı bul ve ona Allah aşkına doğru söyle, bu haberin aslı var mıdır? Senin bu haberin Allahu Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara olan vaadine uymuyor dediğimi söyle diye tembih etti. Hazreti Haccac bin İlat, Ebu Zübeyde'ye gizlice Hazreti Abbas'la kimsenin olmadığı bir yerde görüşüp kendisine sevinçli bir haber vereceğini bildirdi. Hazreti Abbas bu haberi alınca çok sevindi. Sanki dünyalar onun olmuştu. Elbette Allahu Teala'nın hayır vaatleri bir bir zuhur edecekti. Hazreti Abbas Ebu Zübeyde'yi alnından öptü ve onu azat etti. Ayrıca 10 köle azat etmeyi de adadı. Nihayet Hazreti Abbas'la Hazreti Haccac tenha bir yerde buluştular. Haccac bin İlat radıyallahu an Hazreti Abbas radıyallahu anha anlatacaklarını 3 gün geçmeden kimseye söylememesini sıkıca tembih etti. Sonra da Resulullah Efendimiz Hayber'i fethetti. Kendisine düşen hisseyi aldı, sahabeleri de paylarını dağıttı dedi.

Aradan 3 gün geçtikten sonra Hazreti Abbas Kabe'ye gitti ve tavafını yaptı. Müşrikler bu sırada Haccac'ın işini konuşuyorlardı. Hazreti Abbas'ın böyle sakin sakin tavaf yapması dikkatlerini çekmişti. Bu soğukkanlılık ve vakarının neden olduğunu sordular. Hazreti Abbas da Allah'a hamdolsun ki sıhhatim yerindedir. Size bildirebilirim ki Muhammed aleyhisselam Hayber'i fethetmiştir. Hayber'deki mallara ve her şeye el koymuştur. Hayber şimdi onun elindedir dedi. Mekkeliler hayretler içerisinde Hazreti Abbas'a bu haberi sana kim getirdi diye sordular. O da size o haberi getirmiş olan Haccac bin İlat cevabını verdi. Bunun üzerine şoke olan Mekkeliler meselenin hakikatini anlamış, aldandıklarını geç fark etmişlerdi. Müslümanların hüzünleri üzerlerinden kalkmış, aynı üzüntü bu sefer müşrikleri bir kabus gibi kaplamıştı.

Hazreti Haccac bin İlat radıyallahu an çok zengindi. Servetini Medine'ye getirdikten sonra orada bir ev ve bir mescit yapmıştı. Nice hayırlı hizmetlerden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk yıllarında vefat etti. Allah Hazreti Haccac bin İlat radıyallahu anh'tan ve onun gibi İslam nurunun güzelliğine teslim olanlardan razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetü lil müttekin vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvam ve yübeşşirul mü'minine lezîne ya'melûne s-salihâti enne lehum ecran kebîrâ. Sadakallâhu'l-azîm. Ve bellâna rasûlünen nebiyyül kerîm. وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ الشَّاهِد۪ينَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Mümin buna inanır ki dünya ekin tarlasıdır. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri اَدْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır diye buyuruyorlar. Akıllı olan insan dünya hayatında ebedi saadetini hazırlamak için güzel bir ekim dikim yapar ve hayırlı hasılat kaldırır. Muhterem müminler. Tabii bu bir teşbih. Allah Resulü bize hakikati ve gerçeği ifade ediyor. Ehli tahkik ki müteaddit ayat-ı ilahiye ve ahadisi Muhammediye dünyanın bir zillü hayal, çok çabuk geçen bir alem, aldatıcı yıldızlarla dolu bir mahal olduğu ayrıca ifade ediliyor. Bu da aldananlara ihtarlar ve tembihlerdir. Sakın ola ki dünyanın zevklerine, şaşalarına, makamlarına, mansıplarına, şehvetlerine aldanmayınız. Çünkü giderken daima, gelirken zevk verdiği gibi giderken daima keder bırakır. Muhterem Müslümanlar, aşk eri Mevlana Celaleddin Rumi öyle diyor. Dünyanın bütün nimetleri gelirken zevk verir, giderken keder bırakır. Öyle bir nimete, öyle bir devlete, öyle bir saadete yönel, öyle neşeler ve zevkler tahsil et ki bunlar ebedi olsun diyor. Daimi olsun, seni cennete kadar götürsün, refakat ve arkadaşlık da seni yolda bırakmasın diyor. Ne kadar güzel nasihat değil mi muhterem Müslümanlar? Ya Gerhuri yekbar ezmekuli nur. Bak bak ne diyor. Gerhuri yekbar ezmekuli nur. Hak rizi berseri naniten nur. Eğer bizim yediğimiz nur lokmasından bir defa yesen, aşk eri öyle diyor. Bizim yediğimiz nur lokmasından bir defa yesen, tandır ekmeğinin üzerine toprak saçarsın artık diyor. O şaşalı sofralarda serilen dünya nimetlerinin yük olduğunu anlarsın. Muhterem müminler, biz bugün o nur lokmasından, o saadet keşkülü kitabullah'tan, o beşeriyeti ebedi kurtulacağız.

kuduşa götürecek olan Kur'an-ı Hakim'den yine söz açıyoruz. Saadet mi istiyoruz? Selamet mi istiyoruz? Ruhani hayatımızda daimi ve ebedi neşe ve sürura mı talibiz? Aile hayatımızda, dünyadaki bütün çalışmalarımızda ve işimizde, ibadet ve taatımızda zevk mi istiyoruz? Kur'an-ı Hakim ve Kur'an-ı Hakim ve Kur'an-ı Hakim muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin kitabı kerimine topyekun ama topyekun vahtasımu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. 65 milyonunuz, 1,5 milyarınız eğer umumi manada alırsak bütün bir beşeriyete gönderilen kitabı ilahi, 5,5 milyarınız Kur'an'a sarılınız ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Muhterem Müslümanlar, bu hitabın herkes muhatabıdır. Amerika'nın canavarından Fransa'nın haydutuna varıncaya kadar, İngiltere'nin şakisinden Alman'ın iki yüzlü dönegine varıncaya kadar bütün küfür aleminin başlarından tutunuz nüfuslarına, bilhassa ehli imana Cenab-ı Hak sesleniyor. Siz ki inanmış insanlarsınız, ölürken gülerek ölmek istiyorsunuz. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, ben size söylüyorum, aynı zamanda muhatabım, en yakınım sizlersiniz. Ölürken gülerek ölmek mi istiyorsunuz? Çünkü ahirete, ebedi hayata, Allah'a inanan insanlarsınız. Kabriniz cennet olsun mu arzu ediyorsunuz? Mahşerden kalkarken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek nur içerisinde yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Müminlerin nuru önlerinde ve sağlarında kendileriyle beraber koşar. Böyle bir nur içerisinde huzurullah'a varmak, mizana yürümek, sıratı geçmek mi istiyorsunuz? Muhterem Müslümanlar, işte ben Rabbimin kitabından alarak Kur'an için Kur'an ne diyor sualine cevap olarak okuyorum. Estağfirullah. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an en doğruya iletir. Yehdi lilleti hiye akvam. En doğruya, en kaviye, en sağlama, mutlak manada şaşırmayacak fil dişi caddeye, sıratı müstakime iletir. Bu kadarla kalmıyor. Ve yubeşşirul müminîne ellezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecran kebîrâ. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda dünyada ilahi kitabın buyruklarını harfiyen tatbik edip salih amellerle, güzel işlerle, hayırlı uğraşlar ve meşgalelerle Allah ve Resulünün gösterdiği yolda ibadet ve taat ile meşgul olarak yürüyecek olursa onlar için ebedi hayatta pek büyük ecri de müjdeler muhterem Müslümanlar. Yani şöyle diyorum, hepiniz veya içinizden biriniz kalsa da hocam ahirette benim halim ne olacak dese, ben mahşerde kalkınca mesrur olabilecek miyim? Allah'u Zülcelal'imin huzuruna rahatla varabilecek miyim? Mizanda beraat edebilecek miyim? Cehennemin üzerindeki sıratı hocalarımız eskiden beri derslerinde tarif ederken kıldan ince, kılınçtan keskin diye tarif ederler. Muhterem Müslümanlar, geçişindeki ciddiyet ve önemi beyan için, yahut şarklı bir amca hocaefendiyi dinliyormuş. Hocaefendi konuşuyor, iş benim gibi mevzu tam sırat-ı müstakime, cehennem üzerindeki sırata gelince, cemaat-ı müslimin bilesiniz ha, o sırat kıldan ince, kılıçtan keskin deyince, amca kalkmış, ha hocaefendi başka geçecek yer yok mudur onun geniş yeri falan demiş. Eyvallahi böyle demiş. Başka geniş yeri falan yok. Kıldan ince, kılıçtan keskin deyince
Latife ediyorum muhterem Müslümanlar. Öyleyse beni şimdiden John

bil demiş. Muhterem Müslümanlar. Ya. İlk Osmanlı saltanatının temelleri Söğüt kasabasında atılıyor. Sonra biliyorsunuz Bursa'ya doğru geliniyor. Sonra Edirne'ye doğru böyle dolaşıyor. Sonra Balkanlarda birçok yerler İslam'ın salacağı dalgalanıyor. Osman, Sultan Osman bu arada bir dostunda bir akşam misafir kalıyor muhterem Müslümanlar. İbaresinin nerede olduğunu görmek isteyen İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan 1. cilt mukaddimeye baksın, orada görecekler, arzu eden ehli ilim bakabilirler. Hazreti Osman bir dostunun sevgilisinin evinde seyahat esnasında veya cihat dönüşünde misafir kalıyor. Ev sahibi sürurla dolu. Rabbim bana böyle bir misafiri lütfetti diye. Muhterem Müslümanlar. Tabii kuş tüyü yastıklar, yün yataklar, atlas yorganlar seriliyor. Bez seriliyor, leğenler, ibrikler konuluyor. Altının yastığı, önüne alacağı bez konuluyor şöyle bir kenara. Hacı Beysade Üstadımıza çok abdest suyu döktük. Muhterem müminler. Altında bez, üzerinde leğen. Evet, önüne de bir bez alırdı. Çünkü İmam-ı Azam'a göre abdest suyu, kullanılmış abdest suyu necasettir. Necaseti galizadır. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre hafifedir. İmam-ı Muhammed'e göre tahirdir, mutahhir değildir. Yani bir abdest suyuyla fetva da onadır. Halkın işini kolaylaştırmış olmak için muhterem Müslümanlar. Temizdir ama bir daha abdest alınamaz, kullanılamaz. Abdest suyu İmam-ı Azam'ın kavline göre ittika ve ihtiyatla amel ediyordu üstadımız. Meşayih-i kiram, selefi salihin de öyledir. Çünkü Peygamber Efendimiz abdest suyu tırnakların altındaki masiyet ve günahları da yıkar indirir diyor. Sadece üzerindekini değil. Ağza verirken ağızda işlenen günahları, büyük günahlar tövbe ister, bunu unutmayın. Yüz yıkanırken yüzüyle işlediği günahlar. Eller, kollar yıkanırken eliyle, koluyla işlediği günahlar. Kulak meshederken kulağıyla işlediği günahlar. Ayak yıkanırken ayağıyla giderek işlediği günahlar affedilir. Onun için Şarani, Abdullah Havu Şarani Hazretleri Envar-ı Kutsiyesinde öyle diyor. Şadırvan'da abdest suyundan kimin hangi günahı işlediğini renk ve kokusundan bilirim keşfen diyor. Türkçe anlaşılıyor mu muhterem Müslümanlar? Abdülvehhab-ı Şarani, devrinin kutbul aktabı muhterem müminler. Rabbim şefaatine mazhar kıl. Yahu hocam, kürsüde sen böyle şeyleri söylüyorsun. Kalkıp şu çayhaneye gidiyoruz. Orada da hocaymış adam. Yok canım, böyle hikayelere, masallara bakmayın. Gaybi Allah bilir. Ya, bu eli arşa bile uzanan 24 saatte 24 nefes dahi Allah'ından gafil olmayan Cenab-ı Hakk'ın hususi iltifatına mazhar, Hakk'ın sevdiği kullarının neşesidir muhterem Müslümanlar. Ya Hazreti Ömer Medine minberinde Cenab-ı Sariye İslam ordusuyla ta İran hududu nihavette, Cenab-ı Ömer minberden, nihavette İslam ordusunun muhasarasını minberden görüyor. Ya sariyet el cebel el cebel diye sesleniyor. Ordunun sırtını dağa ver ya sariye, muhasara altına giriyorsun. Hazreti Ömer'in buradan sesi nihavette gümlüyor. Cenab-ı Sariye ordunun sırtını dağa vererek muhasaradan kurtuluyor ve cihat ve harp zaferle neticeleniyor muhterem Müslümanlar. Bir şey böyle bir defa oldu mu, bin bir defa da oluyor demektir. Akai kitaplarımızda mucizeler ve keramet ve harikuladeler ne aklan ne naklen katiyetle memnu ve muhal değildir. Allah isteyince alemde neler olur muhterem Müslümanlar. Ya onun için ulema yanında dilini, Konyalı kardeşim, alimler yanında dilini, meşayih ve evliya huzurunda kalbini, sofrada elini, misafirlikte gözünü koru demiş ecdadımız. Bir yere misafirliğe gittin, sağa sola tecessüs ettirme. Ulan şurada bir şişe var ama içinde ne vardır? Şurada bir koku geldi ama bilmem ne koku. Yok.
burnuna da gözüne de kulağına da sahip ol. Şöyle efendi gibi oraya var güzelce. Ev sahibinin ikramını alır gidersin, tamam mı? Tecessüs. Vela tecessüsü. Kur'an-ı Kerim ahlak öğretirken zannın çoğundan sakının. Zira zannın çoğu isabetli olmaz, günahtır, mahzurludur diyor. Sonra vela tecessüsü, katiyetle birbirinizin kusur ve aybını tecessüs edip araştırmayın diyor yine Kur'an-ı Kerim. Muhterem Müslümanlar, abdest suyu dedim de edepten ve bir faziletten bahsetmek istedim. Osman Gazi'ye tekrar döneceğim inşallahü teala. Hocamıza abdest suyu dökerken o kemal ehlinin nasıl abdest aldığını göre göre biz de öyle abdest almaya çalıştık vaktinde muhterem Müslümanlar. Hacı Haydar Efendi Hazretlerine abdest suyu döktük. Hacı Veysade hocamız Hazretlerine abdest suyu döktük. Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerine abdest suyu döktük. Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine abdest suyu döktük. Ladikli Hacı Ahmet Ağamıza abdest suyu döktük. Muhammed Harrani'ye abdest suyu döktük. Efendim, yani Allah'ın büyük büyük dostlarına abdest suyu dökerken içimden öyle derdim. Ah, bir müsaade etseler de şu dudaklarımla şu ayakların altını şöyle bir öpsem, tabanların altına bir yanağımı koysam derdim muhterem emirler. Hak dostlarını, Allah sevgililerini severek geldik. Bugün de nefsimizden bir kat daha çok severek huzurullah'a varmak istiyoruz muhterem müminler. Ya Rabbi bize kıyma diyorum. Mekrinden bizi azat et, muhafaza et, koru diyorum, tamam mı? Bütün kardeşlerimle beraber. Çünkü hiç belli olmaz. Allah'ın Resulü Buhari hadisinde innemel itibaru bil havatim buyuruyorlar. İtibar hatimeleredir. Sonuç çok mühimdir efendiler. Enbiya müstesna, alim ol, şeyh ol, efendim ehli Kur'an ol, ehli ilim ol, abid ol, zahid ol, falan ol, falan ol, ne olursan ol, sonundan kork ve yalvardıkça yalvar Mevla'na. Ya Rabbi sonumuzu hayırla mühürle diye Allah'ımızdan devamlı olarak isteyeceğiz muhterem müminler. Eskiden böyle abdest suyu dökmeler, zaman zaman derste söylüyorum ya muhterem Müslümanlar, adet olduğu için evlerde, hadi evladım hocam cana abdest suyu dök diyor. Yumurcak 5 yaşında ibrik tutmayı, abdest suyu dökmeyi, omuzunda havlu ile beklemeyi, abdest alan bir büyüğüne havlu vermeyi, abdest almayı bu talim ve egzersizle öğreniyordu muhterem Müslümanlar. Evde misafir mesela bir ilim adamı, bir fazilet sahibi abdest alacak mı? Efendim lavaboya buyurun diyorlar. Abdest suyu dökmek yok. Abdest suyu dökmekte büyük keramet, büyük talim neşesi vardı. Şimdi kolaylık, buyurun lavaboya diyorlar. Adam kendi işini kendi görüyor. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Onlar biraz zahmetli ama zahmetin içerisinde rahmetler getiren güzel adetlerdi. Döndüm, mevzu şuydu muhterem Müslümanlar. Osman Gazi Hazretleri misafirinin evinde, ev sahibi her şeyi böyle dediğim gibi hazırlamış. Efendim istirahat buyurunuz diyor. İnşallah erken kalkar, gece abdest suyunuzu da dökerim diyor. Ev sahibi ayrılıyor. Gecenin, saharın yaklaşırken, sülüsü ahiri diyoruz ona. En sonunda kalkıyor ev sahibi. Zaten uykusu da yok hemen hemen. Kalkıyor, kapıyı hafifçe açıyor izin alarak, selam vererek. Bakıyor ki Osman Gazi Hazretleri seccadesinin üzerinde dua ve tesbih ve tehlille meşgul. Yorganın katı hiç açılmamış, yastığa baş koymamış Osman Gazi. Aman efendim, aman sultanım, aman gözümün nuru, gönlümün sururu, bir hata mı işledik? Niye serdiğimiz yatağı yapmadınız, niçin koyduğumuz yorganı örtülmediniz deyince Osman Gazi Hazretleri rafta bulunan Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Evladım diyor, rafta Kur'an-ı Kerim varken o odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız diyor. Ya muhterem. Ve İsmail Hakkı Bursevi diyor ki Konyalılar, Allah'ın mümin kulları. Muhterem Müslümanlar, İsmail Hakkı Bursevi tefsirinde bu kazıyeyi, bu hikayeyi, bu hakikati anlattıktan sonra diyor ki Osman Gazi'nin
Kur'an-ı Hakim'e bu muhabbeti, bu saygısı, bu hürmetinden dolayı evladı ve nesline, hanedanı Osmaniye'ye 600

Viyana kapılarına, Kremlin sularına, Tuna boylarına, Trablusgarp Şimali Afrika'ya, Tahranlara, sonra Türkistanlara, evet muhterem Müslümanlar, Bağdat surlarına ve Yemen ve San'a'lara kadar Cenab-ı Hak Osmanlı'ya 635 sene Kur'an'a bu güzel ihtiramından, saygısından dolayı Cenab-ı Hak saltanat lütfetti, beka lütfetti, hakimiyet lütfetti. Onun için biz Osmanlıyız muhterem Müslümanlar. Gençler, gençler, Allah'ın nur yumağı yaratıkları, Cenab-ı Hakk'ın alnından öptüğü Müslüman ve müminler, tabii yaşlıların tecrübelerinden, dualarından istifade edeceğiz. Ben sık sık gençler diyorum, yaşlılar bana darılmasınlar. Geleceğin bütün emanetlerini onlara vereceğiz çünkü. Geleceğin reisi cumhuru onlar, geleceğin başbakanı onlar, geleceğin bakanlar ve milletvekilleri onlar, geleceğin amirleri ve memurları onlar muhterem Müslümanlar. Onun için Kapı Camii'nin muhterem cemaati, iyi bir atiyim istiyorsunuz. Neslinizi nur yumağı pırıl pırıl olarak yetiştireceksiniz. Pırıl pırıl. İçi dışarıdan görünen, söylediği gibi düşünen ve düşündüğünü yapan, Allah'ına muti, Resulüne ümmet, Kur'an'a tabi, sünnet şiar, Kur'an haslet bir neslin gelmesi için ter döküyoruz. Rahatsız da olsak kürsüde karşınızdayız. Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Parıl parıl nur içerisinde bir ati lütfet ya Rabbi. Evet muhterem Müslümanlar, biz kıyamete kadar ısrar ediyoruz. Kıyamete kadar bu memleketin kaderini elinde tutanların Kur'an haslet ve Muhammediyül meşrep olması için bütün gayretimizi sarf edeceğiz inşallahü teala. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, yine Kur'an-ı Kerim için bir ayet daha okuyorum, sonra hadis-i şerife geçeceğim inşallahü teala. Kitabullah, yine Kitabullah için diğer ayeti celili de böyle buyuruyor, bakınız. Estaizu billah. Ya eyyühennâsü قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar, ey inananlar, şarktan garba, şimalden cenuba, burada müminler buyurmuyor Cenab-ı Hak, ey nas diyor. Bütün bir beşeriyet, bütün bir insanlığa seslenerek size Rabbiniz tarafından قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ Rabbiniz tarafından size bir mev'iza gelmiştir. Yani nasihat ve öğüt gelmiştir ayat-ı ilahide. Muhterem Müslümanlar, nasihat ve öğüt gelmiştir. Nasihatlerin, öğütlerin en iyisi, en alası, en güzeli Kur'an-ı Kerim'dedir. Ve Kur'an-ı Kerim için indiren Mevla وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yaş ve kuru, dünya ve ahirete dair, insanlık ve bütün beşeriyet için ne istenir ve aranırsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de ya açık olarak ya bir işara mutlaka zikredilmiştir. Cevabı Kur'an'dadır. Muhterem Müslümanlar, 55 sene evvel hocam, İcazet hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinden büyük hadiminin Mecami'ul Hakaik diye usulü fıkhını okurken, orada usulü fıkıh kitabında Kur'an-ı Kerim'in mani ve hakaiki bahsinde öyle diyordu. Kur'an-ı Kerim dört yönüyle mana ve gerçeklere delalet eder. Dal bi ibaretihi, dal bi işaretihi, dal bi delaletihi, dal bi iktizaihi. Yani dört taraftan Kur'an-ı Kerim bütün mesaili dünyeviye ve uhreviye cevap vermeye hazırdır. Ancak فَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ اِلَّا بِالْعِلِمِ Müslümanlar, Allah'ın kulları, فَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ اِلَّا بِالْعِلِمِ Münasebet aldıkça derslerinde söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mescid-i Saadet'e giriyor. Sahabe-i kiram halaka halaka olmuşlar Mescid-i Saadet'te. Kur'an okunuyor. İlim müzakere.

0: ediliyor. Peygamber Efendimiz ilim müzakere edilen tarafa doğru yönelmişler. Sahabeden bir zat, ya Rabbi bu halakada da Kur'an okunuyor. Ya Resulallah, bu halakada da Kur'an-ı Kerim okunuyor. Peygamber-i Zişan Efendimiz, فَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ اِلَّا بِالْاِلِمِ Ey ashabım, Kur'an-ı Kerim de ancak ilimle menfaat verir buyurdular. Ya, Kur'an-ı Kerim de ancak ilimle menfaat verir. Geçenlerde, mümin kardeşlerim, geçen dersimde Hazreti Ebu Bekir okur ağlardı dedim de öyle yarım kaldı. Mus'ab bin Umeyr dedim yarım kaldı. Tamamlayacağım onu. İçinizde bazı gençler var, sonradan bana hatırlatıyor. Hocam Hazreti Ebu Bekir'in kıssasıyla Mus'ab bin Umeyr'inki kaldı diyorlar. Onlara söz veriyorum, gelecek derste inşallah tamamlanır diye. Evet muhterem kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir okudukça dinliyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gençler pır pır pır Kur'an avizesine uçuşuyor pervane. Dönmeye başlıyorlar. Nihayet Mekke müşrikleri ya Ebu Bekir, sen bu Kur'an'ı haremde böyle açık okuyup ağladıkça bizim evladımızı anne babadan, karımızı kocadan, kocamızı aileden ayırıyorsun. Muhammedi oluyorlar, bizi bölüyorsun dediler Sıddık-ı Ekber'e. Mekke'yi terk edecek, evine gireceksin, evinde okuyacaksın dediler. Tabii Mekke'de cam yok muhterem Müslümanlar. Air condition olmadığı için eski Mekke'nin cam pencerelerinde cam yok. 1950'de biz oradaydık. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Medine-i Münevvere kışın serin olduğu için cam var. Fakat elektrik yoktu daha henüz. Mekke-i Mükerreme'de evler camsız olduğu için Ebu Bekir Sıddık içeride okuyarak ağlıyor. Pencerenin önüne gelip dinliyorlar bu defa Müslüman olan olanı. Geldiler Hazreti Ebu Bekir'e yine sataştılar. Ya Ebu Bekir, sen Mekke'yi terk edeceksin dediler. Yoksa bize devamlı zararın dokunuyor. Mekke'den çıkacaksın dediler. Peygamber Efendimiz'e istişare etti. Bir müddet için, ya Resulallah ben Kur'an'a dayanamam. Ben Kur'an'ı bu gözyaşıyla, bu sesle okuyacağım ya Resulallah. Kitabullah'tan ayrılamam, öberim her şeyim. Yoksa sudan balığın ayrıldığı gibi ben ölürüm, mahvolurum ya Resulallah. Ya Ebu Bekir, bir müddet için filan yere hicret edebilirsiniz. Peygamber Efendimiz müsaade ettiler. Mekke'den çıkmış giderken Mekke şeref eşrafından bir zat karşılaşıyor. Hayrola, henüz daha inanmamış. Henüz daha inanmamış. Ya Ebu Bekir, nereye böyle? İlâ aynâ. Hadise böyle. Falan efendi. Beni sanadiydi Kureyş, Mekke'den çıkardılar. Gidiyorum, kendime bir yer bulacağım. Kur'an'ı, Kitabullah'ı orada okuyacağım. Sen gel Ebu Bekir kardeşim, ben seni tekeffül ederim dedi. Evet, aldı getirdi. Ebu Cehil'le, Übey İbni Halef'le, Ukbe'yle, Şeybe'yle, Senadir Kureş ve hempalarıyla görüştü. Siz dedi Ebu Bekir'i bana bırakın, ben kefilim ona, evinde sessiz okuyacak bundan sonra dedi. Muhterem Müslümanlar. Ve görüyor musunuz hakikati? Aziz kardeşlerim, dua edelim hep beraber inşallah. Dua edelim hep beraber inşallah. Evet. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Vatanını tanıyor musun mümin kardeşim? Vatanını, Konya'nı, efendim tanıyor musun hudut boylarını, cihatlarla, hani Ali Ulvi Kurucu da öyle diyor. İncitme büyük ceddini, Allah'ı seversen milyarla şehidin ebedi varisisin sen diyor. Milyarla şehit vermişiz bu topraklara. Muhterem Müslümanlar, benim dedem, oğluma adını verdiğim Abdurrahman dedem 10 yıl Yemen ve Sana'da askerlik yapmış. Adını aldığım Tahir amcam da Çanakkale şehidi. Biz onların manevi güç ve dualarıyla bugün karşınızda kürsüdeyiz muhterem Müslümanlar. Ya. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, biz yine dualarımızı arşa yükseltiyoruz ve istiyoruz inşallahü teala. Ya Rabbi, Hazreti Kur'an'ın nurunu dünyaya hakim kıl. Sancılar dinsin, yaralar sarılsın. Dertler, şakavetler ve cinayetler artık sona ersin. İnsanoğlu dünyada bir cennet görsün ve yaşasın. İnşallahü teala. Kıyamet kopmadan öyle bir günü göreceğiz. Bu benim değil, Resulullah'ın müjdesi muhterem müminler. Göreceğiz inşallah. Evet. Hazreti Ebu Bekir böylece meselesi hallediliyor. Mus'ab bin Umeyr, gençler vaat etmiştim geçen dersimde, tamamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve nurunun tesirine misal veriyordum. Mus'ab bin Umeyr bir anne babanın nur yumağı, göz bebeği evlatları, bir evin bir oğlu. Muhammed'in önüne giderse bunu kaybederiz diye gittikleri yerden, devamlı bir yere giderken üzerinden kapıyı kilitleyip gidiyorlar Mus'ab bin Umeyr'i. Nasılsa bir gün Allah öyle istiyor, kapıyı açık bırakmışlar. Mus'ab bin Umeyr evden fırladığı gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ali ve Nur huzuruna, halakanın kenarına oturuyor. Peygamber Efendimizin mübarek nefesini ciğerlerine çekerek ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Peygamber Efendimiz sohbeti bitirdikten sonra, bu genç evladımız kimdir acaba? Nereden gelmiştir? Ne oladır? Soruyorlar. Kendisini tanıtıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhterem Müslümanlar, tepeden tırnağın nurdir Mus'ab bin Umeyr. Ama haber anne babasına hemen gidiyor. Kapıya vardığı zaman anne baba kapıyı yüzüne çarpıyorlar. Biz böyle evlat istemiyoruz diyorlar. Muhterem Müslümanlar, Mus'ab bin Umeyr eve konmuyor. Aradan birkaç ay geçince elbisesi biraz fersudeleşiyor. Rengi biraz sararıyor. Kendi de biraz zayıf ve nahif hale geliyor. Peygamber Efendimiz sahabelerinin seçkinleriyle otururken karşıdan Mus'ab bin Umeyr geliyor. Ey ashabım, bu gördüğünüz mes'ud genç, bu gördüğünüz mes'ud genç Allah ve Resulünün huzurunda olanı anne babasının kuş yüğü yataklarına, atlas yorganlarına, musanna muhteşem karyolalarına, onların kucaklarına tercih etti, imanı kabul etti. Bugün biraz rengi sarardı, bugün biraz kendisinde zayıflama var. Geleceğin en mes'ud delikanlılarından olacaktır buyurdular Peygamber Efendimiz. Gençler, gençler, Allah'ın alnından öptüğü İslam gençliği, Mus'ab bin Umeyr'in nur ve feyizli yolunda yürüyeceksiniz. Cenab-ı Halik-i Zülcelal dünyanın da ebedi hayatında en mutena neşelerini, mükafat ve müjdelerini sizlere bahşedecek inşallahü teala. Ayeti celileye döndük muhterem müminler. Halik-i Zülcelal, ya eyyühen nasu kad caetkum mev'izatun min rabbikum, Rabbinizden size güzel öğüt gelmiştir. Kur'an-ı Kerim baştan sona arşi, rabbani, rahmani, semavi öğütlerle elinizdedir, önünüzdedir. Hatta muhterem Müslümanlar, burada şunu da söyleyeyim bakınız. Hadis-i şerifi hemen eklemiş olayım manaya. Peygamber Efendimiz, İnne hâzel Kur'âne tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biyedikum fetemessekû bihi fe innekum len tezillû ve len tehlikû ba'dahu ebeden. Peygamber Efendimiz bir gün sahabesinin içerisine geliverdi. Şehadet ediyor musunuz ki Allah bir ve ben onun peygamberiyim? Ya Resulallah, elbette. Kalû bela, elbette. Neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Biz şehadet ederiz ki Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir, rasulüdür, nebisidir, peygamberidir derler. Öyle olunca inne hazel Kur'ane tarafuhu biyedillah ve tarafuhu biyedikum. Bu Kur'an-ı Kerim'in, bu kitab-ı azimin, bu Rabbani eserin, bu ilahi eserin bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin elinizde. Yani ne demektir? Allah'ın kelamıdır ve sizin önünüzde Mushaf-ı Şerif açılmıştır, sizin elinizdedir. Ahkamı, ayatı size açık olarak arz edilmiştir. Fetemessekû bihi, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, fetemessekû bihi, Kur'an'ın gösterdiği yola temessük ediniz. Kur'an'ın emrettiği şeylerle amel ediniz. Kur'an-ı Kerim'in yasak kıldığı şeylerden uzak olunuz. Kur'an haslet bir mümin olarak hayatınızı devam ettiriniz. Kulak veriyor musunuz muhterem cemaat? Kapı Camii cemaat, kulak veriyor musunuz? Fe innekum len tezillu ve len tehliku ba'dahu ebeden. Biliniz ki Kur'an'a sımsıkı böyle sarılırsanız ebedi ve daim olarak nesliniz, torunlarınız kıyamete kadar yoldan sapmazsınız ve ebedi saadet ve müjdeler sizin içindir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e sarılan bir insan Resulüne sarılıyor, Allah'a sarılıyor. Allah ve Resulüne sarılan insanın hiç düşmesi düşünülebilir mi muhterem Müslümanlar? Allah'ın izzetiyle azizdir. Hazreti Muhammed'in kemalat ve fazailiyle ayaktadır. Onun için muhterem Müslümanlar Kur'an öğütlerine, hatta diğer bir hadis-i şerifte ayeti tamamlamadan evvel şunu da söyleyeyim, ezanımız okunuyor. Peygamber Zişan Efendimiz öyle buyuruyorlar. İnne hâzel Kur'âne me'debetullâhi. Bir zam da caizdir erbabının malumu. İnne hâzel Kur'âne me'debetullâhi fakbelû me'debetehu mestadatum. Ey müminler, bu Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak tarafından size açılmış bir sofradır. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından 1,5 milyar Müslümanın önüne serilmiş bir sofradır ve dünya ve ahiret nimetlerinin topyekunu feyzi, bereketi ve nuru ile Kur'an sofrasındadır. Fakbelû me'debetehu mestadatum. Kadir olduğunuz kadar Kur'an nimetlerinden doya doya yiyiniz. Muhterem cemaat, iştahınız olduğu kadar, yani tabirlerimi caiz görün, İçiniz aldığı kadar, içiniz aldığı kadar, istidadınız müsaade ettiği kadar, istiap ve bildiğiniz kadar, ulaşabildiğiniz kadar Kur'an'ın nimetlerinden alarak bağrınıza, kalbinize, ruhunuzda basınız. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Osman için radıyallahu anh okuyup ağlayanlardan biri de o, o kadar ki bazı rivayetlere ve eserlere bakınız. İstediğinde gece bir hatim, gündüz bir hatim de yapabilirmiş Hazreti Osman. En son tertip edilen, tanzim edilen, tasnif edilen Kitab-ı Kerim'i yazdırarak etrafa da dağıtıyor. Ve Ceylan Deresi üzerine yazılı Kur'an-ı Kerim, Hazreti Osman Kur'an'ı İstanbul Süleymaniye İslami Eserler Müzesi'ndedir. Erbabı giderek bakabilirler. Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Hakimi. Hariciler etrafı sardılar. Hazreti Osman makamı hilafette ve içeride Kur'an-ı Kerim okuyor. Yerinden kımıldanmıyor. En son artık hücum edilip de şehit edileceği gece Kur'an okuyor. Hafif uyuklamış. Rüyasında Peygamber Efendimiz, ya Osman, istersen mana askerlerimizi gönderelim, onları tarumar ve yerle bir etsinler. Oruçluymuş kendisi. Eğer istersen iftarı bizim soframızda yaparsın diyor Peygamber Efendimiz. Ya eğer arzu edersen iftarı bizim, ağlayarak uyanıyor. Tabii Peygamber Efendimiz de, ya Resulallah, sizin sofranızda iftar etmek istiyorum diyor ve uyanıyor. Kapıyı pencereyi kırarak hücum ediyorlar. Hançerle şehit ediyorlar ve birkaç damla kanı sayfeler üzerine feseyek fikehumullah ve huves semiul alim ayetinin üzerine mübarek kanları damlıyor. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Evet muhterem Müslümanlar, hani okuyabildiğiniz Kur'an ziyafetinden yiyebildiğiniz kadar, abu hayatından içebildiğiniz kadar kana kana diyorum ya, İmam-ı Azam Hazretleri, muhterem Müslümanlar, İmam-ı Azam Hazretleri Ramazan-ı Şerif'te gece bir hatim, gündüz bir hatim, teravihte bir Ramazan bir hatim, 61 hatim inerlermiş. Ya Rabbi bizi en doğruya ilet diye dua ediyoruz. Ben biraz kaba söylediğim de oluyor. Cemaatimin büyük nezaketinden affimi niyaz ediyorum. Yüce Rabbim keremiyle cümlemizi taltif buyursun inşallah. Evet, ayete mana verip bitirip hemen kesiyorum dersi. Muhterem Müslümanlar. قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْضَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Sadırdaki bütün dertlere de şifadır. Sonra ve huden ve rahmetun lil müminin. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir hidayet kaynağıdır. En doğru yoldur. Susamışlara hayat verici pınardır. Yorgunları dinlendirici, kederlerini yok edici, sürura gark edici, dünya ve ahiretin bütün müşküllerini çözücü, Önü açık bir fil dişi cadde ki bir hidayet kaynağı ki sonu cennete gider, sonu Allah'a gider, sonu ebedi nimetlere gider, sonu tam kurtuluşun müjdesine gider. Ve huden ve rahmetül lil müminin aynı zamanda müminler için de bir rahmeti ilahidir. Muhterem Müslümanlar, evet biz tekrar ediyoruz her dersimizde tekrar ettiğimiz gibi. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Şair öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Asırlara asırlar, bin yıllara bin yıllar eklense ve biz Hazreti Kur'an'dan bahsetsek, bu güzelin vasfı Allah şahit ki bitmez ve bitmeyecektir de. Yüce Rabbim, Kur'an düşmanlarına layık olduğunu ver ve ehli iman ve ehli Kur'an'ı özlediği güne gönder. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadderiyle, hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Dertlilerimize deva, borçlularımıza eda, ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Bize ve bütün ümmeti Muhammed'e cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: Allahu ekber. Sadakallahul azim.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel mü'minîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel muvahhidîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin. Affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, İhlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı, evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvac-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb, ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alaminel Fatiha.
2: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. cüz. Okuyan Yunus Koçan.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, muhterem hocalarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbime yüz binlerce kez hamd ediyorum. Avrupa'nın göbeğinde, Köln'de, şu saatlerde ve şu saatlere kadar en azından Allah'ın bizden istediği kulluğu yerine getirme noktasında bazı hakikatleri öğrenme ızdırabıyla buraya bir araya geldiniz. O hamdi yenilerim ki beni de bu ızdırabın ortağı kılarak sizin bu güzel meclisinize dahil ettiği için. Eğer bugün biraz olsun bazı dertlerimizi, acılarımızı, ızdıraplarımızı ve tabii bunun çözüm yollarına ait bazı şeyleri konuşabilirdik.

de heybelerimize hakikat adına bazı şeyleri alabilirsek, ben de bunları size biraz olsun yansıtabilirsem, Rabbime hamd ederim yüz binlerce kez ki böyle güzel, hayırlı bir şeyi beraberce burada ifa etme imkanı bulduğumuz için. Ben biraz hepimizin ortak derdinden size bahsetmeye çalışacağım. Avrupa'ya çok sık gidip gelen bir kardeşinizim ben. Onun için her ne kadar Türkiye'de olsam da gözüm, kulağım, kalbim burada olduğu için buradaki dertleri, sıkıntıları da sizin kadar olmasa da biraz bilirim. Ama bugün burada konuşacağımız dert sadece buraya has bir dert değil. Biraz Avrupa'da fazla ama bilin ki aynı oranda, belki de daha fazlasıyla, daha şiddetli bir haliyle Türkiye'de de aynı sorunla karşı karşıyayız şu anda. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan Müslümanlar olarak sürekli sıkıntıyla bu alanda karşılaştığımız muhakkak ve böyle bir derdi bugün beraberce konuşmuş olacağız. Bu derdin ne olduğunu anlayabilmemiz için özellikle de sizin şu anda Avrupa'da yaşarken nasıl bir konumunuzun olduğunu fark etmeniz için size bir başka yerden sözü başlatarak meseleyi arz etmek istiyorum. Malum ben Siyer'i biraz okuyan, bu konuda bazı araştırmalar yapan bir kardeşinizim. Biz Siyer'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zemin itibariyle karşılaştığı insan kitleleri ve muhatapları açısından 5 tane temel başlık altında inceliyoruz. Bu başlıklardan bir tanesi Mekke modelidir. Mekke modeli şirkin hakim olduğu, Müslümanların ise azınlıkta olduğu bir modeldir. İkinci model Habeşistan modelidir. Habeşistan modeli Hristiyanlığın hakim, Müslümanların azınlıkta olduğu bir modeldir. Üçüncüsü birinci Medine modeli, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın artık Medine'ye hicret ettiği zaman ortaya çıkan bir model biliyorsunuz. Müslümanlar sayı itibariyle az, hakem pozisyonunda ama müşriklerin, ama Yahudilerin fazla olduğu birinci Medine modeli. Bu Bedre kadar devam ediyor zaten. Arkasından dördüncü olarak ikinci Medine modeli ortaya geliyor ki ikinci Medine modeli Müslümanların hakim ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir modeldir. Beşinci modelde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi emanetlerini ilk halife olan Hazreti Ebu Bekir'e emanet ettiği ve artık yepyeni bir süreç olarak önümüze çıkan halifeler modelidir. 5 tane model çerçevesinden biz bugün Siyer'i okuyoruz. Ben bunu Türkiye'de anlattığım zaman Türkiye bunların hangisine uyuyor diye soruyorum. Sonra oradan bir başka kapı açıyorum. Ama ben bugün burada sormayacağım. Çünkü sizin içinizde bulunduğunuz model Habeşistan'a uyan bir modeldir. Müslümanların azınlıkta ama kendini Hristiyan olarak nitelendirenler, her ne kadar bugün Hristiyanlık yaşanmıyor olsa bile, bu manada bazı şeyler kaybolmuş olsa bile, kendilerini buna nispet edenlerin çoğunlukta olduğu bir zamanda ve bir zeminde yaşıyoruz. Nasıl yaşadı oradaki o Müslümanlar diye sorduğumuzda ve nasıl kendilerini muhafaza ettiler, bu noktada neleri öncelleyerek bir hayat yaşadılar diye sorduğumuzda önümüze şöyle bir şey çıkıyor. O gün Habeşistan'daki Müslümanları iman üzere daimi bir halde tutan şey ailelerinin imani esaslara uygun bir biçimde olan ailelerden kaynaklanmasından dolayıydı.
bütün dünya firavunlara mahkum.

0: mahkum olsa, yeryüzünün her tarafı küfürle, fıskla, isyanla, günahla dolsa, benim evim, benim ailem iman üzere olduktan sonra ben Nuh'un gemisindeymişim gibi gelir bana. Bütün her tarafta tufan olsa gemiye binmişim ben. Benim için fark eden hiçbir şey yok. Eğer ben o evimi iman evi kılabilirsem gerisi kolay. Eğer ben evimi Allah'ın istediği gibi bir İslam evi, İslam hanesi kılabilirsem, eğer ben evimi bir Darul Erkam şubesine dönüştürebilirsem, eğer ben evimi Suffa Mektebi'nin bir şubesi, bir gerçekten o modeli üreten bir parçası haline getirebilirsem, Almanya'da yaşamışım, Avusturya'da yaşamışım, Danimarka'da yaşamışım, Türkiye'de yaşamışım, Suudi Arabistan'da yaşamışım, fark eden hiçbir şey yok. Önemli olan orada benim evimin nasıl olması gerektiği konusundadır. Ama bir acımız var ki bugün kendini Müslüman olarak tanımlayan insanların evlerinde yangın var. Bugün bizim hanelerimiz istenilen oranda değil. Hal böyle olunca yangın evin içinde, dışarıdaki yangını saatlerce konuşsak da bir anlamı yok. Asıl bizim önceliğimiz evimizin içindeki o yangını söndürmek olmalı. Onun için bu aile meselesini konuştuğumuzda farklı meseleleri bizim gündem etmek durumumuzda kalıyoruz. Öyle de olması gerekiyor. Bugün de belki bazı meseleleri bu çerçeveden ele almamız gerekecek. Şimdi benim aziz kardeşlerim, geniş bir mesele aile meselesi. Ama bir sorunu daha sizin nazarlarınıza vereyim. Eğer bir şey çok fazla konuşuluyorsa, evet öneminden dolayı konuşuluyordur. Ama bir hakikat vardır karşımızda. Demek ki eksiği, noksanı vardır ki çok konuşuluyor. Bugün biz adaleti konuşuyorsak, adalet önemli diye konuşuyoruz ama olmadığı için konuşuyoruz. Bugün ahlakı konuşuyorsak, ahlak önemli diye konuşuyoruz ama olmadığı ya da eksik olduğu için konuşuyoruz. Namazı konuşuyoruz, elbette ki konuşmalıyız. İmandan sonraki en büyük hakikat namaz. Ama demek ki namazlarımızda eksiklik var diye konuşuyoruz. Bugün aileyi konuşuyoruz biz. Aileyi konuşuyorsak evet çok önemli bir şey konuşuyoruz. Ama eksiklerimiz var, onları da konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla aile meselesini konuşmak kesinlikle önemli. Acılarımız da var bu noktada, bunları da unutmamamız lazım. Dertlerimiz de var bu noktada, bunları da unutmamamız lazım. Hem öneminden hem de şu andaki içinde bulunduğumuz gerekliliğini de dikkate alarak konuşmamız lazım. Şimdi ben burada ehli iman insanlara konuşuyorum. Türkiye'de de öyle. Avrupa'ya gidip geldiğim zaman bana sorunlarını, dertlerini anlatan 10 tane, 20 tane insan olsa, emin olun yarısından fazlası aile meselelerini bana dert olarak getiriyorlar. Ya eşlerin birbirleri arasındaki sorun, ya ebeveynin, anne ve babanın çocuklarıyla olan sorunları. Ben Türkiye'de haftada en az 30-40 tane insanla görüşürüm. Bu dert meselesiyle alakadar olarak bana yine gelen dertlerin yarısından fazlası aile meselelerini oluşturuyor. Bu da gösteriyor ki yangın sadece ehli dünyanın evlerinde değil, namaz kılan, İslami hizmetler içerisinde olan, camilerde olan, camide imam olan, vakıfta idareci olan, okulda muallim olan, şöyle böyle bir biçimde İslam'a hizmet ettiğini iddia eden insanların evlerinde de bu var. O halde biz çok mühim bir meseleyi bahsetmiş oluruz. Ailevi bir meseleyi konuştuğumuz zaman, yani acımıza, yani derdimize bir parmak basmış oluruz. Morallerinizi bozması için değil, olayın vehametini anlamamız için size bir şey söylemek istiyorum. 2008'den 2018'e kadar Türkiye'deki evliliklerin sayısı 6 milyon. 6 milyon evliliğin 1 milyonu boşanma ile neticelenmiş. Yani Türkiye'de evlenen her 6 insandan bir tanesi boşanmış. 2018'e kadar olan rakam ve bugün geçtikçe de artıyor ne yazık ki. Boşananlara bakın, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık evliler ne yazık ki. Sorunlar ne diye irdeleyin. O sorunların neler olduğunu siz de biliyorsunuz. Ne yazık ki bizi üzecek sorunları duyuyoruz o çerçeveden. Peki boşanmayıp da evliliklerini devam ettiren o 6 milyon rakamının üzerinden konuşalım. 5 milyon evli cennet bahçelerinden bir bahçede mi yaşıyorlar, evleri, haneleri öyle mi? Hayır. O 5 milyonun da büyük bir kısmı el kınamasın, falanca şunu demesin, filanca işte şöyle yapsın, çocuklarımızın hatırına, şunun hatırına bazı şeylere katlanıyoruz. Ev, aile bize cennetin havasını aslında tattırması gerekirken biz artık evlenmeyi ve aileyi idare etmeyi bazı şeylerin hatırına katlanılabilecek bir şey olarak anlıyoruz. O zaman ortada bir şey var. O bir şeyi bizim bir irdelememiz lazım. Türkiye'de sorun o da. Bizim burada, yani Avrupa'da bu böyle değil mi? Avrupa'da daha farklı bir biçimde bu manadaki sıkıntıları görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vaktim biraz dar akşam namazından dolayı, ama size anlatacak çok da şeyim var. Allah zamanlarımızı bereketlendirsin de şu meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Ben aile meselesini konuşmaya başladığımda şöyle bir sinyal alıyorum hanımlar tarafından. Hocam biraz fırçala da şu erkekleri. İşte kendilerine gelsinler, eve gelince bizimle ilgilensinler, bize şöyle şöyle söylesinler, böyle söylesinler. Başlıyor bu taraftan talepler. Buradan da geliyor bir sinyal. Bu tarafta diyor ki ya işte onlara de ki bizden fazla beklentide bulunmasınlar. Zaten biz zor işler yapıyoruz. Nafakayı helal karşılama adına şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Herkes aile meselesinde ah hoca bir erkekleri fırçalasa, ah hoca bir kadınları fırçalasa nazarıyla bakıyor. Bizim burada derdimiz nefsimizi tatmin etmek falan değil. Bir başka dert var. O meseleyi konuşmak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu sene ben ta Mayıs'ın sonuna kadar aile meselesini konuşacağım. Konuşurken de şu 5 tane meseleyi konuşacağım. Özellikle yazarak getirdim ki zihinlerinize iyice görünsün, nazarlarınıza iyice bu noktada bazı şeyler nakşedilsin de iyice anlaşılsın. Bu 5 mesele bizim bu seneki temel konularımız. Ailenin kurulması, ailenin korunması, ailenin kuşatılması, ailenin kırılması, ailenin kaliteleşmesi. 5 tane ana konu bu aile meselesinde. Ve bugün ben sadece size bu birincisini anlatacağım. Gerisi diğer başka yerlerin konuları. Şu kadarını söyleyeyim. Kurulması meselesi önemli bir mesele ve biz bugün aile kurmak ne demek, o anlamın üzerinde biraz duracağız. Kurduk, bitti mi işimiz? Hayır. Onu korumak durumundayız. Çünkü ortada ciddi bir emanet var ve o emaneti çok iyi bir biçimde bizim koruma adına bir sorumluluğumuz olduğu için meselenin korunma, yani muhafazası noktasında bazı şeyleri anlamak durumundayız. Şöyle bir durum var, kuşatılmasında saldırılar çok olacak o aileye. O kuşatıldığı zaman ben nasıl o kuşatmayı püskürtebilirim? Bu noktada bazı şeyleri düşünmem gerekecek. Kırılması noktasında da Allah korusun, o kuşatılma eğer püskürtülmese neticesi ailenin kırılmasıdır. O kırılma anlarında neler yapmam gerektiği konusunda meseleyi anlamam gerekir. En son meselemiz bizim ailenin kaliteleştirilmesidir. Kalite olmadan olmaz. Müslüman adam her işini ıtkan üzere yapan adam demektir. İtkanın çok manaları var. Ben en güzel o manayı görüyorum. İtkanın bir anlamı da kalite demektir. Müslüman kaliteli iş yapandır. Yuvasını kurarken de kaliteli iş yapar. Ailesini korurken de kaliteli iş yapar. O ailenin meyveleri olan çocuklarını yetiştirirken de kaliteli iş yapar. Dolayısıyla biz aile meselesini bu 5 tane ana başlıkta incelemeye çalışacağız. Gelelim birinci konuya, ailenin kurulması. Şimdi ailenin kurulması mevzu bahis oldu mu? Biz bu aileyi ne için kuracağız? Burası bir düğün salonu. Şimdiye kadar belki yüzlerce düğün olmuştur burada. Sizler de bir sürü düğüne katılmışsınızdır. İçinizde yeni evliler de vardır. Çoluk çocuğunu evlendirecek olanlar da vardır. Zaten kendileri de 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, benim gibi 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl evli olanlar da vardır. Vardır da vardır. Bütün bunlar hepimiz dönüp ailenin kurulma meselesini sorduğumuzda biz bir aileyi niçin kurarız? Sebep ne? Neden evleniriz? Niçin böyle bir ağır yükün altına gireriz? Neden bu manada bir adım atarız diye sorduğumuzda inanın verdiğimiz cevaplarımızın bir miktarı Allah'ın bizden duymak istediği cevapla örtüşmez. Zaten böyle olduğu için sorun yaşıyoruz. Çünkü ailenin kurulma meselesi, bakın biz gidip bir yerde kız istediğimiz zaman söze nasıl başlıyoruz? Allah'ın emri, peygamberin kavli diye başlıyoruz. Demek ki Allah'ın emrini yerine getirme adına bir adım var ortada. Peki Allah'ın emri, Allah'ın istediği gibi başlayıp Allah'ın istediği gibi neticeye varması gerekmez mi? O zaman kurarken aileyi bizim bazı şeyleri temelde çok iyi bir biçimde anlamamız lazım. Benim güzel kardeşlerim, ailenin kurulması dediğimizde 5 tane kavram çıkar karşımıza bizim. Biz meseleyi bu 5 kavramla anlamak durumundayız. Niyet, nefes, nimet, nikah ve nizam. Aklınızda kalsın diye böyle kısa ama hep aynı harfle başlayan kelimeler seçtim ki mesele iyice zihnimize otursun. Ailenin kurulması dediğimizde 5 tane kavram var karşımızda. Bu kavramlardan birincisi ne? Niyet. Ne demek niyet? Hepimiz namaz kılıyoruz. Namaza başlarken bile bir niyet getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Evlilik de aynen böyledir. Çünkü evlilik nedir biliyor musunuz? İbadettir. İbadet. Siz evliliği ibadet olarak anlamadığınız sürece bu evlilik meselesinden karşılaştığımız ve karşılaşacağımız sorunların üstesinden gelme noktasında adım atamayız. Namaz kılmak için nasıl niyetleniyorsak bir yuva kurmak için de niyetlenmemiz gerekir. Ve bu niyet selim ve sahih olmalı. O halde biz niyeti konuştuğumuzda neden evlilik diye bir soru sormalıyız. Ve bu soruya şu 5 tane önemli maddeyle cevap vermeliyiz. Neden evleniriz? Kulluğun ifası için. Neden evleniriz? Neslin devamiyeti için. Neden evleniriz? Hayat yükünün paylaşımı için. Neden evleniriz? İhtiyaçların karşılanması için. Neden evleniriz? Huzurun temini için. 5 tane madde niçin evlilik meselesi konuşulmalı ya da biz evliliği konuştuğumuz zaman hangi çerçeveden konuşmalıyız meselesini nazarlarımıza veriyor. Bu 5 tane maddenin de Kur'an'da da Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu beyanlarında da karşılığı var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Kahharsın ki ateş emrinle serinler. Taş izninle yumuşar. Takdirinle can tende konaklar. Kudretinle ağaç çekirdeğe sığar.
0: 91.8 Gönül Radyo. frekansınız. Radyo Hedef.
15: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Benim güzel kardeşlerim, kulluğun ifası diyoruz bakın. Allah bizi yeryüzüne kulluk yapalım diye gönderdi. Ama kulluk zor bir iştir. Adem aleyhisselam bile bu işe başlarken gözü Havva'yı aradı. Havva'yı bulduğu zaman tamam dedi. Ve o yük sırtından biraz olsun hafiflemiş oldu. Bugün ben de eğer tam anlamıyla kulluğumu yerine getirmek istiyorsam, Allah Resulü konuşuyor. Ey bugün çeşitli vesilelerle evliliği geciktirenler, Allah Resulü konuşuyor ve diyor ki kişi evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Geri kalan yarısı içinde gayret etsin. Evlilik meselesi onun için bu manada ibadettir. Biz meseleyi mizaha, latifeye vurarak konuşuruz ama bakın meseleyi anlayanlar şöyle konuşuyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki radıyallahu anhu, bilsem ki dünyadan 10 günlük bir ömrüm kalmış, yine de bir nikahla Rabbimin huzuruna gitmek isterim. Ben Rabbimin huzuruna giderken, boynumda bir nikah varken gitmek isterim. Niçin? İbadet, kulluğun ifası, o manada bir şeyler eksik kalmasın diye o tevhid kalesi olan Abdullah İbni Mesud meseleye böyle bakıyor. Ben biraz daha bize yakın bir zamandan size bir örnek vereyim. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, hepinizin tanıdığı o büyük mezhep imamlarımızdan biri. Onun vefatı Hicri 241 biliyorsunuz. Hanımı vefat ediyor. Mezarlıktan evine gelirken oğluna diyor ki, oğlum diyor, koş beni falanca kadınla nikahla, koş o kadını bana iste diyor. Aman baba diye bakıyor böyle, amanı yok diyor. Ben eve varmadan ölebilirim, Allah'ın huzuruna giderken bir nikahla gideyim diyor. Mesele bizim anladığımız gibi bir mesele değil. Düğün meselesi, nişan meselesi, o aksesuarlar bunları gölgeliyor. Mesele aslında ibadet meselesidir ve bu meseleyi anlayan insanların gayreti, çabası, evliliğe yüklediği mana böyle bir mana. Dolayısıyla bu noktada biz meseleyi bu çerçevede, bu 5 tane maddede bize söylendiği şekliyle aldığımız zaman evlilik meselesinde, ibadet meselesinde karşılaştığımız meselelere de, sorunlara da bu çerçeveden bakarız. Bir soru sormak istiyorum size. Hangi baba yiğit, bu kadar baba yiğit var içi önümde hanımıyla, erkeğiyle, bugün sabah namazına kalkarken zorlanmıyor? Hepimiz zorlanıyoruz. Evlilik de ibadet. Hangi birimiz zorlanmayız? Bitti. O ibadetse, o ibadetin külfetine de katlanırım çünkü sevap alırım. Bu ibadetin külfetine de katlanırım çünkü sevap alırım. Allah'ın emrini ikame etme adına bir gayret meselesidir bu mesele. Dolayısıyla meseleyi bu çerçeveden anladığımızda bazı şeyleri yerli yerine oturtturmuş oluruz. Yerli yerine oturtturduğumuz zaman da meseleyi niyet meselesi olarak görürüz ve niyet ettim Allah'ın emrini yerine getirmek için evlilik adına adım atmaya deriz ve o çerçeveden de adım atarız. Sormadım size ne kadarınız evli, ne kadarınız bekar diye, ama diyelim ki bekarlar çok olsa içimizde, hepimizin üzerine bir yükümlülük var onları evlendirme adına. İçimizde evliler çok olsa bu sözleri duymak ve bu sözlerin gereğini yerine getirmenin adı tecdid-i nikahtır. Yani nikahı yenilemektir. Nikahın yenilenmesi adına da yeni yeni bilgilere bizim ihtiyacımız var. O çerçeveden zaten meseleye bakmamız lazım. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, ilk madde bu noktada niyet. Bir kere biz niyetimizi böyle yapalım. Bakın, Nur suresinde Rabbimiz şöyle önemli bir şey söylüyor. Eğer içinizde bekarlar varsa
onları evlendirin diyor. Çünkü Allah size bu yaptığınız işten dolayı zenginlik, kolaylık, ferahlık vaat ediyor diyor. Hazreti Ömer de bu ayeti her okuyuşunda Allah böyle diyorsa bizim bundan başka bir şey düşünmemize gerek yok diyor. Peki niye biz bugün bu noktada bir şey duymuyoruz da başka şeyler bizim önümüze çıkıyor ve biz her geçen gün evlilik yaşını daha da büyütüyoruz. Şu anda 30'lara vardı biliyorsunuz yaş. 30'lara merdiven dayandı. Ve bu bir toplum için, özellikle de İslam toplumu için bir felakettir. Bu felaketin saadete dönüşmesi adına bizim evliliği niyet çerçevesinde ele almamız lazım. Her türlü ibadeti yaparken o ibadeti yapma noktasındaki hassasiyetimiz neyse aile kurma noktasındaki hassasiyetimizi de aynı çerçeveden yeniden tesis etmemiz lazım. Allah hepimize kolaylıklar versin. İkincisi nefes. Ne demek nefes? Hava demek. Hava ne demek? Ayakta, dolayısıyla hayatta kalabilmemiz için muhtaç olduğumuz şey demek. Her nefes iki tane ameldir aslında, iki harekettir. Bir içinize çekersiniz, bir de bırakırsınız. Bir içimize çektiğimiz hava var, bir de dışımıza verdiğimiz hava var. Evlilik de böyledir. Evliliğin içinize çektiğiniz havanın adı merhamettir. Dışarıya verdiğiniz havanın adı ise meveddettir. Bu iki şeyle oluyor bu. Merhamet ve meveddet. Ve bu ikisi olmazsa nefessiz kalıyorsunuz. Nefessiz kaldığınız zaman da boğuluyorsunuz. Ondan sonra da sizlere ömür. Bugün boğuluyoruz, bakın boğuluyoruz. Niye evlerimizde yangın var? Yangının olmasının sebebini buradan anlıyoruz. Havamız bitmiş bizim, havamız. Ne merhamet var, ne meveddet var. Aldığımız nefeste merhamet yok, verdiğimiz nefeste meveddet yok. Merhamet ve meveddet istenilen oranda olmadığı için havalar azalmış, nefesler tükenmiş ve nefessiz kalmışız biz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, evlilik meselesinde merhameti çok iyi anlamak durumundayız. Nedir merhamet? Şefkat. Daha da Türkçeleştireyim ben size. Acımaktır. Daha da anlamlı kılayım ben size, anlaşılır kılayım. İslam'ın merhamet anlayışı şu: hem acımak hem acıtmamak. Ama acıtmamak acımaktan önce gelir. Ne olur bunları iyice anlayalım ki bir evlere taşıyalım bunu. Eşler arasında bir sorun var diyelim. Biri birine haksızlık etti, biri birinin canını acıttı. Olması gereken nedir? Evet, biz dünyada yaşıyoruz, insanız, bir sürü kusurumuz var. Birbirimize diyelim ki canımızı acıtacak bir şey yaptığımız zaman özür dileriz, gönlünü alırız, bir şekilde onun gönlünü tamir etmeye çalışırız. Bu güzel. Olması gereken de bu. Ama bundan önce bir şey var, o ne biliyor musunuz? Acıtmamaya gayret etmek. Aman benim eşim şundan eğer acıyorsa, şu iş benim eşimin canını acıtıyorsa yapmayayım ya. Yapmayayım. Benim kocam, eşim anne ve babasını çok sever. Kardeşlerini sever. İkide bir akşamları onun yanında annesini, babasını ortaya getirip de canını acıtmayayım ya, acıtmayayım. Ya da koca diyor ki, ya diyor mesela hanım kocasının bir şeyini biliyor, koca hanımın bir şeyini biliyor, bir hassasiyeti var mesela, diyelim ki o da ailesine karşı biraz daha farklı bir ilgisi var. Ben o noktada onun canını acıtmayayım. Nefes bu işte. Eğer merhamet noktasında bu noktada bazı şeyleri korursak, İnanın ki aldığımız nefesi bizde merhamet adına bir şey oluşturacağı için birçok şey kendiliğinden düzelecek Allah'ın izniyle. Diğeri neydi? Meveddet.
Meveddet nedir? Karşılıklı sevgidir. Sevgisiz olmaz bu iş. Ve tek taraflı değil. Karşılıklı sevgidir. Allah erkeğe bir fıtrat veriyor, kadına da bir fıtrat veriyor. Yaratan Allah'tır. Fıtrat biliyorsunuz yaratılış kanunudur. O kanunun dışına kimse çıkamaz. Erkeğin fıtratında güç ve kuvvet öndedir. Kadının fıtratında narinlik ve duygusallık öndedir. Hal böyle olduğu için erkek övülmeyi, kadın da sevilmeyi bekler. Bu onun hakkı, bu ona kodlanmış bir şey. Onun için erkek eve girdiğinde duymak ister hanımdan, aa geldi bizim aslanımız, geldi benim kaplan, geldi benim evimin direği, geldi şu, geldi bu. Duymak ister, çok normal bir şey. Bunu hiç yadırgamayın. Yapmazsanız hata bu. Yapmadığınız zaman o fıtratın beklentisine aykırı davranmış oluyorsunuz. Kadın da anında ne olursa, bir su verdin, seni çok seviyorum canım, balım, sümbülüm, çiçeğim, İltifat duymak ister. Vermezseniz o iltifatları, çiçeği susuz bırakırsınız. Ve susuz kalan çiçek kurur. Kurur, dikene döner, o diken de sana batar. Seni rahatsız eder. Bu iş bu. Ölçüyü, yasayı Allah koymuşsa o ölçünün ve yasanın, yani o fıtratın dışına çıkmaya kimsenin hakkı yok. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Allah aşkına ne olur şuraya bir dikkat kesilin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 25 yıl yastığını paylaştığı kadın olan Hatice annemiz için ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım dedi. Ben şimdi soruyorum, hangi biriniz eşinize sen bana Allah'ın en büyük rızkısın diye bir gün iltifatta bulundunuz? Sünnet, Resulullah bunu yapıyor. Gelin işin bir başka boyutuna, Ayşe anamızla konuşuyor değil mi Efendimiz? Nasıl konuşuyor? Kız şu bu ıslık mı çalarak? Hayır, böyle bir şey yok. Bunlardan artık kendimizi kurtaralım. Allah Resulü konuşuyor. Ya Ayşem diyor. Ey Ayşe diyor. Ya Üveyş diyor. Ayşecik diyor. Ya Ayş diyor. Ayşem diyor. Ya Hümeyram diyor. Pembe yanaklı diyor. Ya Binti Sıddık'a diyor. Sıddık diyor. Ey Sıddık'ın kızı diyor. Her sözünde iltifat var. Doymuyor anamız. Beni seviyor musun diye soruyor anında. Allah Resulü diyor seviyorum. Nasıl seviyorsun diye soruyor. Kör düğüm gibi diye diyor. Yine doymuyor anamız. Ya Resulallah nasıl kör düğüm diye soruyor. Kadın ya, bu kadın bunu istiyor. Ama aynısını Ayşe anamız da yapıyor. Bakın şöyle bir şey söylüyor bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe diyor, ben sözlerinden o gün bana kızgın olup olmadığını anlarım. Nasıl anlarsın ya Resulallah diye soruyor. Eğer bana kızgınsan İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diye söze başlıyorsun. Eğer o gün aramız iyiyse Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diye soruyorsun. Allah Resulü de kıskanıyor. Ve o anda anamız diyor ki ya Resulallah, Allah'ın adına yemin olsun ki bundan sonra kızgınlıkta da sevinçte de senin Rabbinin adına yemin içeceğim diyor. Bakın Allah Resulü'nün o güzel hanesindeki Ayşe anamızın bir tablosuna şahit oluyoruz. Medineli kadınları toplamış etrafına, Yusuf kıssasını anlatıyor.

Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden dolayı Mısırlı kadınların Züleyha'yı kınaması, ondan sonra olan olaylar, biliyorsunuz ayetlerde var bunlar. O ayetleri anlatırken Yusuf diyor girdi içeriye, kadınlar Yusuf'u görünce Yusuf'un güzelliğinden dolayı ellerindeki bıçaklarla meyveleri keseceklerine ellerini kestiler. Züleyha dedi ki beni kınadığınız işte budur. Anlatıyor bunu anamız, sonra diyor ki siz bana iyi dikkat kesin ve beni dinleyin. Eğer Mısırlı kadınlar Yusuf'u değil de benim efendimi görselerdi, yani Resulullah'ı görselerdi, Resulullah'ın güzelliğinden dolayı o bıçakları sinelerine saplarlardı. Allah Resulü'nün duyduğu zaman nasıl sevineceği bir cümle Ayşe anamızın dilinden işte bunun için çıkıyor. O gün asr-ı saadet dediğimiz o saadetli insanlar birbirlerine böyle nefes oldular. Ne olur ey bu ümmetin kadınıyla erkeğiyle Avrupa'da yaşama durumunda ve bu manada bir görev ve sorumlulukla bu topraklarda olan insanları, ne olur birbirinizi nefessiz bırakmayın. Merhamet olun, meveddet olun, nefes olun ki ayakta kalabilesiniz, hayatta kalabilesiniz. Aile niçin kurulur sorusuna bizim vereceğimiz ikinci cevap budur. Üçüncüsü nimet. Eşler birbirine nimettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dünya bir geçim yeridir ve dünyanın en kıymetli hazinesi saliha bir kadındır. Eğer saliha bir kadın, ki saliha bir kadın salih olan bir insanla evlenmiştir zaten, yani neticede birbirlerinin eşleridir. Eğer bu manada bazı şeyler olmuşsa dünyalık elde edilebilecek en büyük nimet elde edilmiş olur. Peki biz birbirimizi bu manada nimet olarak görüyor muyuz? Asıl sormamız gereken o. Nimet kelimesi bir harf değiştiğinde nikmete dönüşür. Nimet belli ne oldu? Ya nikmet ne? Nikmet bela. Eğer biz o manada bazı şeyleri anlamazsak Allah korusun evliliklerimizi bir nikmete, yani bir belaya, bir musibete dönüştürmüş olabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e diyor ki, Ömer diyor, dünyanın en kıymetli hazinesinin ne olduğunu sana bildireyim mi? Bildir diyor ya Resulallah. Dünyanın en kıymetli hazinesi saliha bir kadındır. Ömer daha da dikkat kesiyor, soracak ama biliyor Resulullah cevap verecek. Saliha kadının ne olduğunu sana anlatayım mı Ömer diyor. Eğer bu hadisi bilmiyorsanız muhtereme hanımlar, beyler, bilmiyorsanız Allah Resulü nasıl bir kadını saliha diye isimlendirecek, inanın ki söylediğiniz hiçbir şey onun karşılığını doldurmayacak. Saliha kadın deyince aklınıza çok namaz kılan, çok oruç tutan, kaç tane sohbet varsa her sohbete koşan, camilerden camilere giden, 10 defa umreye giden, hacca giden, şunu yapan, bunu yapan, bütün bu ibadetler geliyorsa böyle bir şey yok. Güzellikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka kavramlarda anlatıyor. Eğer karşımızda çok oruç tutan bir kadın varsa onun adı Saime. Çok namaz kılan bir kadın varsa onun adı Kaime. Mücahide bir hanım varsa o ayrı, şu varsa o ayrı. Demek ki saliha başka bir şey. Ve Allah Resulü şimdi saliha bir kadını bize tarif ediyor. Saliha kadın odur ki kocası yüzüne baktığı zaman gönlünde bir sevinç oluşur. Saliha kadın odur ki eşi kendinden bir şey istediği zaman o isteğini yerine getirme noktasında itaat eder. Saliha kadın odur ki kocası yanında olmadığı zaman malını ve namusunu korur. Allah Resulü konuşuyor ve üç tane şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu çerçeveden biz kendi kendimizi bir imtihan edelim. Hanıma bunu söyleyen,
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeğe bir şey söylemez mi? Erkeğe daha fazlasını söyledi. Söyledi. Son veda haccında en önemli sözünü de söyledi. Kadınlar size Allah'ın emanetidir diye asıl o emanet meselesinin altını çizerek gitti. Kalmadı onunla birlikte son vefat edeceği zamanda kadınlar size emanettir deyip bu dünyadan çekti gitti. Allah Resulü bir tarafı sadece konuşmuyor, iki tarafı da koruyarak konuşuyor. Dolayısıyla biz Efendimizin bütün beyanlarını alt alta koyup konuştuğumuzda nimet kavramının üzerinden konuşuyoruz. Benim güzel kardeşlerim, bir kaybedenlere sorun ne olur, kaybedenlere. Burada var mı bilmiyorum ama Türkiye'ye geldiğinizde eşini, çoluk çocuğunu Suriye'de kaybedenlere bir sorun. Eşini kaybedip yıllardır onun hasretiyle yananlara bir sorun. 30 senedir, 40 senedir evli, o evlilikten dolayı aileye meyve vermemiş Allah. İmtihan o. Çocuksuzlukta imtihan ediliyor. Belki içimizde de vardır öyle kardeşlerimiz. Onlara bir sorun. Sorun, nimetin kadrini elimizdeyken bilme adına bir adım atın. Onun için ailenin kurulması dediğimiz anda bizim aklımıza gelmesi gereken üçüncü kavram bu. Dördüncüsü şey ne? Nikah. Peki nikah nedir? Nikah yeryüzünün en asil amelidir. Nikah nedir? Nikah şeytanı çıldırtan bir ibadettir. Nikah nedir? İnsanın yapabileceği en klas harekettir. Şimdi biz nikahı, düğünü, şuyunu, buyunu karman çorman ettiğimiz için anlamıyoruz. Asıl İslam'da nikah dediğiniz şey ne? Evlilik başlar. Nasıl tarif ediyor biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Şurada bir nikah kıysak biz, o anda arş-ı alada bir düğün var. Melekler arşta birbirlerine müjde veriyorlar. Adem'in çocukları yeryüzünde nikah kıydılar. Adem'in çocukları şunu yaptılar, müjde veriyorlar ve arş hareketleniyor. Arş bir anda böyle bir hareketlenmeye düşüyor. Niye bu biliyor musunuz? Çünkü nikah şeytanı çıldırtan bir amel. Nikah olduğunda şeytan çıldırıyor. Şimdi anlıyor musunuz? Niye şeytan bizi nikahsızlığa, evsizliğe, dolayısıyla felakete çağırıyor? Adam gayrimeşru bir ilişkiyi 30 sene, 40 sene devam ettirebilir. Nikahı kıydığı andan itibaren başlar imtihan. Neden? Çünkü şeytan o andan sonra başlıyor uğraşmaya. Zaten nikahsızsa ondan şeytan yapabileceklerini yaptırdığından dolayı başka bir şey yok. Dolayısıyla nikah meselesi bu manada önemli. Peki böyle de benim güzel kardeşlerim, diyelim ki ben şimdi anne ve babalara sesleneyim bu noktada. Niye ağırlaştırıyorsunuz Allah aşkına evlilikleri? Ya ayaklarınızın altına alın her türlü evliliği geciktiren gelenek ve göreneğin canı cehennem olsun ya. Biz onları mı düşüneceğiz? Bugün o geleneklerden dolayı, o yanlış şeylerden dolayı, o put var ya, bir put var, put. Put sadece Lat, Uzza, Menat putu değil. O El Neder putu var ya, o El Neder putu. O El Neder, Neder putundan dolayı evlenemiyor gençler ya. Olacak iş mi Allah aşkına? Yaptığımız işlerle aslında biz şeytanı memnun ediyoruz. Ne olur, nikahın şeytanı çıldırtan bir amel olduğunu unutmayalım, ona göre davranalım. Vakit olmadığı için şu cümleleri size gösteriyorum. Bu cümlelerden anlayalım biz nikahın ne demek olduğunu. Neymiş cümleler? Nikah asalettir, insana onur ve şeref kazandırtır. Asalet. Mesela bir insan evlensin, önceki yürüyüşüyle sonraki yürüyüşü bile değişir. Evlendi mi bir şeref kazanır. Bir asalet ona başka bir konum kazandırır. Nikah berekettir,
eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. Şimdi ben

Nikah berekettir, eve bolluk ve verimlilik kazandırır. Nikah sükunettir, ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. İnanın böyle. Eğer ben salih, eşim saliha olursa, ha imtihanlar ayrı, imtihan olmaz mı, olur. Nuh olursun, hanımın inkarcı bir kadın olur. Lut olursun, inkarcı bir kadının olur. Asiye gibi cennet köşkünün sahibi olan bir kadın olursun, Firavun gibi bir kocan olur. O ayrı bir şey. Onlar istisna. Ama genel itibariyle olan bu. Eğer biz salih ve saliha olursak, bizim kurduğumuz o nikah, o ev, o evlilik sükunet olur. Ruhumuzda huzur, dinginlik bulmuş olur. Nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. Nikah kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklık kazandırır. Nikah kuvvettir. Aileye güç ve kuvvet kazandırtır. Bakın, Avrupa'da yaşıyorsunuz. Günah, fısk, isyan her tarafta. Sizi koruyacak bir zırh lazım. O zırhın adıdır işte nikah. Zaten Arapçada ailenin bir karşılığı da usretundur. Usre. Usre nedir biliyor musunuz? Zırh demektir. Aile de oradan gelir zaten. Demek ki aile her türlü saldırılara karşı korunma amacıyla giyilen zırh demektir. Aile kelimesi de Arapça biliyorsunuz. Ailenin bir manası da ne biliyor musunuz Arapçada? Biri olmazsa diğeri ayakta duramayan demektir. Aynen bu. İki parça var, birbirlerini destekliyorlar. Çatıya benziyor değil mi bu davranış? Aynen böyle. Biri olmazsa diğeri de yıkılıyor. İşte aile bu. Eğer ben aileyi nikahla kurduğumsa, kurduğum yapı böyle bir yapı. Yani birbirimize destek oluruz ayakta kalabilmemiz için. İşte nikah bu. Ve ben bunu sağladığım zaman Allah'ın izniyle kurulma noktasında olması gereken olur. Gelelim sonuncusuna. O ney? Nizam. Nizam ne demek? Düzen demek. Nizam ne demek? Disiplin demek. Nizam ne demek? Kurallara uygun bir biçimde yaşamak demek. Peki kuralı kim koyar? Erkek mi koyar? Kadın mı koyar? Kuralı kim koyar? Zengin mi koyar? Mesela kadının malı fazla olduğu zaman evde boru ondan dolayı onun elinde mi olur? Ya da erkekte farklı bir şey varsa ondan dolayı mı onda bir şey olur? Hayır, hayır, hayır, hayır. Bunların hiçbirisi değil. Kuralı Allah koyar. Biz Müslümanız ya. Şeriatimizin varlığına inanmışız. Biz o manada Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkmayız. Allah her şeye bir kural koydu. Yoksa siz de hayır, dünya ayrı, ahiret ayrı mı diyorsunuz? Din işleri, ahiret işleri diye ayırıyor musunuz? Ona ayıranlara başka şeyler diyorlar biliyorsunuz. Biz öyle değiliz. Bizim kurallarımızı Allah koyar ve Allah doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün kuralları, şeriat dediğimiz o kurallar manzumesi içerisinde koymuş ve peygamberiyle bize iletmiştir. Şimdi ben o kurallar çerçevesinde Allah nasıl bir kul istiyor, nasıl benden bu manada bazı şeyleri bekliyor diye bir öncelikle hareket ettiğim zaman, kurallara uyduğumda ben İslam şahsiyetli birisi oluyorum. Geldim eve, ben bir İslam şahsiyetiyim. Hanım İslam şahsiyeti, iki İslam şahsiyetinin kurduğu yuva neye göre kurulacak? Allah'ın istediği gibi. Allah'ın istediği gibi kurduğum o ev İslam hanesi oluyor. O İslam hanelerinin sayıları arttığı zaman, o sayılar arttığında oluşan cemaat İslam cemaati oluyor. İslam cemaati çoğaldığı zaman İslam alemi dediğimiz dünyaya nizamın yayılmasının anlamı ortaya çıkmış oluyor. Böyleyse eğer benim o kuralların dışına çıkmaya hakkım yok. Eğer aramızda bir anlaşmazlık olursa soluğu kadın anasının babasının yanında almaz. Eğer o kurallara göre davranıyorsak, önce o kurallar çerçevesinde eşler birbirleriyle bu meseleyi çözmeye çalışırlar.

0: Olmadı, hakeme müracaat ederler. Olmadı, ondan sonraki süreç ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla ailenin kurulması meselesinde nizam da bu manada önemli bir şeydir. Kıymetli kardeşlerim, söz uzun, vakit dar. Ben de sözlerimi bitirmek istiyorum. Şimdi ben son olarak size, Avrupa'daki kardeşlerime, biliyorum içinizde başka yerlerden de gelenler var, şöyle bir soru sorup cevabını vermek istiyorum. Bugün bu ümmetin en büyük sorunlarından bir tanesi vahdet dediğimiz birliğimizin ve beraberliğimizin olmaması değil mi? Evet. 2 milyarız ama darmadağınız. 2 milyarız ama aramızda birlik dirlik yok. Bırakın başka yerleri, Almanya'daki Müslümanları konuşalım. Almanya'daki bütün Müslümanları da konuşmayalım, Köln'deki Müslümanları konuşalım. Var mı aramızda bir vahdet? Yok. Darmadağınız. 40 tane, 50 tane başka başka şeylere girmişiz. Bu hepimizin bildiği bir acı. Benim sorum şu: ümmette vahdet yok. Yaşadığımız şehir Köln'de vahdet yok. Ya benim evimde vahdet var mı? Benim evimde vahdet varsa mesele bitti. Ama ben biliyorum ki bu noktada yangın var. O yangını söndürmek için sizi 5 tane vahdete çağırıyorum. Diyorum ki gelin, şu Avrupa'da bu zor yerde Müslümanca yaşayabilmemiz için hanelerimizde şu vahdetleri sağlayalım. Sofra vahdeti, sayfa vahdeti, sevgi vahdeti, seyahat vahdeti, seccade vahdeti. Nedir bunlar? Birincisi sofra vahdeti. Ne demek bu? Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. İnanın çocuğun yetiştiği en önemli yer de o sofralardır. Çocuk ne kreşte yetişir, ne anaokulunda yetişir, ne camide yetişir, ne şurada yetişir, ne burada yetişir. Kendi kendimizi kandırmayalım. Çocuğun ilk eğitim yuvası ailedir, evdir, evin de sofrasıdır. O şimdi adını destanla andığımız sahabe efendilerimiz var ya, onların her biri sofrada yetiştiler. Allah Resulü'nden öğrendikleri hakikatleri sahabe kadınları evlerine taşıdılar. Evlerinde de gel oğlum sana vaiz verelim diyerek başlamadılar söze. Öyle İslam vaazla şunla bunla olmaz. Doğal hayatın içerisinde olur. Sofranın başında bey hanımla hanım beyle konuşurken olan oldu. Onun için diyorum ki kaç kişi eviniz? Benim gibi 5 kişi ise eğer, benim ellerinizden öper, 3 tane oğlum var, hanım ben, biz 5 kişiyiz. Siz belki daha fazlasınız, daha azsınız. Kaç kişiyseniz ne olur en az günde bir defa, sabah mı olur, öğle mi olur, akşam mı olur, ama sofranın başında bir araya gelin. Ve o anda kapatın televizyonları. Elinizde adı akıllı olan ama kendisi akılsız olan telefonları da bırakın. Birbirlerinizin yüzüne bakarak, gözüne bakarak, muhabbet ederek sofrada bir vahdet sağlayın. İnanın o sofra başlarındaki muhabbetler, nefes dedik ya, nefes nefes, aldığımız meveddet olarak çıkacak, aldığımız meveddet olarak çıkacak ve evimiz o sofralarla şenlenecek Allah'ın izniyle. İkincisi sayfa vahdeti. Ne olur, çok değil, bakın ben size demiyorum her gün, demiyorum şu kadar bu kadar. Haftada bir gün evde kaç kişiysek, cuma akşamı mı olur, pazartesi akşamı mı olur, hafta sonu daha kolay, hafta sonu mu olur, fark etmez. Açın Allah'ın kitabından bir bölüm, birkaç ayet okuyun. Riyaz-ı Salihinden açın, birkaç hadis okuyun. Allah Resulü'nün siretinden, sahabenin hayatından, fark etmez. Ama 1-2 sayfa bile olsa, 1-2 sayfa 10-15 dakikamızı alacak. Biraz fedakarlık yapsanız, yarım saat deseniz, nur üstüne nur. Hocam biz bu işi çok iyi yaparız. 1 saatte yaparsanız ben de size dua ederim. 1 saatiniz haftada bir gün sayfalar konuşsun, ilim konuşsun evde, kitaplar konuşsun. Çünkü o bizim azığımız olacak ve o azık bize Allah'ın izniyle başka güzelliklerin gelmesine vesile olacak. Üçüncüsü, sevgi vahdeti. Sevdiklerimizi birleştirme adına bir şeydir bu. Burada ne diyorum biliyor musunuz hanımlar sevgi vahdetinde? Kocalarınızın ailelerini sevin diyorum. Vahdet bu. Ve ailelerin en büyük sıkıntısı da bu biliyor musunuz? Nedir ben anlamıyorum. Bu gelin kaynana savaşları, Haçlı savaşları gibi bitmiyor. Bitmiyor. Neyi paylaşamazlar, ne olur, ne biter. Bir türlü bir sükunete ermiyor. Bizim orada artık çözmemiz lazım. Aynı şey erkekler için de geçerli. Eğer hanımlarınız bir şeyi seviyorsa ne olur? Hatırına ya, sevginin hatırına aklınıza şöyle bir getirin bakalım. Şu ana kadar kaç yıllık evlisiniz? Ben eşimin hatırına ne yaptım deyin bir kendinize. Çok yapmıştır bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet mi? Alın size sünnet. Sünnet adına yapacağımız, dirilteceğimiz şeyler bunlar. Dolayısıyla bizim bu manada sevgi vahdetinde de yapmamız gereken o. Dördüncüsü, seyahat vahdeti. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah Resulü'nün yaptığı bir şeyi söylüyorum size. Eğer ilişkiler yıpranmışsa, eğer Resulullah çok önemli bir şey söyleyecekse bunu evde ya da mescitte söylemiyor. Alıyor çocuklarını, eşini ya da o genç talebelerini dışarıya çıkarıyor. Gezdiriyor. Medine'nin dışına çıkarıyor. Kulağını aç diyor İbn Abbas, sana bir şeyler diyeceğim. Önemli şeyleri yolda diyor. Yıprandı mı ilişkiler? Alın hanımı gidin. Nereye giderseniz, memleket evime gidersiniz, umreye mi gidersiniz, başka yerlere mi gidersiniz, ama şunu yapmayın. Memlekete gidip kadını 20 günse izin, 20 günün 18 günü bizim köyde, 2 gün sizde, bu da adalete sığmaz. Neyse, her şey adalete uygun olarak, o uygun bir biçimde. Dolayısıyla seyahat vahdeti, inanın ki yıpranan, eskiyen evlilikleri tamir eden bir sünnettir. Eğer bir yerde yıpranmışsa ortaya çıkacak olan şey bu. Ve bu seyahat olduğunda Allah'ın izniyle bazı şeylerin düzeleceğini göreceksiniz. Sonuncusu da seccade vahdeti. Ne olur evlerinizi namazsız bırakmayın. Siz bey olarak, varsa oğlunuz biraz daha kıraati güzel, düzgün, o fark etmez. Ama evlerinizde namaz kılınsın ve cemaatle kılınsın ve evde kaç kişiyseniz siz imam, evin bütün fertleri de cemaat olmuş bir vaziyette meleklere o güzellikle bir poz verilsin. O namazda evin en büyük rahmeti ve bereketi olsun. Rabbimden niyaz ediyorum ki evleriniz, evlerimiz böyle olsun. Sözlerimin sonunu beraberce bir dua ile kapatmak için sizi duaya davet ediyorum. İnşallah içinizden samimi bir biçimde diyeceğiniz bir amin, icabet dediğimiz o güzelliğe bizi eriştirecek ve inşallah burada bu kadar ehli imanın beraberce Allah'a yakarışı bize bir rahmet vesilesi olacak. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ahdina ila hakki ve ila tarikin mustakim. Ve afu anna ya Kerim. Ve afu anna ya Halim. Ve agfir lana zunubana ya ekremel ekremin. Ve ya erhamer rahimin. Allah'ım, burada senin dininin bir gereği olan evliliği, aileyi, bu önemli ibadeti anlamak için bir araya geldik. Ya Rabbi, sen buraya bir araya gelişimizi hepimizden salih bir amel olarak kabul eyle. Hepimizin hayatındaki salih amelleri çoğalt Allah'ım. Bize emanet ettiğin evleri, aileleri gözümüz gibi korumayı bizlere kolaylaştır Allah'ım. Emanete ihanet edenlerden, emaneti korumayanlardan bizleri etme Allah'ım. emanete gözü gibi bakanlardan eyle Allah'ım. Bu emaneti koruma noktasında şeytana, nefislerimize, şeytanlaşmış insanlara fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, dünya müminin zindanıdır dedi senin peygamberin. Bu zindanın sadece cennet kokularını duyabileceğimiz alanlardan, yerlerden bir tanesi evlerimiz. Allah'ım sen evlerimizde cennet kokularını duyabileceğimiz bir seviyeyi kazanmayı bizlere nasip eyle. Evlerimizdeki cinnet halini bizden uzaklaştır Allah'ım. Cehenneme döndürtme evlerimizi Allah'ım. İmtihanları böyle olan kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Aralarımızdaki sevgiyi, muhabbeti arttır Allah'ım. Çoluk çocuğumuza sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Aramızda bekarlar var, onlara da sen salih ve saliha eşler nasip eyle Allah'ım. Sen ümmetin hiçbir gencini, hiçbir delikanlısını, hiçbir kızını nikahsızlık meselesinde yanlış yapan, sınırları ihlal edecek bir duruma düşürme Allah'ım. Bu noktada imtihanı olanları da en yakın zamanda o çukurlardan kurtar Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, şu zor zamanda ve zor zeminde Avrupa'nın göbeğinde imanını muhafaza etmeye çalışan şu kardeşlerimize yardım eyle. Onların ellerini tut Allah'ım. Ayaklarını kaydırma Allah'ım. Gönüllerini saptırma Allah'ım. Çoluk çocuklarını da, nesillerini de, nefislerini de sen asla sahipsiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, hepimize Kur'an'ın ahlakını ahlak olarak edinmeyi nasip eyle. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun ahkamıyla amel etmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Senin Habibi edibin için okunmuş 7000 salavatı da ona söylenmiş selamlar olarak ruhaniyetini bu selamlardan haberdar eyle Allah'ım. Ve burada kurduğumuz bu cennet yuvalarımızla asıl cennetleri kazanmayı bizleri kolaylaştır Allah'ım. Nasıl burada bizi bir araya getirdinse yarın cennetinde de bizi bir araya getir Allah'ım. Orada bize konuşan, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebin olsun Allah'ım. Onunla aynı mecliste, aynı sofrada yer alabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Forum AVM'ye 8 dakika.

0: dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
2: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
2: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
2: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
4: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
2: Başka ne istersiniz?
4: 1600 dirhem altın.
2: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
4: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
0: 81. Bölüm.
5: Ashab-ı kiramdan imkan bulan herkes Selman'a yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Fidanlar bir köşeye yığılmış, ashab-ı kiram da çukur kazmakla uğraşıyordu.
6: Bana şu kazmayı verir misin?
7: Tamam. Hadi bismillah.
6: Bismillah. Küreği uzatır mısın? Tutun şunun ucundan. Hadi
8: bismillah. Hamdolsun.
6: Bitti şükür. Saydınız mı, eksik kalmasın?
9: Saydık. Sayısı tamam.
8: İyi, çok şükür.
10: Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım.
11: Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş.
8: Tamam, işte hazır olsun. Gelince kolaylık olur.
6: Doğru, hadi taşıyalım.
12: Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim?
9: Hep birlikte olunca çabucak bitiverdi ne güzel.
6: Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil.
13: Sen git de peygamberimize haber ver.
12: Allah razı olsun hepinizden. Şimdi gidiyorum.
6: Peygamberimiz geliyor.
9: Hadi yer açalım.
5: Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi.
6: Dikim işi bitti. Can suyunu da verdik mi tamamdır.
9: Ben de kuyudan su çekeyim.
13: Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman.
5: Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu. Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi. Böylece Selman-ı Farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti.
12: Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
4: Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi?
12: Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim.
4: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
12: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
4: Peki ya altın?
12: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
4: Bunu başaracağına inanmıyordum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
12: Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir.
5: Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Anlatılanlar orada bulunanları öyle etkilemişti ki, aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı.
6: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
14: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
6: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
14: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
15: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
14: Ne yapacağız peki?
6: Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim.
15: Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
16: Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
6: Doğru söylediniz. Biz de böyle yapalım.
5: Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu söylediler. Resulullah onlara şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
6: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
14: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
15: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
6: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
5: Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre binti Mesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu.
17: Ya Resulallah, annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim?
5: Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi.
17: Peki hayrın en faziletlisi hangisidir?
5: Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi.
17: Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum.
5: Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan Ensar'a karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Sa'd'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti. Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur, ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle bunu ashabına da tavsiye ederdi. Yine böyle bir gündü. Adeti olduğu üzere, Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz, İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi.
16: Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
5: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir diye cevapladı onları.
16: Henüz dünyaya gelmeyenler mi?
6: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?
5: Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Bu hadise ashab-ı kiramı çok etkilemişti. Kabristandan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar.
14: Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
18: Evet, ben de Resulullah'ın müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
15: Ben de şöyle dendiğini duymuştum. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır.
14: Ben de buna benzer bir hadisi duymuştum. Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleriyle baktığı her günah suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur.
18: Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamdolsun.
19: Hamdolsun.
20: Hamdolsun.
18: Elhamdülillah.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
21: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.

0: Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Hayat-ı Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
7: Hazreti Peygamber'in sevap bakımından sizden daha zengin değilim buyurması. Bedir günü Müslümanlardan her üç kişi bir deveye biniyordu. Bu meyanda Hazreti Peygamber'in ortakları da Ebu Lübabe ile Ali bin Ebi Talip'ti. Yürüme sırası Hazreti Peygamber'e geldiğinde bu ikisi, "Ey Allah'ın Resulü, ne olursun inme, biz senin için yürürüz," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Siz ikiniz benden daha kuvvetli olmadığınız gibi ben de sevap bakımından sizden daha zengin değilim," buyurdular. Ashabın sevap kazanmak için namazlarını ellerinden geldiğince ayakta kılmaya çalışmaları. Medine'ye hicret etmiş olan sahabilerin çoğu ilk anda sıtmaya tutuldular. Hastalık onları çok zayıf düşürdü. Allah Teala Hazreti Peygamber'i bu hastalığa yakalanmaktan korudu. Sıtmaya yakalanan sahabiler namazlarını ancak oturarak kılabiliyorlardı. Bir gün yine oturarak namaz kıldıkları bir sırada Hazreti Peygamber çıka geldi. Halkı bu halde gördüklerinde Hazreti Peygamber, "Şunu biliniz ki bu şekilde kılınan namazın sevabı ayakta kılınankinin yarısı kadardır," buyurdular. Bunun üzerine halk daha fazla sevap kazanabilmek için zayıflıklarına ve hastalıklarına rağmen namazı ayakta kılabilmek hususunda kendilerini zorladılar. Rabia bin Kab'ın Hazreti Peygamber'den kendisini kıyamette ateşten kurtarmasını istemesi, onun da "Öyleyse çok secde edip sevap kazanmak suretiyle bana yardımcı ol," buyurması. Rabia bin Kab şöyle anlatıyor: "Ben Hazreti Peygamber'e bütün gün hizmet eder, yatsı namazını kılıncaya kadar da yanından ayrılmazdım. Evine gittikten sonra da belki bir şeye ihtiyacı olur diye kapısında beklerdim. Burada usanıncaya kadar bekler ve sonra da dönerdim. Bazı zamanlarda uyku bastırır ve kapısının önünde uyuyakalırdım. Bütün bu zaman zarfında Hazreti Peygamber'in sık sık "Subhanallahi ve bihamdihi" dediğini duyardım. Bir gün kendisine yaptığım hizmetlerden dolayı üzerinde bir hakkım olabileceği kanaatiyle, "Ey Rabia bin Kab, benden bir isteğin varsa söyle de vereyim," buyurdular. Ben de, "Ey Allah'ın Resulü, izin ver biraz düşüneyim, sonra sana haber veririm," dedim. Bunun üzerine düşünmeye başladım. Nihayet, "Bu dünya geçicidir. Beni yaratan

0: İnsan Allah rızkımı da verecektir. Öyleyse ben Hazreti Peygamber'den ahiretim için bir şey isteyeyim dedim. Bu kararı verdikten sonra Hazreti Peygamber'in yanına geldim. Beni gördüklerinde "Ey Rabia, neye karar verdin?" diye sordular. "Ey Allah'ın Resulü, senden beni ateşten kurtarması için Rabbinin yanında bana şefaatçi olmanı istiyorum," dedim. O zaman "Ey Rabia, bunu sana kim söyledi?" dediler. Ben de şunları söyledim. "Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki bunu bana hiç kimse söylemedi. Fakat sen iste de vereyim buyurduğun zaman Allah'ın peygamberi olduğunu ve onun katındaki dereceni düşünerek kendi kendime bu dünya geçicidir ve beni yaratan Allah rızkımı da verecektir. Öyleyse ben Hazreti Peygamber'den ahiretim için bir şey isteyeyim dedim ve sonra da kalkıp sana geldim. Bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber uzun uzun düşündüler ve sonra da "Peki, bu dediğini kabul ediyorum. Fakat sen de çok secde etmek suretiyle bana yardımcı olacaksın," buyurdular. Abdülcebbar bin Haris'in dünya menfaati yerine ahiret sevabı istemesi. Abdülcebbar bin Haris bin Malik el-Menari şöyle anlatıyor. "Memleketim olan Serat'tan kalkarak Hazreti Peygamber'i ziyarete gittim. Yanına girdiğimde onu Arapların o zamanki selamı olan Sabahel Hayr sözüyle selamladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Allah Teala Muhammed'e ve onun ümmetine Esselamu Aleyküm şeklinde selamlaşmalarını emretmiştir," buyurdular. O zaman "Esselamu Aleyke ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, selam senin üzerine olsun," dedim. O da karşılık olarak "Ve Aleyke Selam, selam senin de üzerine olsun," dediler. Sonra da bana "Senin ismin nedir?" diye sordular. "Cebbar bin Haris," dedim. "Hayır, sen Abdülcebbar bin Haris'sin," buyurdular. Ben de "Evet, dediğiniz gibi Abdülcebbar bin Haris'im," dedim. Arkasından da kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum ve Hazreti Peygamber'e biat ettim. Biattan sonra Hazreti Peygamber'e benim hakkımda "Şu menarlı kişi kavminin en iyi ata binenlerindendir," denildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana bir at verdiler. Böylece ben Hazreti Peygamber'in yanında kaldım. Onunla birlikte savaşlara katılıyordum. Bir gün bana verdikleri atın kişnemesinin duyulmadığını fark eden Hazreti Peygamber bana "Menari'nin atının kişnemesini niçin işitmiyorum?" diye sordular. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, kulağıma geldiğine göre sen onun kişnemesinden rahatsız oluyormuşsun. Bunu öğrendiğimde yumurtalıklarını çıkararak onu iğdiş ettim," dedim. Bu hadise üzerine Hazreti Peygamber atların iğdiş edilmesini yasakladı. Bir gün bana "Niçin sen de akraban olan Temim-i Dari'nin yaptığı gibi Hazreti Peygamber'den bir şey istemiyorsun?" denildi. Ben de "Temim'in istediği dünyayla mı yoksa ahiretle mi ilgiliydi?" diye sordum. "Dünyayla ilgiliydi," dediler. O zaman şunları söyledim. "Ben bu dünya için bir şey istemiyorum. Ancak Hazreti Peygamber'den yarın kıyamet gününde Allah'ın huzurunda beni kurtarmasını isteyeceğim." Hazreti Peygamber'in "Ganimet vermediğim kişilere Allah'ın kalplerinde yaratmış olduğu hayır ve zenginlikleri bırakıyorum," buyurması. Hazreti Peygamber bir savaşta alınan ganimetleri dağıtırken halkın bir kısmına bir şeyler verdi, bir kısmına ise hiçbir şey vermedi. Kendilerine ganimetten pay verilmeyenlerden bazıları Hazreti Peygamber'i kınadılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Ben bazı kimselere aç gözlülüklerinden, dünya için ağlayıp sızlamalarından korktuğum için bir şeyler veriyorum. Bazılarına ise Allah'ın kendi kalplerinde yaratmış olduğu hayır ve zenginlikleri bırakıyorum. Amr bin Talip de bunlardan birisidir." Bunu duyan Amr bin Talip, Hazreti Peygamber'in hakkımda söylediği bu sözleri, "Kırmızı develerin hepsinin benim olmasına değişmem," dedi. Hazreti Ali'nin annesini sırtına alarak tavaf yapan bir kişiye Allah senin azına çok büyük sevaplar verecektir buyurması. Hazreti Ömer ile Ali tavaftan çıktıkları bir sırada annesini sırtında taşıyan bir göçebe gördüler. Göçebe bir yandan da şu şiiri okuyordu. Ben sırtımdakinin serkeşlik yapıp ürkmeyen bineğim. Diğer bütün binekler ürküp kaçsalar da ben ne ürker ne de kaçarım. Onun beni karnında taşıması ve emzirmesi ise benim yaptığımdan çok daha zahmetliydi. Ey Allah'ım, emret, senin hizmetindeyim. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Bunu gören Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e dönerek, ey Eba Hafs, bu adamla birlikte bir daha tavaf yapalım. Umulur ki bu kez rahmet inecek ve hepimizi kapsayacaktır, dedi. Göçebe, tavaf boyunca yukarıdaki şiiri okumayı sürdürdü. Bu arada Hazreti Ali de ona karşılık olmak üzere, şunu bil ki Allah Teala senin annene gösterdiğin bu vefandan çok daha vefalıdır. Bunun için de senin azına çok büyük mükafatlar verecektir, şiirini okuyordu. İbni Ömer'in Allah'tan sevap isteyerek gasp edilen develerinden vazgeçmesi ve yine sevap için evlenmesi. Bir gün haricilerin ileri gelenlerinden Necdet el-Haruri'nin adamları İbni Ömer'in develerini önlerine katarak götürdüler. Develerini Allah için sadaka say, dedi. İbni Ömer, niçin böyle söylüyorsun? Onlara ne oldu, deyince köle, Necdet el-Haruri'nin adamları onları önlerine katarak götürdüler, diye cevap verdi. İbni Ömer ona, peki develeri götürdüler de seni nasıl bıraktılar, diye sordu. Köle de, hayır, beni bırakmadılar. Beni de develerle birlikte götürdüler. Fakat ben ellerinden kurtulmayı başardım, dedi. İbni Ömer bu kez, onlardan kaçıp bana gelmenin sebebi nedir? İstesen onlara da çobanlık yapabilirdin, dedi. Kölenin, sen benim yanımda onlardan daha sevimli olduğun için sana geldim, demesi üzerine de, sana kendisinden başka ilah olmayan Allah'la yemin verdiriyorum. Gerçekten ben senin yanında onlardan daha mı sevimliyim, dedi. Bunun üzerine köle yemin ederek, sen benim yanımda onlardan daha sevimlisin, dedi. O zaman İbni Ömer, seni de develerle birlikte Allah için sadaka ediyorum, diyerek onu azat etti. Aradan bir zaman geçtikten sonra, birisi gelerek hariciler tarafından götürülen develerden birinin adını söyleyip, falan deven pazarda satılıyor, dedi. İbni Ömer ilk anda, öyleyse devemi satan adamı bana göster, diyerek kalkıp abasını giydiyse de daha sonra bundan vazgeçti. Giymiş olduğu abayı çıkarıp tekrar yerine oturdu ve ben Allah yolunda sadaka olarak verdiğim deveyi geri alamam, buyurdu. İbni Ömer evlenmemeye karar vermişti. Bunun üzerine kız kardeşi Hafsa validemiz ona şunları söyledi. Evlen. Çünkü çocukların öldüğünde ecirleri defterine yazılır. Yaşayacak olurlarsa da senin için Allah'a yalvarırlar. Ammar bin Yasir'in, ey Allah'ım! Senin rızanı kazanabilmek için her şeyi yapabilirim, demesi. Ammar bin Yasir, Fırat kıyısında bulunan Sıffin'e gitmek üzereyken şunları söyledi. Ey Allah'ım! Eğer seni razı edebileceğimi bilseydim, kendimi şu dağdan aşağı hiç tereddütsüz atardım. Benden razı olabilmen için büyük bir ateş yakarak kendimi ona atıp yakmamı emretmiş olsaydın, bunu da yapardım. Ey Allah'ım! Eğer kendimi bir suya atıp boğduğumda senin rızanı kazanacağımı bilseydim, hiç vakit kaybetmeksizin bunu da seve seve yapardım. Ben Sıffin'de ancak senin rızanı ve hoşnutluğunu elde etmek için savaşacağım. Senin rızanı kazanmaya çalıştığım sürece de beni mahrum etmeyeceğini umuyorum. Abdullah bin Amr'ın, bugün işlediğim bir sevap, Hazreti Peygamber zamanında işlediğim iki sevaba denktir. Çünkü o zaman biz sadece ahireti düşünürdük, demesi. Abdullah bin Amr İbnü'l-As şöyle diyor. bugün işlediğim bir hayır, bana Hazreti Peygamber devrinde işlemiş olduğum bunun gibi iki hayırdan daha sevimli gelir. Çünkü Hazreti Peygamberle birlikteyken bizleri sadece ahiret ilgilendirirdi. Bugünse dünyaya meylettiğimiz için onun elinden kurtulmak en büyük kahramanlıktır. Hazreti Peygamber'in ibadete çok istekli olup bu konuda çaba göstermesi. Alkame şöyle anlatıyor. Ayşe validemize, Hazreti Peygamber'in ibadet için ayırmış olduğu bazı özel günleri var mıydı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Hayır, ama onun amelleri devamlıydı. Hazreti Peygamber'in yaptıklarına hiçbiriniz güç yetiremezsiniz. Hazreti Peygamber bazı zamanlar ayakları şişip patlayıncaya kadar namaz kılardı. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmemiş midir? Kendini niçin bu kadar yoruyorsun denildiğinde de, Allah'a çokça şükreden bir kul da mı olmayayım buyurdular. Hazreti Osman'la Abdullah bin Zübeyr'in ibadet konusunda gayret göstermeleri. Hazreti Osman bütün seneyi oruçla, ilk saatlerinde birazcık uyuduktan sonra geceleri de sabaha kadar ibadetle geçirirdi. İbadet hususunda hiç kimse Abdullah bin Zübeyr'in mertebesine erişememiştir. Bir keresinde bir sel gelmiş, her tarafı sular kaplamıştı. Halk bir hafta boyunca tavaf yapamadı. Abdullah bin Zübeyr ise bu bir haftada da Kâbe'yi yüzerek tavaf etti. Abdullah bin Zübeyr bazı zamanlar hiç iftar etmeksizin arka arkaya 7 gün oruç tutardı. Yaşlandığında bunu 3'e indirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh ile Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in cesaretini anlatmaları. Hazreti Peygamber insanların en güzeli olduğu kadar aynı zamanda en cömerti ve en cesuruydu da. Bir defasında Medine'de geceliğin korkunç bir gürültü işitilmiş ve herkes korkuya kapılmıştı. Daha sonra toplanan halk gürültünün geldiği yöne doğru yürümeye başladılar. Ancak yarı yolda oradan dönmekte olan Hazreti Peygamber'le karşılaştılar. Hazreti Peygamber Ebu Talha'nın atına eğersiz olarak binmişti ve kılıcı da boynundaydı. Halkı görünce "Korkmayınız." buyurdular. O gece Hazreti Peygamber'in binmiş olduğu ve çok uysal olarak bilinen at bile denizin dalgalarına dönmüştü. Hazreti Ali şöyle diyor. Bedir gününde müşriklerden Hazreti Peygamber'e sığınmak suretiyle korunuyorduk. Cesaret ve kahramanlık yönünden insanların en şiddetlisi Hazreti Peygamber'di. Hazreti Peygamber'in Huneyn günündeki cesareti. Kays kabilesinden bir kişi Bera bin Azib'e, Huneyn gününde siz Hazreti Peygamber'i yalnız başına bırakıp kaçtınız öyle mi? Diye sordu. Bera da şunları söyledi. Evet, söylediğin doğru. Biz onu bırakıp kaçtık. Fakat Hazreti Peygamber kaçmadı. Hevazin kabilesi ok atmakta mahirdiler. Savaş başladığında ilk anda hücum ederek onları darmadağın edip kaçırmıştık. Ancak ganimetlere daldığımızı gördüklerinde dönüp bizi ok yağmuruna tuttular. O sırada Hazreti Peygamber'i gördüm. Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalib'in yularını tuttuğu beyaz katırının sırtında ''Ben peygamberim ve bunda yalan yoktur.'' buyuruyorlardı. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Sonra Hazreti Peygamber hayvanından indi, yardım isteyerek ''Ben peygamberim, bunda yalan yoktur. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Ey Allah'ım, yardımını bizlerden esirgeme.'' diye dua etti. Savaş şiddetlendiğinde bizler Hazreti Peygamber'e sığınır ve onunla korunurduk.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Ya gani. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
0: 91.8 Gönül

0: frekansınız. Radyo Hedef. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Duhan suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı Müslümanlara bir baskı var. Resulullah'a, ashaba tazikte bulunuyorlar. Efendimiz daralınca ellerini kaldırıyor. Allahümme e'inni aleyhim bi seb'in kesebi'i Yusuf buyuruyor. Yusuf aleyhisselamın o 7 yılı gibi bana da bunlara karşı yardım et ya Rabbi. Bunlara bir kıtlık ver. O kıtlıkta daralsınlar, muzdarip bir çare kalsınlar. O halde olunca sana iltica ederler. O halde olunca Kur'an'ı, İslam'ı anlarlar ya Rabbi. İnsanoğlu nimete muhatap oldukça azıyor. Nefsinde bir infilak oluşuyor. Allah'a karşı, peygambere karşı bir isyan hali oluşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba bunlar açlıkla terbiye olurlar mı diye bu şekilde onlara bir duası, bedduası var. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam o kıtlık yıllarında dua ediyor. Allah Teala o belayı Mekke toplumundan kaldırıyor. Surenin adı Duhan Suresi, duman demek. Bununla alakalı üç farklı durum var. Bir, kıyametin önünde bir duman olacak, her tarafı kaplayacak. Daha henüz bu zahiri olmadı, ortaya çıkmadı. Ondan dolayı duhan, buradaki duhandan o anlaşılır, o kastedilir. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bedduasından sonra Mekke'de müşrikler o kadar kıtlıkla imtihan ediliyorlar ki birisi başını kaldırdığı zaman açlıktan sanki yerle gök arası dumanla dolmuş, o kadar bir duman var, o kadar çaresiz kalıyorlar. Üçüncü olarak bundan bu kastedilir. Veya ikinci olarak bu kastedilir. Üçüncüsü ise duhan, Mekke fethediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin kişilik bir orduyla Ramazan ayında Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. O atların, süvarilerin oluşturmuş olduğu yerle, temaslarıyla oluşan duman bütün o Mekke'yi kaplıyor, kuşatıyor. Ya da onlara gelecek o dumandan Mekke fethindeki oluşulan o hal kastediliyor. Şimdi İslam'a müsaade etmiyorsunuz, namaza engel oluyorsunuz ama yakında göreceksiniz İslam atlıları buraya gelecekler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin komutanında Mekke İslam'ın olacak. Siz de kenara çekilip seyretmek zorunda kalacaksınız. İnnehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun. Yani Allah'ın orduları galip olacak. İnnehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun. Bu ayet-i kerimelerde İslam'ın zaferini, Mekke'nin fethini işaret ediyordu. Peki Duhan suresi hamimlerden, yine havamim oraya ait. Hurufu mukatta demiştik. En anlaşılır mana bunlara şöyle bir izah getirmekti. Hamim harfler ortada. Eğer Kur'an-ı Kerim'le şüpheniz varsa buyurun, siz de bu harflerden Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap vücuda getirin. Ama bu kitap insanlar üzerinde Kur'an-ı Kerim kadar etkili olacak. Alacak birisinin cahiliyeden, onu cahiliyenin en hayırlısı iken İslam'ın en hayırlıları arasına koyacak. Hıyarukum fil cahiliye, hıyarukum fil İslam buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir cahiliyede de muteber bir adamdı. Ömer radıyallahu anh Efendimiz cahiliyede de muteber bir adamdı. İslam'da da çok önemli işleri, hayırlı amelleri oldu. Peki vel kitabil mubin, o zahir olan, açık olan kitaba yemin olsun. Kur'an-ı Kerim'e yemin ederek Allah Teala onun muhtevasının ne kadar önemli olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Kur'an'a yemin ediyor. Yani biz Allah Teala'ya yemin ediyoruz ama o kendisi Kur'an'a yemin ediyor. Neden biz Allah'a yemin ediyoruz? Allah Azze ve Celle'nin tazime layık tek varlık olduğundan, vacibül vücud olduğundan ona yemin ediyoruz. Peki o da kitaba, Kur'an-ı Hakim'e yemin ederek

bunun ne kadar önemli olduğunu ehli imana tembih ediyor. Vel kitabil mubin, mubin açık, vazih, her hükümleri insanlar baktıkları zaman anlayabilirler, idrak edebilirler. Veya mübeyyindir o, mübindir o kitap, size doğruyu gösterir, hakikati gösterir, Allah yolunu gösterir. Allah yolundaki engelleri nasıl kaldıracaksınız? İşte vel kitabil mubin, bu kitap gösterir, ona yemin olsun. Yeminin cevabı, inna enzelnahu fi leyletin mübareke, biz o Kur'an'ı, yemin edilen kitabı, mübarek bir gecede indirdik. Mübarek gece demek hayrı çok, bereketi çok. Yani o kadar yeryüzünde bereketi muhatap olan, nail olan başka bir gece olmamıştı. Çünkü o gece bereketlerin menbaı, kaynağı olan Kur'an-ı Hakim nazil oldu. Allah Teala inna enzelnahu fi leyletin mübarekeh buyuruyor. Peki Kur'an-ı Hakim buradaki iniş nasıldır? Yedi kat semadan, yedi kat semanın üzerinden dünya semasına, oradan yeryüzüne gelişi o mu kastediliyor? Yoksa hangisi, bunlardan hangisi kastediliyor? Kadir gecesi mi kastediliyor, yoksa Şaban ayının 15'i mi kastediliyor? Ulema bunda ihtilaf ettiler, fakat cumhurun görüşü buradan Kadir gecesi anlaşılır. Çünkü Kur'an'ın gecesi olarak Allah Teala bize Kadir gecesinden bahsediyor. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an-ı Hakim Ramazan ayında indirildi. İnna enzelnâhu fî leyletil kadri, Kadir gecesinden de bahsediyor. Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde, Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde ve onu da içine alan Ramazan ayında indiğine göre, o zaman bu ayet-i kerime Kadir gecesi olmalı diyor ulemanın çoğunluğu. İnna enzelnâhu fî leyletin mübareketin innâ künnâ munzirîn. Biz inzar ederiz, sürekli inzar ederiz. Kur'an-ı Kerim okurken insan orada sürekli cehennem manzaralarını görür, Allah'ın azabını görür, buradan kurtulamayacağını anlar, bunu idrak eder. Yani siz de şöyle yapmayın, insanlara sürekli cennetten bahsetmeyin. Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala bir denge koymuştur. Orada bir muvazene var. O muvazene nedir? İnsan bazen müjdeyle hidayete erer, bazen korku ayetleri, inzar ayetleri, onları inzar edin. Peki, fiha yufraku kullu emrin hakim. Yani önce o Kur'an-ı Kerim inişinden gelişinden bahsetti. Şimdi iki tane ayet-i kerime getiriyor. Bunlar cümleyi istinafiye, başlangıç cümleleri, ama öncesini beyan ediyor, öncesini tefsir ediyor. Peki bu Kur'an-ı Hakim'in gelişi, inişi, yeryüzünün şereflendirmesi neden bu kadar önemlidir? Neden bereketin ve hayrın menbaıdır? Çünkü fiha, o Kur'an-ı Hakim'in geldiği gece, yufraku kullu emrin hakim. Hikmet sahibi, insanların maslahatına, faydasına olan neler varsa, işte onlar bu gecede birbirine ayrılırlar. Emran min indina. Fakat bunlar tesadüfen olmaz. Rızıklar, eceller, bunlar tayin edilirken emran min indina, Allah Teala katından gelen bir hükümle olur bunlar. İnna künna mursilin, işte biz sürekli böyle peygamberleri, elçileri göndeririz Allah Resulüne kadar. Orada Hatemül Enbiya ile risalet mühürlenmiş oluyor, noktalanmış oluyor. Yani buraya baktığınız zaman fiha yufraku kullu emrin hakim, bir hikmete bağlı olan şeyler ayrılıyorlar. Emran min indina. Biz kaderi anlatırken dört başlık altında mütala etmiştik. Önce demiştik Allah Teala'nın ilmi. İkinci aşamada kitabet. Üçüncü aşamada irade, dilemesi. Dördüncü aşamada yaratması vardı. Fakat yaratması ilmine uygundu. وَمَا يَعْزُبَ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَمَا يَعْزُبَ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Yani hiçbir şey Allah Teala'dan gizli değildir. Zerre miktarı olsa yerde gökte asla Allah Teala'nın ilmi dışında değil.
Onun ilmi her şeyi içine alır, her şeyi kuşatır.

O halde bir ilmi var. İki, ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebra'aha. Her şey kitapta, levh-i mahfuzda. İlmi var, ilminde olanları Allah Teala levh-i mahfuz onları kaydediyor. Üçüncü aşama, ve ma teşâûne illa yeşâallah. Diliyor, irade ediyor. Ve dördüncü aşama, Allah Teala yaratıyor. Yaratması dilemesine, dilemesi yazmasına, yazması da ilmine muvafıktır. Yani bugün bir şeyler oluyor ama bu olanlar Allah Teala emretti diye olmuyor. Ezelde senin onları yapacağını biliyor, kayda geçiyor onları ve kayda geçtiği gibi de onlar dünyada tahakkuk ediyorlar. İşte burada Kadir gecesinde ya da Şaban ayının 15. gecesinde bu ayrılma işlemi bahsettiğim adımlarla oluyor. Allah Teala hikmetine bağlı olarak ezeli ilmi nelerin nerede nasıl olması gerektiğini takdir ettiyse inna külle şeyin halaknahu bi kader, o nizam kader dairesinde onlar o gece oluyorlar. Kazai mübrem var, bir de muallak var. Kaza eğer muallak olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem es sadaka tezidu fil umri buyuruyor. Yani sadaka ömre bereket verir. Nasıl verir? Bu bölünme anlarında kişi sadaka verirse Allah Teala 10 yılı 11 yıl yapabilir. Ya ezelde Cenab-ı Hak onun sadaka vereceğini biliyordu. Bildiğinden dolayı 20 yıllık olan ömrünü 25 yıllık yapmış olabilir. Ama kaza mübrem olursa o zaman bir daha onu değişecek hiçbir güç yoktur. İnna künna, yani kazai muallakı da Allah Teala değişir ama dua onun değişmesine sebep olabilir. İnna künna mursilin, biz böyle peygamberleri göndeririz rahmeten min rabbik. Niçin gönderir? Meful ecli, Allah Teala'nın rahmeti. Eğer peygamber aleyhisselam olmasaydı insanlar değil medeniyetin büyük icatlarını bulmak, yemek yemek için onlar ağızlarının yolunu bile bulamazlardı. İnnehu huves semi'ul alim. O Allah Azze ve Celle rahmetin merhametin sahibi, semi. Burada neler yapıyorsanız onları bilendir ve neler konuşuyorsanız onları duyandır. Melekler var. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ağzından ne çıkıyorsa onları kayda alan görevli melekler var. Lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. Yani sürekli insan tarasud halinde melekler var. Kiramen katibin ya'lemuna ma tef'alun. Kiramen katibin yaptıklarınızı biliyor, yazıyorlar. Kıyamet günü onlar önümüze gelecek. İkra kitabek diyecek. Oku bakalım neler dünyadan getirdin. Peki Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma. Bu Rabbike rahmeten min Rabbike oradan medel. Bu peygamberleri Rabbin merhametinden gönderiyor. Öyle bir merhamet ki, öyle bir Allah ki, o Rabbis semavati, semavatın yerin bir de arasında olanların Rabbi. Yani Allah Teala'yı nelere malik olduğunu, malik olduklarının bir kısmını anlatarak rahmetinin de bu kadar kuşatıcı ve kucaklayıcı olduğunu anlatıyor. Eğer rahmeti olmasaydı güneş yörüngesine devam eder miydi? Ay var olur muydu? Toprak ona bıraktığınız tohumlarla size bitkileri, ağaçları verir miydi? Doğan her çocuk, toprağa yaran her tohum Allah Teala'nın rahmetinin, merhametinin bir göstergesi. Rahmeten min Rabbik, onun için buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki in kuntum mukinin, yani in kuntum mukinin, eğer inanıyorsanız o zaman fe'aminu bi Muhammedin, Muhammed Aleyhisselam'a da iman edin. Bütün bu hakikati Allah olmadan olmayacak içinizde bir ses size bunu söylüyorsa, işte o nefsiniz size hani bunlar Allah olmadan olmayacak demişti ya, onların olmayacağını size bildiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ona iman ediniz. La ilahe illa huve yuhyi ve yumit. Öyle bir Allah ki ondan başka ilah yok. Öldüren o, diriltir.

0: O, madem dirilten o, öldüren o, o halde bu dünya bir oyuncak yeri değil. Siz buraya oynamaya gelmediniz. Hayat veren var ve o hayatı alacak var. O hayatı aldıktan sonra başlayacak bir hesap var. Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. Yani hem sizin Rabbiniz hem sizden öncekilerin Rabbi, babalarınızın, atalarınızın Rabbi, işte o Allah. Dirilten ve öldürendir. O Allah sizi şeriatıyla amel etmeye davet ediyor. Fakat belhum fi şekkiyel abun. Onlar anlamıyorlar, anlayamıyorlar, idrak etmiyorlar, edemiyorlar. Sadece bir dar alanları var. Oraya girdiler, oraya mahkum oldular, oradan çıkamıyorlar. Bilakis onlar fi şekkin, bir şüphenin, şekkin içindeler. Oynayıp gidiyorlar. يَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ İşte dünya hayatı böyle bir oyun, eğlence, süslenme ve sonra hadi bakalım gidiyoruz diyecekler. Gelecekler, alacaklar. Ey hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Son gün istemem gelmesin. Ne çelenk ne top arabam alıp götürsün beni, inanmış sadece dört adam. Evet, bunların kelimelerin yeri değişmiş olabilir ama manası budur. Dört adam, dört adam bulabilmek. Adam gibi dört adam. Hazreti Ömer de dört adam gönderiyordu. Ama her biri mevkifu elfi raculin. Her vilayette dört adamı olsa bu ümmetin, dört adam. Allah'ın rızasını önceleyecek, çevreden, ideolojilerden, anlayışlardan zehirlenen zihinlere hadi gelin yeniden Hazreti Muhammed'e dönüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Din tasavvurumuzu, Allah tasavvurumuzu, peygamber tasavvurumuzu gelin yeniden okuyalım, yeniden anlayalım. Ümmet olmak ne demek? Yeniden bu kavram üzerinde konuşalım demeli, diyebilmeli. Eğer böyle bir hayat yoksa işte belhum fi şekki yel'abun. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ Kur'an-ı Kerim onlara bekle diyor. Bekle. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ Sema o dumanı getirecek. بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ Yani apacık her yeri kaplayan, içine alan bir duman. Buna da üç anlam vermiştik. Bir, kıyametin öncesinde olacak. İki, Mekkeliler acıktığı zaman açlıktan kıtlık yıllarında öyle görmüşlerdi semayı. Üçüncüsü ise Fethi Mekke'de o toz dumanı anlatıyor Cenab-ı Hak. Yani Mekke'yi ey müşrikler kaybedeceksin diye Kur'an-ı Kerim onları ikaz ediyor. Yağışen nas hâzâ adâbun elîm. O bulut bütün insanları kaplayacak, içine alacak. O işte büyük bir elim, bir azaptır bu hal, bu manzara. Rabben ekşif annel azâbe innâ mu'minûn. Onlar o anda, kıyametin öncesinde veya Mekke'ye İslam atları girince teslim oluş anları ya da aşıktan dolayı o kadar kendilerinden geçmişlerdi ki başlarını kaldırdıkları zaman her yeri öyle sanki bulut görüyorlardı, kapalı görüyorlardı. O kadar perişan bir halleri vardı. Kur'an-ı Kerim de bize Rabben ekşif annel azabe inna mu'minun. Onlar yalvarıyorlar, diyorlar ki ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. İnna mu'minun, biz iman ediyoruz artık. Vazgeçtik küfürden, vazgeçtik isyandan. Geldik ya Rabbi bizim bu halimizi, muzdar halimizi ortadan kaldır. Enna lehumuz zikra. Nerede öğüt alacak? İdrak onlarda. Enna lehumuz zikra. Nerede o şuur onlarda? Kendilerinden geçmişler. Vakad ca'ehum rasulun mubin. Yani nereden öğüt alacaklar ki? Onlara Peygamber aleyhisselam geldi. Rasul-u Mubin, açık, biliyorlar. Dilini konuşuyorlar. Onların içinde doğdu. Muhammed-i Arabi, Muhammed-ül Emin diyorlardı. Fakat bu kadar delile rağmen onlar yine ibret almaya yaklaşmıyorlar. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ Ondan yüz çevirdiler. Ayrıldılar. Allah Resulü'nü yalnız bıraktılar. Kapıları yüzüne kapattılar. hakaret ettiler. Sümme tevellev anhu, ondan yüz çevirdiler. Ve kalu muallemun mecnun, dediler ki ona birisi öğretiyor bu Kur'an'ı, oradan aldıklarını bize anlatıyor. Bir de mecnun diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme delilik isnadında da bulmuş oldular. Ve lekad na'lemu ennehum yekulune innema yuallimuhu beşer. لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُب۪ينَ. Yani Efendimiz Aleyhisselam için dediler ki Cebir en-Nasrani adında birisi var, o öğretiyor Resulullah'a. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki o adam Arapça bile konuşamıyor ama Kur'an sizin bütün büyük şairlerinizi susturdu. Böyle bir kitap için nasıl bu ucuz ifadeleri kullanıyorsunuz? اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابَ قَل۪يلًا İnnekum aidun. Yani biz o azabı az kaldırırız, kısa bir zaman kaldırırız, hemen onlar innekum aidune küfre dönerler, isyana dönerler. Yevme nebdişul batşetel kubura inna muntakimun. Hatırla o günü, biz onları böyle kuvvetli bir şekilde derdest ettik, aldık. İnna muntakimune, ne zaman alıyor Cenab-ı Hak? Bedir günü ya da küfrün daha sonraki hezimetlerinde. İslam'ın 50 yılda önünü dünyanın yarısına İslam'ı taşıyacak kadar açıyor. İnna muntakimun. İşte biz böyle intikam alırız. İntikamdan maksat Allah düşmanlarına hak ettiği cezayı işte böyle veririz. Ve lekad fetenna kablehum kavme firavne ve ca'ehum rasulun kerim. Yani وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. Onlardan önce de Firavun'un kavmini böyle imtihan etmiştik. Çeşitli sıkıntılar vardı. Onlarla onları terbiye etmiştik. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Allah katında kerim olan ya da Müslümanlar katında değerli olan peygamber Musa aleyhisselam onlara geldi. وَجَاءَهُمْ Resulün Kerim geldiğinde biz onları imtihan etmiştik. En eddu ileyye ibadallah. Peki buradaki en müfessiredir. Çünkü ve ca'ehum Resulün Kerim demek peygamberin gelmesi, onları tebliğ etmesi demektir. Tebliğde de kavl maddesi olduğundan dolayı, manası olduğundan ne diyoruz? En eddu ileyye ibadallah. Ey Allah'ın kulları, bana karşı olan vazifenizi, sorumluluğunuzu yerine getirin, bana iman edin. En eddu ileyye ibadallah. Neden peygamber böyle diyor? Bana karşı olan vazifenizi yerine getirin, yerinize getirin. Çünkü inni lekum rasulun emin. Ben güvenilir Allah'ın peygamberiyim, elçisiyim. İşte şimdi sizi hidayete davet ediyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine bu ayet-i kerimedeki emir çerçevesinde ittiba etmeyi ihsan eylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlardı ki Duhan suresiyle alakalı: Men kara'a surete duhani fi leyletin gufira lehu ma tekaddeme min zembih. Kim Duhan suresini gece okursa Allah Teala onun geçmiş bütün günahlarını affeder. Musa aleyhisselamdan bahsediyorduk. Allah Teala Musa aleyhisselamı Firavun'un ailesine, âline gönderdi. En eddu ileyye ibadallah inni lekum rasulun emin. O da onları imana davet etmişti. Peki başka neler söyledi? Ve la ta'lu alallah. Yine buradaki en de müfessire, çünkü ve ca'ahum rasulun kerim, burada kavil anlamı vardı. Yani Musa aleyhisselamlara, Firavun'a, ailesine, yönetimine, devletine yalnız başına direnen bir peygamber. İzheb ila firavune innehu taga. O isyana engel olmaya çalışan Allah'ın nebisi. Ve ella ta'lu alallah. Allah'a karşı mütekebbir olmayın, baş kaldırmayın. Namaza gelin, oruca gelin, Allah'a teslim olun, asi olmayın, nefsinizi teskin ve terbiye edin. Ey kul, nerede durman gerekiyorsa orada dur diyen bir peygamber var. İnni atiküm bi sultanin mubin. Oradaki muhataplarına, Firavun'a, onun ailine, ailesine, ben diyor size apacık bir sultanı getirdim. Yani delil var, Tevrat var, mucizeler var, onları arz ediyorum. Ve inni uzzu bi rabbi ve rabbikum en tercumun. Eğer beni taşlarsanız o zaman, ve inni uzzu bi rabbi ve rabbikum en tercumun. Ben de Rabbime, kainatın sahibine dönerim. Ve inni uzzu bi rabbi, Rabbime ve rabbikum, sizin de Rabbiniz, en tercumun, yani sizin beni taşlayarak öldürmenizden. Gafir suresinde Firavun şurasında konuşuyordu 26. ayet-i kerimede. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. Aslında korkuyordu Musa aleyhisselamdan. Fakat etrafındakilere korkmadığını ihsas ettirebilmek için diyordu ki bırakın beni de öldüreyim bu Musa'yı. اَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. Varsa ilahı Allah'a gitsin, ona yalvarsın. İnni akhafu en yubeddile dinekum ev en yuzhira fil ardil fesad. Bu toplumu değiştirmesinden, dini bozmasından, din dediği oradaki gelenek, adet, ondan korkuyorum demişti. Peki Musa aleyhisselam o zaman, ve kale Musa inni uzzu bi rabbi ve rabbikum. Benim de Allah'ım var. Senin adamların, askerin, gücün, devletin varsa benim de Rabbim var. Min kulli mutekebbirin la yu'minu bi yevmil hisab. Ahirete inanmayan bütün o mütekebbirlerden Rabbime sığınıyorum.

zaman Musa Aleyhisselam yalnızken, ona ölüm kararları verilirken orada birisi konuşmuştu. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Yani Allah Teala burada ümmet hassasiyetine dikkat ediyor. Kim bu adam? وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ Bir Müslüman adam. Müslümanlıkla hakikatte Firavun'dan ayrılıyor. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ İkinci sıfat nedir? Firavun'un soyundan, ailesinden, aynı millet yapısına ait, zahirde oraya ait. Peki ne diyor? Ne yapıyor bu? Üçüncü sıfatı يَكْتُمُ اِيمَانَهُ İmanını gizliyor. O ana kadar gizledi. Fakat ne zaman ki Musa Aleyhisselam'ı öldürecek Firavun, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ اَتَقْتُلُ demiyor, اَتَقْتُلُونَ diyor. Bütünüyle ailesini, bütünüyle içinden gelmiş olduğu o insanları karşısına alıyor, alabiliyor. Peki, şimdi Mısır'da adamın başında sarık var, Muhammed Mürsi'nin idam kararının altına imza atıyorsun sen ya. Kimsin sen kardeşim, kim? Gördüğünüz yerde böyle sarıklının, eğer o sarığı kendi faşist anlayışına alet ediyorsa yakasına yapışacaksın kardeşim. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Yani orada yalnız ama bütünüyle milleti karşıya alıyor. İz bin Abdüsselam gibi ayrılıyor. Melik Salih'e o direnişinden sonra senin olsun diyor. Şehir senin olsun, kadılık senin olsun. Madem ki sen Mısır'daki Müslümanlara karşı Haçlarla beraber ittifak ettin, giderken bir merkebe eşyalarını koymuş, birine de hanımını bindirmişti. Gidiyordu. İmam Subki'yi Tabakat-ı Şafiyeti Kübrası'nda anlatıyordu. Arkadan birisini göndermişlerdi. Şam ayaklanacak, İz bin Abdüsselam'ı ikna edelim, geri döndürelim diye. Ne demişti? Ya miskinu ma arzahu en yukabbile yedeyye fadlen en ukabbile yedeyi. O adam elçi diyordu ki, eğer Şam'a dönersen, hükümdarın elini öpersen seni affedecek. Döndü geriye, bir merkebi var, onunla gidiyor. Şam'dan Mısır'a gidiyor. Arkaya dönüp değil, o adamın elini öpmek, elimi öpmek istese elimi öpmesine bile müsaade etmem. Yani öyle bir zalimdir. مَا اَرْضَاهُ اَنْ يُقَبِّلَ يَدَيَّ فَضْلًا اَنْ اُقَبِّلَ يَدَيَّ Elimi öpmesine bile gönlüm rıza göstermez. Nerede kaldı ben böyle bir zalimin elini öpeyim diye? Bu bir duruştur. Ümmetin, alimin duruşu, imamın duruşu. Ama bakıyorsun imam başına sarığı koyuyor, sosyalist kadın onun arkasında duruyor. O duruş, o fotoğraf Allah'ın huzuruna gelecek mutlaka. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelecek o fotoğraflar. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا Müslüman çocukları zehirleyen, o başına sosyalist aklın üzerini sarıkla örten o haydutlar Allah'ın huzuruna gelecekler. Evet, dünyada da tavrımız var, ahirette de var kardeşim. Allah Teala beni böyle bir adamla aynı cennete koymayacağını biliyorum. İnşallah bizi cennetine koyarsa tabii. Beynel havfi ve raca, yani o noktada kimsenin bir garantisi yok. Ama şunu biliyorum ki benim cennete girip girmemem Rabbimizin tasarrufunda. Fakat böyle bir amelle Allah'ın cennetine koymayacağını biliyorum. Ve inni uzzu bi rabbi ve rabbikum en tercumun ve illem tu'minu li fa'tezilun. Musa Aleyhisselam diyor ki eğer inanmıyorsanız bari bırakın beni. Yapışmayın yakama. Feda'a rabbahu enne haulâi kavmun mucrimun. Allah Teala'ya dua etti, halini arz etti. Peygamberin halini Allah'a, Rabbine arz edişi. Tıpkı Hazreti Yakup Aleyhisselam gibi. O da kendi halini Rabbine arz ederken ne diyordu?
Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. Kederim, hüzün, gam neler varsa sana arz ediyorum. Kime söyleyebilirim ki ya Rabbi? Ben oğulları tarafından vurgun yiyen bir peygamberim. Oğullarımı, evlatlarımı kime şikayet edebilirim ki? Yusuf'a bunlar yaptılar yapacaklarını. Yani bir peygamber var ama Yakup Aleyhisselam'ın yemiş olduğu vurgun Musa Aleyhisselam'a nispetle daha farklı bir noktada. Çünkü evlatları ona ihanet ediyorlar. Fesri bi ibadi leylen innekum muttabaun. Fesri bi ibadi. Allah Teala Musa Aleyhisselam kendi halini Cenab-ı Hakk'a arz edince ona emrediyor, vahyediyor. Fesri bi ibadi. Yahudileri o zaman Cenab-ı Hak kendine isnat ediyor. Kullarım diyor. Çünkü o zaman vahyi henüz tahrif etmemişlerdi. Bozmamışlardı. Beni İsrail'di onlar. Yahudileşmemişlerdi. Ya beni İsrail'e zikuru ni'meti yelleti en'amtu aleyküm ve enni ve enni faddaltukum alel alemin. Yani onları Cenab-ı Hak alemlere, şeriata muhatap olmaları cihetiyle üstün tutmuştu. O hallerinde Cenab-ı Hak onları kendine, buradaki izafette bir teşrif var. Fesri bi ibadi. O kullarımı gece yürüt leylen. Gece yürüt onları. İnneküm muttebaun. Tabi olunacaksınız. Arkadan gelecekler. Onlar da size yetişecekler. Felemma tera el cemaani kâle ashabu Musa inna lemudrakûn. O Musa Aleyhisselam ashabı konuşacak. Felemma tera el cemaani, iki ordu birbirini görünce, yani bu muttebaun hali olunca, kâle ashabu Musa, Musa Aleyhisselam'ın yanında olanlar bize geldiler diyecekler. Vetrukil bahra rahva. Vetrukil bahra rahva, yani denizi o halde bırak buyuruyor Cenab-ı Hak. Yol olarak denizi bırak. Peki neden yol olarak bırak diyor? Arkadan Firavun geliyor, onun adamları, ordusu geliyor. O halde denize girsinler ki deniz onların felaketine sebep olsun. Şuara suresine bakarsanız 63. ayet-i kerime, فَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِذْرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرِ. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a emrediyor, asayı vur diyor. فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْتِ الْعَظِيمِ. 12 parçaya ayrılıyor. Her biri dağ gibi. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِر۪ينَ. Sonra arkadaki o Firavun onu da öne yaklaştırıyor. وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَع۪ينَ. Musa Aleyhisselam onunla beraber olanları kurtarıyor. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخِر۪ينَ. Diğerlerini, onları Allah Azze ve Celle helak ediyor. Peki burada وَتُرْكِ الْبَحْرَ رَحْوَى. Yani deniz yarılıyor, karşıya geçiyorlar. Karşıya geçince Musa Aleyhisselam geriye dönüp yine asa ile vurup yarılan denizi kapatmak istiyor. Ama Cenab-ı Hak hayır. Öyle kalsın, onlar gelsinler oraya, girsinler. İnnehum cundum muğrakun. Artık onların hükmü verilmiştir. Onlar boğulacak bir millet olmuştur Kıptiler. Peki boğuldular, gittiler. Bu hikaye bu kadar kısa diyor Cenab-ı Hak. Orada Beni İsrail ne kadar sıkıntı çekmişti. İşkenceye maruz kalmıştı. Erkek çocuklarını öldürüyorlardı, boğazlıyorlardı. Ama birkaç ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onun halini, Kıptileri bize anlattı. Ve la ta'lu alallah dedi. Allah'a karşı mütekebbir olmayın. Peki oldular. Sonlar ne oldu? Sonuna kadar kaldılar mı? Kim kazandı? Bu ayet-i kerimeler Mekke'de nazil oluyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz zaman zaman onlarda bir heyis hali oluyor. Allah Resulüne geliyorlar. Yani bu karanlık gecelerin sabahı yok mu ya Resulallah diyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara birkaç ayette hadiseyi anlatıyor. İşte orada Firavun, burada Musa Aleyhisselam. Orada Kızıldeniz, bir asa. Bir asa ile Allah Teala bütün bunları yapmaya kadirdir, muktedirdir. Firavun'un mamur bir devleti vardı. Şimdi bu zalimlerin şehirleri var. Londra'sı, Paris'i, New York'u var. Eğer siz böyle bir imana,
iman derinliğine sahip olursanız kem teraku min cenneti ve uyun. Burada kem çokluk ifade ediyor. Kem teraku min cenneti ve uyun. Nice bahçeler bıraktılar. Mısır'da su çok önemli. Orada kuyular, gözeler bıraktılar. Öldü gittiler Kızıldeniz'de, yok oldular. Ama arkada mamur bir devlet kaldı. Ve zuru'i ve makamin kerim. Orada ekili ürünler kaldı. Ve makamin kerim. Değerli, kıymetli yerler, konaklar, makamlar kaldı. Ve ne'metin kânu fîhâ fâkihîn. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma ne'metin, ona Nil diyor, Nil. Ve ne'metin kânu fîhâ fâkihîn. İstifade ettikleri o Nil geride kaldı. Alırlardı suyunu. Firavun benim diyordu, benim idaremde. Ve nâdâ firavunu fî kavmihî kâle ya kavmi eleyse li mulku Misra ve hâzihil enhâr. Nerede o Mısır? Nerede o nehirler? Hepsi yok oldular. Peki akan o nehirler gittiler. Şimdi burada ve ne'metin kânû fîhâ fâkihîn. Ya da diğer zevklenmiş oldukları nimetler onları da bırakıp çekilip gittiler. Kezâlik ve avrasnâhâ kavmen âhâri. İşte böyle. El emru kezâlik. Mübtedası mahzûf. Durum bu kadar basit. Siz kul olun. Vâdallâhu lezîne âmenû minkum ve amilus sâlihâti leyestâhrifennehum fil ardı. Allah yeryüzünün halifeliğini kimlere vaat ediyor? İman edecek, ameli salih işleyecek. Siz imanınıza, siz ameli salihe devam edin, sonra göreceksiniz. Kem terakû min cenneti ve uyûn ve zuru'i ve makamin kerîm. Kem terakû min cenneti ve uyûn ve zuru'i ve makamin kerîm ve ne'metin kânu fîhâ fâkihîn. Bütün bunlar olacak, bunları göreceksiniz. Kezâlik, İşte böyle. وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَر۪ينَ. İnsanlar ölünce arkada ağlayanlar olur. Peki bunlar öldüler. Bir millet öldü. Bir uygarlık öldü. Firavundan, o ordudan kimse geriye kalmadı. Peki ağlayan oldu mu? Zalimlerin tağutlarının arkasında ağlayanlar olur mu? Şimdi belki büyük bir ideolojiydi. Sosyalizm, komünizm, Lenin, Stalinler kan kusturuyorlardı. Binler değil, on binlerce Müslümanları aldılar, bindirdiler Kırım'dan, diğer Türkiye Cumhuriyetlerden Sibirya'ya, onları ölüme sürdüler. Kimse yoktu o an onların karşısında duran. Peki şimdi çökeli 20 küsür yıl oldu komünizma. Arkadan ağlayanlar oldu mu? فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ. Sema ağlamaz, yer ağlamaz. Zalimlerin arkasından gözyaşı dökülmez. Dökülmeyecek Allah'ın inayetiyle. وَمَا كَانُوا مُنْظَر۪ينَ. Yani onlar ihmal de edilmezler. Onlara mühlet de verilmez. Allah Teala ne zaman takdir ettiyse o zaman onların o helak anları gelecek. Peki onların arkasında ağlayan olmaz da Müslüman arkasında ağlar mı? Ağlar. Yer ağlar, sema ağlar. Yer ağlar çünkü orada namaz kılardı. Cami ağlar. Oraya gelen bir musalli varsa vefat edince o yer ağlar. Buraya gelip ameli salihleri işleyen bir kulun vardı diye o yerde o Müslümana karşı bir haset hali olur. Sema ağlar. O amellerin semaya çıkışları vardı. Sabah vakti melekler gelir, ikindi vaktinde gelirlerdi. Amelleri teslim alır, görevlerin değişimini yaparlardı. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ. Biz Beni İsrail'i o muhin olan, kahreden, aşağılayan azaptan kurtardık. Beni İsrail'i. Nasıl bir azaptı? Hizmetçiydiler. Kıptilerin hizmetini yapıyorlardı. Erkek çocuklarını öldürüyor, kadınlarını bırakıyorlardı. Minel azabil muhinden bedel min firavune. Firavundan onları kurtardık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Neden firavundan onları kurtardı?
neden Firavun'un azabı minel azabil muhin idi, aşağılayan bir azap? Çünkü o bütün

ölçüleri kaybetmişti. İnnehu kâne âliyen minel musrifîn. Âliyen mütekebbire, zalim, mütekebbir, ben de ilahım diyordu. İnsanlarla aynı seviyede görmüyordu kendisini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle nerede namaz kılardı? Aynı safta. Uzaktan gelirdi birisi, Efendimiz aleyhisselam ashabıyla sohbet ederken onlarla aynı yerde oturur sorardı adam, eyne Muhammedun, nerede Muhammed diye. Onların kabile kültürüne göre kabilenin lideri farklı bir yerde durmalıydı, avamdan ayrılmalıydı, öyle zannediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı bir yeri var diye öyle yapmadılar. Onlar nerede duruyorsa sahabe-i kiram radıyallahu anhum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla orada durdular. Yani bu innehu kâne âliyen minel musrifîn, müsrif haddi aşan, haddi aşmak. Abdest alırken Efendimiz aleyhisselam buyuruyor, orada da israf olur. İşte şimdi sokaklara çıkıp yürüdüler, o en büyük israflardan birisi. İnneküm lete'tûne ricâle şehveten min dûnin nisâ bel entum kavmun musrifûn. Lutiler, millet seyrediyor, yürüyorlar. O kadar ucuz mu kardeşim? İstanbul çiğnetilir mi? Evliya yurdu burası, meşayih yurdu burası, çiğnetilir mi? Ama Müslüman gençlik kalmadı. Müslüman gençler nerelere gittiler? Nerelere savruldu? Allah sormayacak bunun hesabını ya. وَلَقَدْ اِخْسَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Biz onları عَلَى عِلْمٍ مِنَّا, yani bizden bir ilim biliyoruz, biz onlar ne olduğunu عَلَى الْعَالَمِينَ tarafımızdan tamamen ayrıntısıyla bilinen bir malumat dairesinde Yahudileri yaşamış olduğu zamanda diğer milletlerden daha üstün kıldık. Yahudiler derken Beni İsrail, onları daha üstün kıldık. Peki onlar ihanet edince, Yahudileşince Allah Teala Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Son hüküm nedir? Ve kedâlike ceannâküm ummeten vesaden litekûnu şuhedâ âlennâs. Artık yeryüzünün komutası, yeryüzünün idaresi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde. O gün onlar Musa Aleyhisselam'la beraberken öyleydiler ama sonra bütün bunları kaybettiler. وَاَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا ف۪يهِ بَلَاءٌ مُب۪ينٌ. Biz onlara ayetler, mucizeler verdik ki onlarda apaçık bir bela var. Yani nimet de var, helak oluş da var. Onlar Hz. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördüler, tanık oldular. Ya da bilmenni ve selva, Cenab-ı Hak onlara bıldırcın kuşu, kudret helvası verdi. Ne kadar nimetler verdi. Fakat bu nimetleri hep ihanete hamlettiler, ihanet olarak kullandılar. Sonunda o nimetler, yani ma fihi belaun mubin, o evet başta nimetti ama sonra nikmet oldu, helaketlerine vasıta vesile oldu. İnne haula ile yekulun. Şimdi buradan Mekke müşriklerine geliyor. Firavunu anlattı, Musa Aleyhisselam'ı, onun kavmini, onların mücadelesini anlattı. Sonra Musa Aleyhisselam milleti Allah'ın inayetiyle zafere ulaştılar. Şimdi Firavun'la aynı yerde duran Mekke müşriklerinden bahsediyor. İnne haula ile yekulun. Bunlar Mekke müşrikleri ne diyorlar? İn hiye illa mevtetünel ula. Diyorlar ki bizim için bir defa ölüm var. Yani sanki şöyle bekliyorsunuz, bizim için bir defa ne var? Diriliş var. Bir defa ölüm, elbette bir defa ölüm var. Yani şöyle demiyorlar, İn hiye illa hayatünel dünya. Bizim için ne diyordu dehriler? Bizim için dünya hayatı var. Ama burada bizim için sadece birinci ölüm var diyorlar. Neden böyle diyorlar? Çünkü Bakara suresinde ve keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Orada iki dirilişten, iki ölümden bahsetmişti Kur'an-ı Kerim. Peki iki ölüm neydi? Onlar ilk olarak annelerin karnında ceninden önceki safhada meniydiler. Kendi başlarına bir hayatları yoktu. Bir bu var, ölüm dönemi. İkinci ölüm de işte ölünce kabre koyacaklar. Diriliş, biri anne karnında, diğeri ise sonra üflenince olacak. Peki
Kur'an-ı Kerim bu bağlamda anlatınca onlar da bu bağlamda reddediyorlar. Diyorlar ki inhiye illa mevtetunel ula. Bizim için sadece birinci ölüm var. Hangi ölüm? Anne karnında. Cenin olmadan önce babalarının sulbündeyken o hali kastediyorlar. Yaratılmadan önceki aşama. Peki ve ma nahnu bimunşerin. Biz diriltilmeyeceğiz diyorlar. Dirilişi inkar ediyorlar. Diriliş neden önemliydi? Eğer diriliş varsa o zaman bu hayatın bir manası olacaktı, anlamı olacaktı, gayesi olacaktı. Kişi güce göre değil de adalete göre hüküm verecekti. Fe'tu bi abaina in kuntum sadikin. Diyorlar ki Allah Resulüne Müslümanlara, eğer doğru diyorsanız o zaman babalarımızı getirin. Nerede babalarımız? Hadi diriltin onları. Madem diriliş olacak var, o halde bunlar da gelsinler. Ehum hayrun em kavmu tubba'in vellezine min kablihim. Onlar mı daha hayırlı yoksa tübbe'in kavmi vellezine min kablihim, onlardan önce olanlar mı? Ehlekinahum, biz onları helak ettik. İnnehum kanu mücrimin, çünkü onlar mücrim, günahkar bir topluluktular. Peki burada Mekke müşrikleriyle onların bilmiş olduğu Yemen hükümdarları, onların mukayesesini yapıyor. Tübba deniyor onlara. Neden Tübba deniyor? Asıl Kisra İran hükümdarlarının adı, Bizans devletindeki hükümdarların adı, Kayser, işte Firavun diyorlar Mısır'dakilere. Bunlara da Tübba deniyor. Neden Tübba deniyor? Biri diğerini takip ediyor. Peşi sıra geliyorlar. Ondan dolayı. Fakat Tübba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine geçen, o kalkıyor Mekke'den, sonra Medine'ye geliyor. O zaman Medine Yesrib, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden 1000 yıl önce Medine'ye geliyor. Medine'de ayrılırken orada bir mektup yazıyor. Diyor ki mektubunda, bırakıyor o mektubu. Daha sonra öyle rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o mektubu veriyorlar. Ve diyor ki mektubunda, ben feinni amentu bike ve bi kitabike ledi enzelallahu aleyke. Sana da inandım, Allah'ın sana indirdiği o kitaba da inandım. Yani enzelallahu aleyke. Peki sanki orada böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelecek o kitabı görüyor, biliyor, ona göre haber veriyor. Kabe-i Muazzama'nın örtüsünü diken de, ona örtü geçiren de bu Yemen hükümdarı Tübba. Milleti kafir tabii, kendisi iman ediyor, Allah Teala'ya teslim oluyor. Hazreti Ayşe'den de bir rivayet var. Siz Tübba'yı sövmeyin, ona hakaret etmeyin diye. Ehum hayrun em kavmu Tübba'in. Yani Tübba'nın kavmi mi, onlar mı daha hayırlı? Tübba'nın kavmi bunlardan daha hayırlı olduğu çıkıyor. Daha hayırlı ama ikisi de kafir. Buna rağmen onları helak ettiyse daha hayırlı olanını, elbette Kureyş de olduğu yerde küfür menzilinde kalırsa Kureyş de helak olacak. Tübba'nın kavmi, onlar da kafir. Neden peki onlar ikisi de inkar ediyor ama Kureyş'in inkarı daha ileri derecede, Tübba küfür de biraz daha onlardan daha inisiyatifli gibi görünüyor. Niçin? Çünkü onlar Kureyşliler. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Bütün alemlere, insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamberi inkar ediyorlar. O cihetle böyle bir mukayese var. Yoksa biri iman ediyor, biri etmiyor gibi değil. Zaten ehleknâhum buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ya da ehum hayrun em kavmu tubba'in. Hayrın bir anlamı da maldır. Yani mal cihetiyle, dünya hakimiyeti cihetiyle hangisi daha ileri noktadaydı? Yemenliler. Ama ona rağmen onlar vahyin karşısında duramadıysa Kureyş de duramayacak buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Allah Azze ve Celle, biz semavatı, yeri ve o ikisi arasında olanları
oyun oynamak için yaratmadı.

0: Yani bir gayesi var. Eğer ahiret olmasaydı, hesap olmasaydı, o zaman yaratmak anlamsız olurdu. وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنْ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Yer ve gökleri bir hakka, bir hakikate, bir ölçüye, nizama bağlı olarak yarattık. Yani yeri yarattık, üzerinde insanlar olacaklar, yaşayacaklar, imtihan hayatı devam edecek, sonra ahirete gelecekler. Yaratılışın anlamı bu. Eğer bir anlamı olmasaydı, o zaman deniz kenarında kumdan evler yapmak gibi olurdu. Peki Allah Teala abesle iştigal eder mi kardeşim? Etmez. Madem abes yoksa, o zaman denizleri, dağları, güneşi, ayı Allah Teala neden yaratsın ki? Velakinne ekserahum la ya'lemun. Ne var ki onların çoğu, kafirlerin çoğu bunu idrak edemezler, anlayamazlar. Allah Teala bizi idrak edenlerden, ahireti her gün içimizde, kalbimizde yaşayan Müslümanlardan eylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star Mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Güvenlik
12: kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
13: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her Cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Ya muakhir ya Allah.
17: Ya muakhir.
18: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Hedef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayra Koşanlar programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz Osman Çakmak. Efendim, bu hafta çok kıymetli konuğumuz İbrahim Yenen hocamız bizlerle. Üstadım hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olasınız, sefa bulduk.
0: Nasılsınız hocam, afiyet
1: olsun. Hamdolsun iyiyiz, teşekkür ederiz. Şükür makamında olmaya çalışıyoruz, afiyette olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah, layık olduğumuzdan daha iyiyiz. Kıymetli hocam, ben zatiyerlerinizi tanıyorum. Bir de kıymetli Hedef Radyo dinleyicilerimiz İbrahim Yenen hocayı kendi dilinden tanıyıversinler. O halde şöyle bir soruyla başlayalım inşallah. İbrahim Yenen kimdir?
1: Efendim ben İbrahim Yenen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 15 yıldır yaklaşık akademi dünyasının içerisindeyim. Akademi çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Onun dışında sosyal kültürel faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız var, okumalarımız, anlatmalarımız belli programlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii bir de hayatın kendisi var. Yaptığımız işlerden, mesleklerden bağımsız olarak düşündüklerimizi, fikirlerimizi anlatırken bunları da hayata bir şekilde olabildiğince aktarmaya çalışma gayretimiz var. İnşallah yolda olmaya devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Eyvallah kıymetli hocam. Tekrar hoş geldiniz. Sefayı getirdiniz. Üstadım, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki din nasihattir. Yani aslında dinin özü samimi olmaktan, gösterişten, riyadan uzak bir hayat yaşayarak amellerimizi yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılarak yaşamaktır buyuruyor. Böyle bir anlam çıkarıyoruz tabi. Samimiyet geliyor, hatırımıza nasihat geliyor. Din nasihattir hadisinden ne anlamalıyız İbrahim Hocam?
1: Şimdi ifade ettiğiniz gibi din nasihattir, bize samimi olmayı öğütleyen bir kutsal ifade, kutsal bir miras. Bize samimi olmayı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ama tabii burada biz samimi olmaktan ne anlamamız gerekir? Önce şöyle ona kısaca bir bakmak lazım. Samimiyeti biz genellikle öz olarak tanımlıyoruz. Yani insanın özüne ulaşması demektir. İnsanın özüyle beraber yaşaması demektir. Peki özümüz nedir? Özümüzün ne olduğunu nasıl anlayacağız? Özümüz insan dediğimizde anladığımız ve anlamamız gereken şeydir. İnsanın özü beden midir? İnsanın özü ruh mudur? İnsanın özü istekleri midir? Arzuları mıdır? Hesapları mıdır? İnsanın özü neyse onu ortaya çıkarmamız gerekir. Şimdi biz tabii insanın özünü ararken şöyle bakabiliriz. Biz Cenab-ı Hakk'ın bizi cennette yarattığı varlıklarız ve kendi ruhundan üflediği varlıklarız. Haliyle bizim özümüz Allah'ın ruhundan gelen bir esere sahip. Biz onun ruhundan gelen eseri bulabilmemiz için bir yolculuğa çıkarız ve o özü orada buluruz. O anlamda bu öz dünyada olan bir şey değil, dünyalık bir şey değil, isteklerimiz değil, arzularımız değil. Peki bunlar değil ama ne yani bu öz? Bir kere bizim en doğal, en saf, en yalın halimiz. En yalın halimiz.
0: Evet.
1: En yalın halimiz ne demek? En temiz halimiz demek. Haliyle burada ben konuyu genellikle şöyle anlamaya çalışıyorum. İslam imalerimiz biliyorsunuz temizlik başlığıyla başlar. Temizlikle başlar. Tabii ki temizlik burada beden temizliğini anlatır. Ama biz sadece bedenden ibaret bir varlıklar değiliz. Bir de ruhumuz var. Ruh temizliği de gerekir. Yani aslında bizim samimi bir Müslüman olabilmemizin yolu temiz olmaktan, temiz olmamızın yolu da bedenimiz ve ruhumuzu temizlemekten geçer.
0: Evet.
1: Evet, su bedenimizi temizleyecek. Peki o zaman ruhumuzu temizleyecek olan şey nedir? Onu aramamız gerekir. Ruhumuzu ne temizlerse özümüze o ulaştırır. Ruhumuzu neyle temizlersek özümüzü onunla buluruz. Tekrar söyleyelim. Su temizleyici bir özellik olarak bedenimizi temizler ama ruhlarımızı neyle temizlememiz gerekir? İşte orada onu bulmamız gerekir. Ruhlarımızı bir kere temizleyebilmemizin yolu önce kirletmemekten geçer. Neyle kirlenir bu ruh? Bu ruh neyle kirlenir ve bunun çözümü nedir diye baktığımız zaman, yine insanın yaratılma sürecindeki olaylara baktığımız zaman, Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılmasında önemli bir karşısında şeytan faktörü var biliyorsunuz. Şeytan onun yaratılmasına şiddetle karşı çıkan, onun yaratılmasının karşısında kendini konumlandırarak bir varlık olan bir varlık, cisim. O anlamda şeytan niye şeytan olmuş? Kendi özünden uzaklaştığı için. Bir, nasıl uzaklaşmış? Şeytan öncelikle bir kibrin sembolü. Kibir. Yani kendisinin Adem'den ve insandan daha üstün olduğunu, üstün yaratıldığını ve onunla eşit olmaması gerektiğini iddia eden bir kişi, bir varlık daha doğrusu. Biz buna kibir diyoruz. Kibirin anlamı biliyorsunuz büyüklenmek demek. Yani kendini olduğundan daha farklı bir yerde görmek demek. Kendini olduğundan daha büyük bir yerde görmek demek. Halbuki insanız. Bize verilen bir alan var, bize verilen bir görev var, bize verilen bir yetenek ve kapasite var.
0: Evet.
1: Bunların üzerinde gördüğümüz zaman kendimizi ne yapıyoruz? O özümüzün dışına atıyoruz. Haliyle özümüzün dışına çıkmamak için, kibirlenmemek için, büyüklenmemek için özümüzün sınırlarını ve kalıplarını bilmemiz gerekecek. Yani kendini tanımamız gerekecek. Onun için bizde hem dinimiz açısından baktığımızda hem de dünyadaki bütün felsefi gelenekler açısından baktığımızda hep şu tavsiye var. Kendini tanı.
0: Evet.
1: Kendini tanırsan önce alanımızı biliriz ve bu alanda ne yapacağımızı biliriz. Bu birincisi, yani kendimizi, alanımızı ve bu alandaki neye tekabül ettiğimizi bilmemiz gerekir. Bunu bilirsek çok büyük şeyler istemeyiz. Bunu bilirsek kendimizi aşan şeyler istemeyiz. Şimdi bizim kültürümüz biliyorsunuz inancımızı özümsemiş. Bu inancı da güzel meselelerle, sözlerle, veciz ifadelerle aktarmıştır. Mesela bizde ne derler? Boyundan büyük işler yapmak derler. Boyundan büyük işler yapmak demek bedenimizin boyu değildir sadece. Ruhumuzun boyudur, aklımızın boyudur, idrakimizin boyudur. Sevme kapasitemizin boyutudur. Yani bunların hepsi bir boydur. Bunların bileceğiz, kaç numara olduğumuzu tabiri caizse göreceğiz ve o numaraya göre hareket edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz çok basit. Hani hep beden ruh ikilemi üzerinden gidiyorum çünkü daha iyi anlaşılsın diye. Bedenimizin elbise ölçüleri var biliyorsunuz. Yani bir elbise alırken, kıyafet alırken bir numaramız var. Bu numaramızın ne altında ne üstünde şeyler alıyoruz. Bedenimizin zarafetini, ahengini gösterebilecek ölçülerde bir kıyafet giymeyi tercih ediyoruz. Peki şurada şu soruyu sormamız lazım. Ruhumuzun ölçüsünü biliyor muyuz? Bedenlerimizin ölçüsü aynı zamanda ruhlarımızın ölçüsü mü? Hayır. Bedenimizin ölçüsü ruhumuzun ölçüsü olmayabilir. Peki ruhumuzun ölçüsünü ölçmek gibi bir amacımız var mı? Ona da belki hayır diyeceğiz. Neden? Çünkü bir insanların bir kısmı ruhlarının olduğundan bile bir haber hayatlarına devam ettiriyorlar.
0: Evet.
1: İnsanların bir kısmı kendileriyle olan karşılaşmasından uzaklaşarak hayatlarını devam ediyorlar. O anlamda biz kendimizle karşılaştığımızda kendimizin ölçüsünü, kendimize uyan bir yapıyı her neyse öncelikle bulmakla mükellefiz ki bunun üstesinde veya daha fazlasında olan şeylere talip olmayalım.
0: Eyvallah.
1: Neden? Çünkü biz insan olarak neye talip olduğumuzla değer kazanırız. Neye talip olmak? Neyin peşinde gidiyoruz? İsteğimiz ne? Arzumuz ne? Amacımız ne? Talep ettiğimiz şey ne? Talep ettiğimiz şey bizi değerli kılan bir şeydir.
0: Bir de kıymetli hocam, sonlu mu yoksa sonsuz bir hedefin peşinde miyiz?
1: Tabii ki.
0: Bu soruyu soruyor olmak
1: çok güzel.
0: Lazım.
1: Tabii ki çok güzel. Yani hedefimiz sonlu mu? Hedefimiz biten bir şey mi? Hedefimiz ulaşıldığında insanı hüsrana uğratan bir şey mi? Hedefimiz ulaşıldığında daha fazlasına koşmayı sağlayan bir şey mi? Onun için dedik ki biz cennette yaratıldığımız için ruhumuz orada bir anlamda. Belki de ruhumuz orayı hedefliyor. Hedeflemesi gereken şey orasıdır. O anlamda buna bakıldığında bunu kabaca biliyorsunuz. Biz maddi hedefler, manevi hedefler şeklinde ayırt edebiliriz. Bunu daha şöyle ben daha sade bir şekilde formüle ediyorum. İnsanlar bu anlamda ikiye ayrılır. Dünyada bir anlam peşinde koşanlar, bir de madde peşinde koşanlar. Anlam peşinde koşanların hedefi bitmez. Çünkü anlamın nihayeti yok, sonu yok. Anlamın içine biz neyi ekleyebiliriz? Anlam imandır, anlam fikirdir, anlam aşktır, anlam sevgidir. Bunların hiçbirisinin nihayeti yok ve bunlar biz içerisine girdiğimiz zaman

0: bizi sonsuz derecede mutlu eden, huzurlu kılan şeyler. Şimdi evet. Biliyorsunuz Abdurrahim Karakoç'un o çok güzel aşk şiirinde ne diyor? Aşka hudut çizilmiyor diyor. Aşkın hududu yok. Yani bu ne demek? Bizim içine daldığımız deryanın, iman deryasının, vecd deryasının, mutluluk, huzur deryasının sınırı yok. Gittikçe gidebiliyoruz. Ama anlamın peşinde koşmayan, maddenin peşinde, paranın peşinde, mevkinin peşinde, gücün peşinde koşmanın bir sınırı var. Hepsinin bir nihayeti var. Bir şeye ulaştın, bitti. Sonra tekrar devam. Sonra tekrar devam. Bir sonsuzluk yok. Sonluluğun içerisinde bir kısır döngü var.
1: Evet.
0: Bir labirent var ve bu labirent bizi bir yere ne yapmıyor? Çıkarmıyor.
1: O halde kıymetli üstadım, şöyle diyebilir miyiz? Maddenin ötesinde mananın peşinde olmak icap eder. Ve sonlu bir dünyada ise de sonsuz hedeflerin peşinde koşuyor olmak lazım. Yani bir üniversite öğrencisi kardeşimizi daha öyle edelim. Üniversiteden evvel o fakülteyi kazanmak için mücadele etti, çalıştı. Artık hayalini kurduğu fakülteye geldi. Fakülteyi bitirdi, lisans, yüksek lisans, doktoru, doktorasını yaptı. Akabinde evet mesleğini eline aldı. Sonra bu kadar mıymış? Evet, sonra bitti. Neyle bitti peki? Ölümle bitti. Yani biz sonlu bir dünyada sonlu hedefler peşinde olmak yerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize çizmiş olduğu yol haritasındaki gibi sonsuz bir hedef belirliyor olmamız lazım. Değil mi kıymetli
0: üstad? Tabii tabii, çok güzel ifade ettiniz. Sonsuz bir hedefimiz var ve sonsuza yatırım yapmamız lazım.
1: Evet.
0: Sonsuza yatırım yapmamız lazım. Şimdi bakın, içinde yaşadığımız modern dünyada, kapitalist dünyada çok sihirli kelimeler var. Yatırım yapmak, geleceğimizi şekillendirmek. Bakın bunlar çok çok önemli kavramlar aslında. Bize sürekli yatırım tavsiyesi veren insanlar var. Şurada şunu alırsanız geleceğiniz rahat eder. Şuna yatırım yaparsanız geleceğiniz rahat eder.
1: Hocam palla kesiyorum. Tam burası için böyle ben bazen WhatsApp durumuma şey yazarım. Yatırım tavsiyesi de. Ama benim yatırım tavsiyelerim biraz daha farklı. Halil abi de hemen bizlere baktı. Acaba Osman ne yatırım tavsiyesi verecekti? En son şöyle bir yatırım tavsiyesi yazdım kardeşlerime. Dedim ki yalnız kal, kenara çekil, tefekkür et. Tabii. Yolda olduğunu bil, gerisine karışma, ümit et. Bir de bir gün herkesin çekip gideceğini bil, onlar gitmeden sen baki olana iltica et. Bu da bir yatırım tavsiyesi olarak arada dinleyicilerimize verelim inşallah.
0: Muazzam bir yatırım tavsiyesi ama biraz önce dediğimiz gibi anlama yönelik bir yatırım tavsiyesi. Yoksa maddeye yönelik bir yatırım tavsiyesi değil. Onun için bu perspektif, bu çerçeve çok çok önemli bir şey. Bu ifade ettiğiniz şeyleri şöyle farklı şekillerde de aktarabiliriz. Biz bunu şöyle anlıyoruz. Biz bir imkan dünyasında yaşıyoruz. Biz her şeyin olabileceği ihtimalinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz olabilirler dünyasında yaşıyoruz. Ama bu dünyada imkanlarımız kısıtlı. Şartlarımız kısıtlı, çevremiz kısıtlı. Onun için ben bunu şöyle formüle ediyorum. Bir olması gereken hedefimiz var. Yani bu anlam dediğimiz şey bir olması gereken hedef olan değil, olması gereken hedef. Ama bu olması gereken hedefi olanlar dünyasında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onun için olması gerekeni olanlar dünyasında olabildiğince oldurmamız gerekir. Bakın, olması gerekeni olanlar dünyasında olabildiğince oldurmamız gerekir. Onun için buradaki sihirli kavram aslında olmak.
1: Evet.
0: Olmak. Yani şimdi özden bahsediyoruz. Özümüze ulaşmak için, özümüzü bulmak için olmamız gerekecek. Olmamız. Peki olmanın yolu ne? İşte biraz önce bahsettik. Orayı tamamlayalım inşallah. Kibirden uzak duracağız olabilmek için.
1: Evet.
0: Peki ikincisi neyden uzak duracağız? Şeytanın en büyük özelliği olan hasetten uzak duracağız. Hasetten. Yani o insanı kıskandı. İnsana haset etti. Haset etti. Onun için insan olmaklığımızın en önemli, özümüze ulaşmanın, özümüzü temiz tutmanın yollarından bir tanesi hasetten uzak duracağız. Ama aslında yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hasetle ilgili söylemiş olduğu sözlerden biri var. İnsanlara başkasına haset edebilir mi? Edebilir. Ama

0: Nerede haset edebilir? Hayırda haset edebilir.
1: Evet.
0: Çok hayır işleyen biri vardır. Çok ilim öğrenen biri vardır. Onu da haset edebiliriz. Yani yine maddede haset etmeyeceğiz. Mal varlığından dolayı haset etmeyeceğiz. Gücünden, kudretinden dolayı haset etmeyeceğiz. Ne kadar çok ilmi var, o bizim hasetliğimizi celbedecek. Ne kadar çok parası var ve bu parayı, gücü insanlara yardım için dağıtabiliyor, o bizim hasetliğimizi celbedecek. Onun için burası çok önemli. Ancak şimdi şunu özellikle vurgulamamız gerekir. Bunlar konuşulması gereken, konuşulan çok kolay konular. Bunlar ağzımızdan çıkan çok kolay sözler. Ama bunu olmak bir ömür alan bir şeydir. Bir ömür bunun peşinde gidebiliriz. Olmak kolay bir şey değil. Samimi olmanın üzerine biz saatlerce konuşabiliriz. Bunun edebiyatını yapabiliriz, felsefesini yapabiliriz, dinde samimiyeti anlatabiliriz. Ama samimi olmak için bir ömür boyunca çekeceğimiz sancıyı sürekli yüreğimizde taşımamız gerekir. Samimi olmanın bedeli var. Samimi olmanın bir maliyeti var. Samimi olmanın getirisi var. Ama bu getirisi her zaman bizim için çok olumlu getiriler değil. Onun için bu çerçevede konuya yaklaşmamız gerekir. İşte bunları bulacağız. Bunları bulduğumuz zaman ancak kendi özümüzle, kendimizle karşılaşacağız. Kendimizi bilmenin bir yolu olacak. Tabii bunları yine bu anlamda toparlayacak olursak, özümüzle karşılaşmanın yolu bizi çıkaracağı ilk yer veya özümüzün merkezine yolculuktaki ilk heybemiz, ilk taşıtımız diyelim, yükümüz dürüstlük.
1: Eyvallah.
0: Dürüstlük. Yani bu dürüstlük samimiyetin en temel göstergesidir. Yine tekrar söyleyelim, burayı bu şekilde bağlamış olalım. Bizim temizlikten anladığımız şey ruhumuzu, aklımızı yalandan, yanlıştan, kötülükten, aldatmadan temizlemiş olmamızdır.
1: Eyvallah. Hani dedik ya üstadım, ilmihalde temizlikle başlar, ruhun temizliğiyle. Hadiste de bütün hadis alimlerimiz ilk hadiste de niyeti almıştır. Yani samimiyete giden ilk yollar, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam ne diyordu? İnnemel amelu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Bizim samimiyetimizi şekillendiren şey o işe başlamadan evvelki halis niyetimiz. Kıymetli üstadım, kısa bir araya gireceğiz. Aradan sonra Hayra Koşanlar programı devam edecek.

0: Evet efendim, Hayra Koşanlar programımız devam ediyor. İbrahim Yenen hocamız bizlerle beraber. Efendim, samimi olmak dedik. Din samimiyettir dedik. Nasıl samimi olmalıyız dedik. Bunun üzerine konuşuyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri samimi eder. Hakikaten bazen böyle samimi Müslümanlarla oturup kalkıyoruz. Onları görüyoruz. Onların halini, ahvalini görüyoruz. Diyoruz ki ya konuşmasın o ya. O bakışlarıyla zaten bize her şeyi anlatıveriyor. Öyle değil mi? Yani bazı insanlar kıymetli hocam böyle otursun, hiç konuşmasın, sohbet etmesin. Hal, hareket, oturması, kalkması. Diyorsun ki ya bu adam çok samimi ya maşallah. Öyle değil mi hocam? Siz böyle karşılaştınız mı hiç?
1: Tabii çok karşılaşıyoruz. İyi ki de karşılaşıyoruz. Hı-hı. Çünkü insana dair ümitlerimiz, insana dair beklentilerimiz, güzel duygularımızı bu insanlarla karşılaştığımız zaman devam ettiriyoruz. Öbür türlü karşılaşabileceğimiz olumsuz örnekler bizi insandan, insanlıktan maalesef soğutabiliyor, uzaklaştırabiliyor.
0: Evet.
1: Tabii bu insanların varlığı önemli. Ama dediğiniz gibi yani buradaki sihirli şey aslında yapmak. Yani biraz önce olmaktan bahsettik. Yani hı-hı, olmak dediğimiz şeyin ilk adımı aslında yapmak. Yani bir şeyin olması bizim onu yapıyor olmamızla mümkündür. Ama tabii biz Allah-u Teala'nın da insanı tanımlarken çok vurguladığı gibi biz aceleci varlıklarız. Aceleci olduğumuz için hemen olsun istiyoruz. Aceleci olduğumuz için çok emek sarf etmek istemiyoruz. Bir anlamda hazırcı varlıklarız. Hemen bize ne yapılması gerektiğini birisi göstersin istiyoruz. Hatta hemen o olalım istiyoruz. Ama bu öyle hemen olalım demekle olunacak bir şey değil. Bu işte biraz önce de ifade ettiğiniz güzel bir şekilde bu bir yol, bu bir yolculuk ve haliyle her daim uyanık olmayı, tetikte olmayı, hazırda olmayı gerektiren bir şey. Yani biten bir şey değil. Ve bu anlamda yapmak önemli bir şey. Şimdi bu isterseniz samimiliği tabii sahihlikle beraber de düşünmek lazım. Evet. Sahici insanlar olabilmemiz gerekir. Çünkü içinde yaşadığımız dünya artık bir küresel dünya. Yani alanımızla da ilgili olduğu için bu kavramları da kullanalım. Küresel dünya, kitle toplumundayız ve artık insanlar birbirine benziyor. İnsanlar birbirlerinin taklidi gibi, yani benzer tip olarak beden

0: olarak da birbirlerinin taklidi gibi, davranış olarak da birbirlerinin taklidi gibi. Yani şöyle 15-20 kelimenin kullanılmasını Türk Dil Kurumu yasaklasa, yani hayal, insanlar konuşamayacak. Yani iyi ki varsın cümlesi kullanılması yasaklansa, insanlar birbirlerinin değerini takdir edecek cümle kuramayacaklar. Her şeye iyi ki varsın diyoruz yani. Doğduğunda iyi ki varsın, geldiğinde iyi ki varsın. Bir öldüğünde herhalde kullanmıyoruz şu anda, yani iyi ki vardık gibisinden. Yani bu şu demek, bu ruhumuz kurumuş demek. Yani sevgimizi, beğenimizi ifade edecek cümleler yok demek. Bu bizim ruhun çoraklaştığının bir göstergesi demek ve bunlar artık prototipler, yani birbirine benziyor. O anlamda sahihlik içinde yaşadığımız bu dünyada çok çok önemli bir şey. Sahici olmamız lazım. Şimdi biraz önce ne dediniz? Çok güzel bir şey dediniz. Yani bir insanı görüyoruz ve diyoruz ki ne güzel insanlar var. Çünkü sahiciler. Yani aslında bir başkasına benzemiyorlar. Kendisi. Ama bize vermiş olduğu duygu bize onu yaklaştırıyor. Duygu ortak. Ama bu duyguyu aktarma biçimi kendine özel. Onun için imanın, inancın, ahlakın, edebin, aşkın, vecdin güzel tarafı bu. Yani herkes kendi nasibini alacak ve kendini bulacak ama başkalarına benzemeyen bir şekilde ortaya çıkacak. Yani bu bir plastik sistem değil. Yani modern dünya, bu anlamda içinde yaşadığımız dünya bir plastik sistem. Yani plastikten kastımız şu: bir dış yüzey var ve bu dış yüzey bir şekilde kaplanmış
1: Ve yapay.
0: ve yapay. Tabii ki yapay zaten. Yani artık bu yapay zekadan bahsediyoruz ama daha öncesinde zaten insan bir anlamda yapaylaştığı için zekada yapay. Hepsi aynı, birbirine benziyor. O anlamda birbirimize olan farklılığımız, birbirimize olan mesafemiz diyelim, bizim kendimizle olan mesafemizle ilgili bir şey. Bir kendimiz var mıyız? Varız. Ama bu nerede? Bu içimizde. İçimizde. Ama bu içimizde demek, yani öyle gizli, koytu, karanlık bir yerde demek değil aslında. Ve bu çok, yine söyleyelim, sade bir şey. Bunu hep şu üzerinde anlatmaya çalışıyorum. Bizim sadeliğin zirvesi Yunus Emre'mizdir. Yunus Emre bize bırakmış olduğu o güzel veciz sözlerle, şiir kıvamındaki şiir sözleriyle aslında bize sadelikle insan nasıl zirveye çıkabilir onu anlatmıştır. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm demek muazzam bir ruh halinin, derinliğin, coşkunluğun ifadesidir. Şöyle diyorum bazen, bu cümlelerde, bu ifadelerde bilmediğimiz bir kelime var mı? Et, kemik, bürünmek, görünmek yok. Ama bu cümleyi kurabilmek için Yunus olmak lazım. Yani bu kelimeleri bir araya getirip bu cümleyi ifade edebilmek için hayatımızın önemli bir kısmında Yunus gibi dergaha odun taşımak lazım.
1: Eyvah.
0: Yani onun için diyorum, bunu biz bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken biliyoruz ne olacağını ama nasıl olacağı yönünde bir yöntemimiz net bir şekilde yok. Ben bunu şu anlamda şöyle şu şekilde benzetiyorum. Dinimizin en güzel özelliği şu: İslam'ın, insanın özüne en uygun olan din. İslam bizi bir şeye çağırıyor. İslam bizi kendimize çağırıyor. Aslında bizi kendimize çağırıyor. Ama burada şöyle bir sorun var. Sorun var derken incelik var daha doğrusu. Bizi olmayan bir yere ve olmaya çağırıyor. Yani olmayan bir yer var. Olmayan yer nedir dediği şey şu aslında. Yani bizi bu dünyayı cennet yapmaya çağırıyor. Yani biz bu dünyayı varlığımızla, imanımızla, davranışlarımızla, pratiklerimizle cennete çevirmemiz lazım. Var mı? Yok. Ama oraya çağırıyor. Ama orada bizi olmaya çağırıyor. Peki olmanın yolu ne? Olmanın yolu da kendimizde. Bizde, yani bir başkasında değil. Yani bizi biri oldurmayacak. Bizi biri oldurursa o zaman plastiğe döneriz. Yani onun için gibi. Ama bu oldurmayacak demek bu işi kendi kendimize yapacağımız anlamına gelmez. Her yolun bir yol göstericisi var. Her yolun, her yolculuğun bir rehberi var. Bugün artık turizm dünyasında yaşıyoruz. Yani herkes seyahat halinde. Ama herkes seyahatinde bir rehber arıyor. Neden? Neyi görmemiz gerektiği, neye bakmamız gerektiği, ne yememiz gerektiği, hatta belki ne düşünmemiz gerektiğini bize rehber veriyor. O anlamda bizim dünyadaki rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O bize insanın nasıl olması gerektiğini, nasıl insan olmamız gerektiğini, nasıl insan olabileceğimizi gösterdi.
1: Evet.
0: Ve bunu bize miras olarak bıraktı. Tabi sadece Efendimiz mi? Değil. Yani sadece Efendimiz değil, onun yakınındaki insanlar nasıl bir insanı, nasıl bir peygamberi rehber alacaklar ve model alacaklar, sahabe efendilerimiz onu çok güzel uyguladılar. Ve sahabe efendilerimiz onu uyguladıkları için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yıldız oldular. Ve biz o yıldızları takip edeceğiz. O yıldızları takip ederek nasıl bir insan, bir insanın kendisinde bütün güzel özelliklerinin toplandığı insan nasıl modellenir, onu öğrenmiş olacağız. O anlamda tabii ki bu olmanın, olma yolculuğunun serüveni, yolu çok uzak. Ancak isterseniz yani burada samimiyeti eşlik edecek özellikleri de vurgulamakta fayda var. Yani evet samimi olacağız ama aynı zamanda bu samimiyetimize bir imanın eşlik etmesi gerekecek. Yani samimi kalplerimize, samimi gönüllerimize, aklımızın samimiyetine imanı yerleştirmemiz gerekecek. Yani iman bir tohumsa bu tohumu biz saf ve temiz özlerimize, samimi ruhlarımıza ve samimi bedenimize ekmemiz gerekecek. Orada yeşermesini bekleyeceğiz.
1: Evet.
0: Peki sadece iman değil, daha başka aradık özelliklerimiz var. Ne var? Mesela vecd var. Vecd olmamız lazım. Vecd halinde olmamız lazım. Vecd demek ürpermek demek. Vecd demek her an dikkatli olmak demek. Tetikte olmak demek. Alarm halinde olmak demek. Yani bunu bir saat gibi kurduk ve bu saat gibi gidecek demek değil. Vecde eşlik edecek olan şey ne demek? Aşk var. Aşk. Aşkla yapmamız gerekir bu işleri. Tabii aşk, aşkın bir sürü tanımı var. Yani aşk her türlü tanım yapılabilir ama bu tanımlar içerisinden kendimize bir tanım beğenebiliriz ve şunu diyebiliriz. Aşk vazgeçemeyeceğimiz şey demektir. Vazgeçemeyeceğimiz yani vazgeçilmez bir şey olan demek. Neden vazgeçemeyiz? Bizi yaratandan vazgeçemeyiz. Bizi yaratanın bize yol göstermesi için gönderdiği rehberden vazgeçemeyiz. O rehberin kendisini rehber edindiği kimselerden vazgeçemeyiz ve o kimselerin bize bırakmış olduğu yoldan vazgeçemeyiz. O anlamda aşkın böyle bir özelliği var ve bir tutku, bir bağlanma hali ve bu bağlanmanın bir karşılığı yok. Maddi anlamda bir karşılığı yok. Tamamen kendisiyle ilgili bir durum. Daha sonra buna yol gösterecek olan bir fikir halimiz var. Yani bizim bir fikri istikametimizin olması gerekir. Bir fikir yolumuzun olması gerekir.
1: Evet.
0: Çünkü insan bütün felsefelerde de tanımlandığı şekliyle düşündüğü için insandır veya insan düşünen bir varlıktır. Düşünmek, bu anlamda fikretmek önemli bir şeydir. Tabii fikir denildiğinde kelimelerin, kavramların ifade ettiği anlamlara da düşünmek lazım. Fikir bir şeyi yarmak demek, yarmak. Neyi yarayacağız? Biz oluşumuza gidecek olan kendi benliğimizi yara yara bir anlamda belki ona ulaşmaya çalışacağız. Yani kendimizin katı olan, kütleleşmiş, kitleleşmiş kendimiz olmamızı, özümüze ulaşmamızı engel olan şeyleri yaracağız ve o engelleri aşacağız. Ve son olarak tabii ki bunları yapmak için bir cehdimizin, bir gayretimizin ve bu gayretimize kılavuzluk edecek bir cesaretimizin, şecaatimizin de olması gerekecek.
1: Eyvallah kıymetli üstadım. Dilinize, gönlünüze sağlık. Hakikaten böyle düşünüyorum üstadım. Yani nasihatle beraber kişi samimi olma yolunda ilerliyor ya. Nasıl? Yani zaten eş değer kelimeler Arapçada her ikisi de. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam din nasihattir derken aslında din samimiyettir diyor. Yani biz zaten nasihat ettiğimiz kişiyle samimi olabiliriz. Yani kişi zaten samimi olduğunda nasihat edebilir. Öyle değil mi kıymetli üstadım?
0: Tabii ki.
1: Yani eskiler, büyüklerimizin hikayelerini, kıssalarını dinliyoruz. Hakikaten hep böyle gençlere nasihat ederek, onlara yol göstererek, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselamın yolunu onlara hatırlatarak bir yol haritası çiziyorlarmış. Şimdi nasihat ederken bir kardeşimize utana sıkıla bir hallere giriyoruz. Onunla rahat konuşamıyoruz. Neden? Çünkü samimiyet yok ortada.
0: Evet,
1: çok sevdiğim bir ağabeyim. Allah azze ve celle ona afiyet ihsan etsin. Bir hikaye anlattı bana. Dinleyicilerime ve size paylaşmak isterim. Der ki Osman bir gün Saman Pazarı'ndayım Ankara. kalesinin yakınlarında bir derviş bir meczup ile karşılaştı.

0: O vakitlerde de çok sıkıntılıyım, böyle karamsarım. Nasihate ihtiyacım var. Ve gittim ona, dedim ki yahu bana nasihat et. O meczup da dedi ki yarın Hacı Bayram Camii'nin falanca köşesinde olacağım, oraya gel. Orada bir kulübede yaşıyor, İsmet Paşa Mahallesi, bilenler bilir. Daha sonra bu kıymetli abimiz ertesi gün gidiyor. Bu derviş ona diyor ki, o meczup diyor ki, Allah seni seviyor, sen de Allah'ı sev. Başka hiçbir şey söylemiyor. Bizim abi diyor ki bu kadar mı? Evet bu kadar diyor. Sonra çekip gidiyor. Haftaya tekrar aynı yere gidiyor. Bu sefer o meczup şöyle bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki senin Rabbin sebepsiz bir iş yapmaz, sen de yapma. Bizim abi bu sefer diyor ki bu kadar mı? Bu kadar diyor, git. Sonra çekip gidiyor. Sonra üçüncü defa tabii artık bizim abi diyor ki yahu çıldıracağım, başka bir şey söylemiyor. Sadece nasihat ediyor. Sonra git, işim bitti diyor. Sonra gittim diyor artık. Bu sefer diyor konuşturacağım onu. Bir gittim, selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki diyor, Allah sana güveniyor, sen de ona güven. Ben de kafamdaki sorulara cevap buldum. Ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettiğim, çıktım oradan ayrıldım diyor. Hakikaten yani nasihatte o kadar büyük hikmetler var ki üstadım. Ki. Bazen bildiğin konularda, bildiğin meselelerde birisi sana hatırlattığında, sana nasihat ettiğinde o meseleyi hatırlayıp hayatını ona göre inşa ediveriyorsun ve toparlayıveriyorsun. Sizin de böyle bir hikayeniz oldu mu daha evvel? Size de sorayım üstadım.
1: Tabii bu şekilde karşılaştığımız çok fazla olay var ama ben karşılaştığım olaylardaki yine özü yakalamaya çalışıyorum. Öz şu, ifade ettiğiniz gibi nasihatin tesiri sözün büyüsünde. Sözlerimizin bir büyüsü var. Karşıya aktarırken, karşıdaki insana aktarırken o büyünün, yani büyü derken tabii burada alengirli işler anlamında büyüden bahsetmiyoruz. Tesir anlamında büyüden bahsediyoruz. Tabii sözün nereden çıktığı önemli. Sözler nasıl tesir eder? Sözlerimizin nasıl tesiri olur? Veya nasıl tesirle sözler söyleyebiliriz diye düşünürecek olursak, bir kere söz konuştuklarımızla yaptıklarımız arasındaki mesafenin olabildiğince dar olması ile ilgili bir şeydir. Yani biz konuşacağız, hep söylüyoruz. Yani bunları konuşmak kolay ama bunları yapmaya talip olacağız ve bunları yapmaya gayret edeceğiz. Yaptığımız şeyler söze dönüşecek. Aslında ağzımızdan çıkan kelimeler değil. Yapmış olduğumuz şeylerin söze bürünmüş hali. Evet. O anlamda bunu anlattığınız bu güzel hikayedeki etki burada. Yani evet, Allah'ı sev, Allah'a güven, Allah'a dayan. Bunlar hemen hemen herkesin söyleyebileceği şeyler. Ama karşıdaki o meczup olarak ifade ettiğiniz kişi bunlarla yaşadığı için böyle bir tesir var. Bir ışık gibi, bir nur gibi parlar. Ya. Ama şimdi bakın, güzel ifade ediyoruz. Meczup, meczup diyoruz. Niye meczup diyoruz? Çünkü bizim gibi hesap dünyasında yaşamıyor. Bizim gibi rasyonel bir dünyada değil. Alacağını hesap etmiyor, vereceğini hesap etmiyor, sabah ne yiyeceğini hesap etmiyor, akşam ne yiyeceğini hesap etmiyor, bunları düşünmüyor. Hesaptan çıkmış, hesaptan soyutlanmış. Bunları kime bırakmış? Allah'a bırakmış. Allah'a tevekkül etmiş. Peki biz tevekkül edebiliyor muyuz? Orada kendimizi sorgulamamız gerekir. Şimdi konuşmamızın başında işte kendimi tanıtırken işte din sosyolojisinde akademisyen olduğumu söyledim. Tabii bazı böyle alanlarda, durumlarda hocam din sosyolojisi nedir, ne değildir diye böyle konuşurken hep şu şekilde anlatıyorum. Yani bir modern hayatta yaşıyoruz. Bu modern hayatta dinin ne şekilde insanların dünyasında yer aldığını inceleyen bir alanımız var bizim.
0: Evet.
1: Ve bu alan da şöyle bir şeydir. Yani her şeyi hesap edeceğiz. Her şeyimiz iyi olacak, güzel olacak, rahat olacak, lüks olacak. Bir de bunların içerisinde din olacak. Peki bunların içerisinde din olur mu sorusunu ne yapmıyoruz? Çok fazla düşünmüyoruz. O anlamda teslimiyeti, tevekkülü, bunlarla ilgili tedbiri bir arada düşündüğümüz zaman zihinlerimizin bu anlamda temizlenmiş olması ve buna kendinin bir anlamda o yola yönelmiş olması gerekecek. Tabii bunları yapabilmek kolay değil, yine hep söylüyoruz kolay değil ama bunlar bir şekilde zihnimizin bir kenarında olması gerekecek. Çünkü Şu var üstadım, yani bunu unutmamak, her zaman zihnimizde tutmamız gerekir. İnsan olmamızın, insan kalmamızın, insanı canlı tutmamızın yegane sebebi Allah'ın varlığıdır. Allah varsa, Allah var olduğu için, bizi yarattığı için, bizi alemlere bir insan olarak bir sorumlulukla gönderdiği için biz insanı ayakta tutmak mecburiyetine sahibiz. Yoksa eğer inancımız olmazsa, bugün dünyada, işte bugün yaşadığımız zamanda karşılaştığımız gibi işte Kudüs'te, Gazze'de insanları, çocukları, kadınları böyle diri diri öldüren insanlar gibi oluruz. Yani onların insanlığı bizi çok fazla ne yapmaz maalesef ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bir inanç yok. Bir inanç olmadığı için bir iman, o imanın göstermiş olduğu bir istikamet yok. Bundan uzak kaldığımız sürece insan olmamız mümkün değildir. Onun için insanlık bugün artık insanlığın nereye gideceğini tartışıyor dünyada. Evet. İnsanlık iman olmadan, Allah'la kurulacak bir samimiyet bağı olmadan insanlığını muhafaza etmekte zorlanacaktır.
0: Evet.
1: Başka bunun yolu yoktur. Ama bunu biz söylüyoruz diye değildir bu. Veya bu bizim söylememizle gerçekleşecek bir şey değildir. Bunu yapabilmek, bunu olabilmek, bununla ilgili bir yolda olabilmekle ilgili bir şeydir. Onun için bunları ara ara kendimize hatırlatmaktan, öncelikle kendimizi hatırlatmaktan uzak durmamamız gerekir.
0: Eyvallah. Bir de kıymetli üstadım, bazen okuruz, ilimle iştigal ederiz. Fakat bu okuduğumuz bizi daha mütevazi, daha tevazu sahibi kılması gerekirken bir anda oldum zannederiz. Aslında oldum derken ölmüş oluruz, öldüm deriz. Öyle değil mi? Yani kişi, siz de sohbetimizin başında dediniz ya, kendini bilmesi çok elzem diyor, samimi olma yolunda. Kişi kendi fakrını, aziyetini, günahkar olduğunu itiraf ediverirse bilir yani kendini ve daha sonra samimilerle olmaya başlar. Ama diğer türlü bu ilmin değerini ötekileştirdiğim veyahut değerleştirdiğim için bunu söylemiyorum. Yani dinleyicilerime bir hatırlatma sadece. Allah Azze ve Celle mahcup kulu seviyor. Tabii. Yani günahından ötürü mahcup olmuş, Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ve merhametine muhtaç olan kulu seviyor. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Çok güzel ifade ettiniz ama oradaki temel fark şu. Bilgiyi bir güç olarak görürsek, bilgilendikçe kendimizi de güçlü zannederiz. Bu modern dünyanın maalesef en büyük yanılgılarından bir tanesi bu. Modern dünya, modern zihin her şeyi bir güç olarak görür. Bilgi de güçtür, öğrenmek de güçtür. Halbuki bizim inanç geleneğimizde bilgi bizi bir kulluğa götürecek olan araçtır. Evet. Bilginin kendisi güç değildir. Bilgi sahibi olduğumuz için güçlü olmayız. O bilgiyi neye dönüştürdüğümüz oranında bir güce ulaşırız. Onun için bizde ilim dediğimiz gibi bizi daha iyi kulluk yapmak için varsa ilimdir. Bizi daha güçlü yaptığı için, bize makam, mevki, statü, otorite her neyse bunları sağladığı için değildir. O zaman bu bir tahakküme dönüşmüş olur. Kaldı ki kendini bilen bir insan bu varlık dünyasında, varlık deryasında öğrendiğimiz şeylerin en ufak bir noktaya dahi tekabül etmeyeceğini bilir. Öğrendikçe bu varlık aleminin ne kadar büyük olduğunu, bu varlık aleminin yaratıcısının ne kadar büyük olduğunu anlar ve gittikçe bunun büyüklüğü karşısında kendisini tırnak içerisinde küçültür. Kendisi gittikçe büyüyorsa ilgilendiği, öğrenmeye çalıştığı bilgi havuzu aslında küçüktür. Yani öğrendikçe kibirlenen aslında küçük bilgi havuzlarında yüzüyor demektir. Neden? Çünkü havuz küçük. Elindeki alan küçük. Bir şey bildiğinde kendini büyük zanneder. Halbuki her şeyi bilen, her şeyi var eden, her şeyi yaratan bir varlık var. Ve onun yolunda, onu arama yolunda gitmemiz gerekir. Çünkü dinimizin özü tevhid. Tevhid yani Cenab-ı Hakk'ın dünyada en önemli, en tepedeki en yüce varlık olmasıdır ki yine bizim irfan geleneğimiz bunu marifetullah olarak tanımlamış. Yani biz bu marifetullah yolunda, Allah'ı bilmek yolunda, Allah'ı tanımak yolunda ne kadar gayret sarf edeceğiz ve bu gayretlerimiz neye dönüşecek, ancak bu şekilde değer kazanabiliriz. Yoksa bizim bildiğimiz şeyler bizi büyütüyorsa, bu anlamda bizi kibirlendiriyorsa, Allah korusun, şeytanlık alametlerinden bir alamet var demektir. Eyvallah. Ondan hızlı bir şekilde tabii kaçmamız gerekecektir.
0: Eyvallah kıymetli hocam. Dilinize, gönlünüze sağlık. Artık programımızın sonuna geldik. Bizi kırmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ediyoruz bunun için.
1: Rica ederim.
0: Kıymetli Üstadım, yani şunu diyebiliriz programımızın başından sonuna kadar. Bizler innemel ammalu niyet hadisiyle beraber niyetlerimizi temiz tutarak öncelikle, sonra bedenlerimizi temiz tutarak, ruhumuzu temiz tutarak Allah Azze ve Celle'yi, sadece Allah Azze ve Celle'yi has kılarak samimi birer Müslüman olabiliriz. Müslümanlara haset etmeyeceğiz. Çok öncelikle. Tabii. Öyle değil mi?
1: Tabii ki.
0: Onlara buğz etmeyeceğiz. Bir kusuru, bir yanlışı olduğu zaman gidip ona yol göstereceğiz, nasihat edeceğiz. Çünkü bu kalpler ancak nasihat dinlerse yol alabilir. Öyle değil mi kıymetli üstadım?
1: Evet,
0: Allah Azze ve Celle bizleri nasihat dinleyen kullarından eylesin diye dua edelim. Ve az evvel ki bu yatırım tavsiyesini müsaadenizle yeniden dinleyicilerime söyledikten sonra veda etmek istiyorum. Efendim, bir yatırım tavsiyesi hayra koşanlardan diyoruz ki, yalnız kal, kenara çekil, tefekkür et. Yolda olduğunu bil, gerisine karışma, ümit et. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Biz ümidimizi asla kesmeyeceğiz inşallah. Ve bir gün herkesin çekip gideceğini bil. Annenin, babanın, eşinin, çocuğunun, arkadaşın, herkesin çekip gideceğini bil. Onlar gitmeden sen baki olana iltica et. Efendim, haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın. Thank you.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
14: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
15: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
15: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
12: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
16: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Bismillah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bugün ümmet coğrafyasında çok sıkıntılı bir bölgeye gideceğiz. Aslında yaşadıkları zulümler Filistin'le çok tarihsel süreç olarak örtüşüyor. 1948'li yıllarda Doğu Türkistan'da kurulan İslam Devleti Çin işgaliyle yıkıldı ve Çin o tarihten sonra hiçbir zaman Doğu Türkistan'dan zulmünü eksik etmedi. Sürekli baskı, işkenceler, çok büyük katliamlar gerçekleştirdi. Bugün konuğumuz Doğu Türkistanlı Abdülehad Abdurrahman kardeşimiz. Kendisi Doğu Türkistan'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş. Bir dönem Türkiye'de İslami eğitim almak istemiş, fakat bu süreçte yaşadığı zorluklar sebebiyle Mısır'a giderek Mısır El-Ehser Üniversitesi'nde İslami eğitim almış. Arapçaya vakıf, İslami ilimlere vakıf konuğumuz gerçekten bu anlamda çok ciddi çaba sarf etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ne zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerle tanıştıysam, ailelerinde bir ya da iki

0: tane hafız var. Ben sormuştum bir gün onlara. Yani nasıl oluyor bu kadar baskı ve zulüm altında İslami ilimlere bu kadar yöneliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz? Abdülhat kardeşimin bu konuda anlattıklarını dinleyince, hayat hikayesini dinleyince gerçekten çok etkilenmiştim. Mezarlıkta bir mescit inşa etmişler, üstünü kapatmışlar, orada İslami eğitim almışlar. Gerçekten Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz İslam dinine çok duyarlı, çok hassasiyetleri yüksek. Bu kadar baskı ve zulüme rağmen hiçbir zaman pes etmediler. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim özgür Doğu Türkistan'ı da bizlere göstermeyi nasip etsin. Selamünaleyküm Abdülayhat kardeşim. Hoş geldiniz.
1: Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş gördük, hoş bulduk.
0: Evet,
1: Nedir?
0: nasılsınız? İyisiniz. Öncelikle Hedef Radyo olarak davetimizi kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Hedef Radyo olarak şimdiki dünyada zulüm çeken çok millet var, çok ümmetimiz yani büyük bir bölümü zulüm altında ve şu anda çevremiz, Türkiye'nin çevresi, İslam dünyası savaşlarla boğuşuyor. Gazze'de, Akkaza zulüm devam ediyor. Böyle bir dönemde Doğu Türkistan'a gönül vererek, Doğu Türkistan'a ehemmiyet vererek beni konuk ettiniz bu radyoda. O yüzden Hedef Radyo'ya ben canımdan teşekkür ediyorum. Sizlere de Allah razı olsun diyorum.
0: Estağfurullah. Bizim ümmet diye bir derdimiz var. Biz
1: Evet.
0: ümmetin derdiyle dertleniyoruz. Ümmetin sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ümmetin hassasiyetlerini gündeme getirmeye çalışıyoruz. Evet, yani hakikaten sizler de Doğu Türkistanlı kardeşlerimize çok büyük zulümler yaşadınız. Ben öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum Abdülhayat kardeşim. Tabii insanımız Doğu Türkistan'ı duyarlılar belki fark ediyorlar ama Doğu Türkistan'ın en azından kısaca tanıtımını yapsanız bir kez daha hatırlamış olalım.
1: Evet.
0: Bilmeyen kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Buyurunuz lütfen.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında Doğu Türkistan 1949 yılında Çin işgaliyetine uğradıktan sonra oradaki liderler Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye kaçmışlar ama Türkiye'de geldiğinde Türkiye'deki rejim de yani hoş karşılamamış bunları. Çünkü onlar İslami şahsiyetler olduğu için buradaki Türkiye'deki rejimde o zamanki darbeci yönetim başta hem sol görüşlü insanlar olduğu için bizimkileri de çok fazla hoş karşılamamışlar yani. Doğu Türkistan'a gelecek olursak yani birçok insan Doğu Türkistan dediğimizde Uygurlu diyorlar. Uygurlar kimdir, Doğu Türkistanlılar kimdir diye böyle bir karışık sorular da oluyor. Doğu Türkistan dediğimizde Türk dünyasının bir parçası, İslam dünyasının bir parçası, Büyük Türkistan'ın bir parçası, Doğu kısmı. Büyük Türkistan biliyorsunuz şimdiki Türkistan diye sınırlandırılan Orta Asya Cumhuriyetleri var. 5 tane. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan ibaret. Bu 5 devlet eskiden Doğu Türkistan'la beraber Büyük Türkistan'ı teşkil ediyordu. Ancak bu devletler daha önce Rusların işgaline uğradı. Daha sonra devletler olarak ortaya çıktı. Ama Doğu Türkistan hala Çin işgali altında. Şimdi Doğu Türkistan'da 35-40 milyona yakın Uygur Türkiye yaşamaktadır. Yani Doğu Türkistan devletin yani oradaki o bölgenin ismi, tarihi ismi Doğu Türkistan. Ama Çinliler orayı Asimile ismiyle Şincan diyorlar. Yani Türkiye'de Sincan diyorlar. Ama aslı Çince ismi Şincan, Uygur özerk bölgesi olarak geçiyor. Ama tarihi ismi yani oranın aslı ismi Doğu Türkistan'dır.

0: Türkistan da şu anda yani dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zulüm devam ediyor. Soykırım devam ediyor. Bu soykırım devam ederken yani İslam dünyasından olsun gerek insan haklarını savunan devletler olsun, halklar olsun Doğu Türkistan'da olanları ya da görmüyor ya görmüyor ya da görse de ya da duysa da duymamazlıktan gelir ya da görmemezlikten gelir. Böyle bir durum yaşamaktayız. Yani aslında Doğu Türkistan'da olan bunun Filistin'den daha fazladır. Dünyanın diğer bölgelerinde olan zulümlerden hepsinden daha fazla Doğu Türkistan'da zulüm vardır. Ama dünya bunu görmüyor, duymak istemiyor veya da duysa da gündeme getirmek istemiyor. Sizler bunu Doğu Türkistan'ı tekrar gündeme getirdiğiniz için sizlere ayrıca tekrar teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah, Allah razı olsun. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Doğu Türkistan'ı konuşuyoruz. Evet, Abdülhayat kardeşim, peki Doğu Türkistan şu an güncel olarak ne durumda? Yani Çin komünist rejim olduğu için çok ciddi haberler gelmiyor. Bir de Doğu Türkistan'dan gelen haberleri son derece sert bir şekilde yasaklıyor Çin devleti. Evet. Bu konuda güncel durum hakkında bilgilerinizi alabilir miyiz?
0: Doğu Türkistan'da daha önceki programlarda da ben bir kısmını anlatmıştım. Durum daha kötüye gidiyor. Biliyorsunuz Doğu Türkistan, demin söyledim, 35 milyon, 35-40 milyona yakın bir Müslüman halkı yaşıyor. Ama orada namaz kılmak yasak, Kur'an öğretmek yasak. Camiye gitmek yasak. Camiler şu ana kadar yani 20 binine yakın cami yok edildi. Yurt dışıyla bağlantı kurmak yasak. Böyle bir yasakları devam ediyoruz. Eskiden bu 2015'lere kadar olan zamanlarda yani oradaki memleketteki akrabalarımızla, ailemizle görüşebiliyorduk. O 2016'dan itibaren ailelerimizle görüşemiyoruz. Onların hayatta olup olmadığından haberimiz olmuyor. İnsanlarımızın vefat ediyorlar. Yani 3 sene sonra, 4 sene sonra böyle ölüm haberlerini alıyoruz. Burada riyabi namazlarını kılıyoruz. Biliyorsunuz Doğu Türkistan'da yani cenaze namazı kılmayı da böyle yasakladılar. Ayrıca her bir Çinli yerleştirdiler. O Çinli yerleşip onlarla beraber yaşıyor, onlarla beraber yatıyor, kalkıyor ve Doğu Türkistan'daki Doğu Türkistan halkını, aile halkını gözetliyorlar ve onlar üzerinden rapor hazırlıyor. Merkeze sunuyorlar. Evin içinde bu şekilde. Dışarı çıkarsanız da dışarıda her tarafta kameralar var. Kameralar üzerinden takibe uğruyorsunuz. Şimdi Doğu Türkistan'daki Müslümanlar ama şu anda namaz kılmayan, içki içmeye zorlanan, oruç tutmasına izin verilmeyen, yani İslam'ın hiçbir şartını yerine getirmesine izin verilmeyen bir durum yaşamaktayız. Şu anda yani Çin'in kamplarında yani bu eğitim kampları diyorlar. Toplama kamplarında yani 8 milyona yakın insan bu toplama kamplarında tutulmaktadır. Aynı şekilde çocuk kampları var. Çocuklar ailelerinden alınarak kamplara götürülüyor. O kamplarda Çinleştirilmeye tabi tutuluyorlar. Durum bu şekilde. Yani şu bakarsanız Doğu Türkistan'da bir tane bile başörtülü bir insan, bir bayan göremezsiniz. Namaz kılmak yasak, oruç tutmak yasak, Kur'an öğretmek yasak. Yani dindar olmak, ben dinimi yaşayacağım diyemezsiniz. Yani hatta bir dua etmek bile yasak olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm yok. Yani Filistin'de zulüm var, Keşmir'de var, Myanmar'da var, başka ülkelerde zulüm var ama Doğu Türkistan'da yani insanlar tamamen dininden, İslami kimliğinden tamamen koparılmak isteniyor. Bu şekilde yaşamaktayız.
1: Evet, gerçekten söyledikleriniz çok dramatik şeyler.
0: Bir de 800 bin Yani tam rakam olarak da dün aldım rakamı. 800 bin kişi hapishanede.
1: 800 bin.
0: 800 bin.
1: Peki 8 milyon evet. dediniz değil mi toplama evet, kamplarında? 8 milyon.
0: Toplama kamplarında ve 800 bin insan hapishanede hüküm giymiş durumda.
1: Bir de çocuklarınızı ailelerden alıyorlar. Çocuk kampları belki de insanlık tarihinde çok nadirdir. Çocuk toplama evet. kampları var. Buradaki çocuklara Çin kültürünü tamamen öğretmeye çalışıyorlar. Evet. Hatta şöyle bir haber okumuştum. Bir baba kendi çocuğuyla Uygurca konuşamıyor. Çocuk Uygurca evet, bilmiyor.
0: Evet. Durum bu hale geldi. Yani evdeki çocuklar şimdi yetişen çocuklar Çinli olarak yetişiyorlar. Yani ne dininden ne Türklüğünden bahsedemiyoruz o çocuğun. Çünkü tamamen Çinli olarak Çin kültüründe yetişiyorlar. Biliyorsunuz Çin dediğimizde yani hiçbir dine inanmayan yani Allah'ın varlığını bir yaratıcının olduğunu düşünse bile onu açık söylemeyen dinsiz bir halktır yani. Bu aynı şekilde Doğu Türkistanlıları da gelecekte bu şekilde Çinleştireceğiz diye bütün gücüyle bununla uğraşıyorlar yani.
1: Evet peki seyahat edebiliyor mu Uygur kardeşlerimiz? Yani
0: şimdi seyahat edebiliyor desek yalan olur çünkü bir şehirden öteki şehire örneğin İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isterse bir kişi mesela Hotan'dan Urumçi'ye yani Hotan bir şehir arasında 800 kilometre var Urumçi'ye gitmek isterse iki yerden izin almak zorunda. Birincisi gittiği yerden yani bir kişi İstanbul'dan gidiyorsa İstanbul'daki makamlardan ben Ankara'ya gideceğim izin alacak. Ankara'ya varınca da oradaki idareye ben geldim ne zaman kalacağım filancı yerde kalacağım diye o kaydını yaptırması gerekiyor. Bu şekilde yani seyahat edebiliyor. Ama Çin'in iç kesimlerine seyahat edemiyorlar. Çünkü Çin'in iç kesimlerinde yani oteller almıyorlar Doğu Türkistanlıları. Uygur dedemi terörist olarak muamele görüyor. Hiçbir otel, misafirhane Doğu Türkistanlıları almıyorlar. O yüzden Çin'in iş bölgelerine gidemiyorlar. Ancak yani kendi idarelerinden özel izinler alanlar bu izin kağıtlarıyla gidip oralarda kalabiliyor.
1: Evet.
0: Yani Doğu Türkistanlı içerisinde böyle seyahat bu şekildeyken yurt dışına çıkışlar tamamen yok. Yani yurt dışında bizim şu anda akrabalarımız orada kaldılar. Ama hiçbirisiyle irtibatımız yok. Onlar da yurt dışına çıkamıyorlar. Yurt dışına seyahat özgürlükleri yok. Sadece Çinliler, Çin devleti buraya Çinlilerin bir vazifeyle insanları gönderiyorlar buraya. Bizi takip etmek için, buradaki Doğu Türkistanların durumlarından haberdar olmak için bir takım insanları gönderip güya onlar siyahmış gibi turistmiş gibi böyle gönderiyorlar. Bunlar da gelip buralarda gözetleme yaptıktan sonra vazifelerini yaptıktan sonra tekrar dönüyorlar. Yani bu insanlar çok parmakla sayılabilecek derecede az ama dünyanın hiçbir bölgesine bir yerine Doğu Türkistanlar ben seyahat edeceğim ya da gezeceğim diye bir yere gidemez.
1: Evet. Peki evet. Dini faaliyetlerden bahsettiniz ama İslam dinine yönelik yani sakal bırakmak yasak işte herhangi bir konuda
0: zaten demin söyledim yani İslamiyet'e ait hiçbir şey yapamazsınız. Yani kendinizi Müslüman olarak göremezsiniz. Hatta selam vermek bile, selam almak yani Esselamu Aleyküm demek Aleyküm Selam diye cevap vermek bile yasaklı hale gelmiş.
1: Evet.
0: Yani dua ederken yani mesela ben bir kişiyle görüştüm orada Doğu Türkistan'da bir yani idareciyle görüştüm. O onunla şey yaparken böyle konuşamıyorum. Yani bizim burada alışmışız yani.

0: Allah razı olsun, Allah bahtınızı açık etsin falan diye konuşuyoruz değil mi buradan?
1: Evet.
0: Türkiye'de. Ama onlarla konuşurken öyle bir şey söyleyemiyoruz. Esselamu Aleyküm diyemiyoruz. Allah sizi yardımcınız olsun, Allah razı olsun diye bir dua bile edemiyoruz. Yani bu hale gelmiş. İnsanlar dua edemiyor. Yani bir mesela bir insan öldüğü zaman Allah rahmet eylesin diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun diyoruz.
1: Doğru.
0: Orada ne diyor? Ne deniyor? Yani toprağı bol olsun, mezarı boz etsin, geniş olsun diyorlar. O kadar. Yani Allah'a dua etmek yasak olmuş.
1: Evet.
0: Bakın şimdi daha iki hafta önce bir YouTuber oraya gitmiş. Doğu Türkistan'ın 3 tane şehrini gezmiş. Kaşgar şehri var. Yani Mahmut Kaşgar'ın doğduğu, Kaşgarlı Mahmut'un doğduğu şehir. Kaşgar'da Edgah diye bir cami vardı. Büyük bir cami. Yani 40 bin kişi sığabilecek büyüklükte bir camiydi. Şimdi o camiye gitmişler. O camide kimlik defteri almışlar. Kimliği fotokopisini çekmişler. Kaydını yapmışlar. O şekilde girmiş. Cuma günü 15 kişiyle cuma namazı kılmış. İzinli olarak giren insanlar 15 tane. Yani burada eskiden 40 bin kişi namaz kılan bir yerdi yani.
1: Evet.
0: Durum bu hale gelmiş.
1: Gerçekten.
0: Bununla birlikte yani demin dedim yani dini yaşamak tamamen yasak olmuş. Eskiden hiç olmasa yerin altında yani ucuna köşelerde bir dini eğitim alabiliyorduk. Yani ben mesela yerin altında 3 sene okuyarak orada dini eğitimi almıştım. Şimdi öyle bir şey de yok. Yani bakınız yani o zamanlar insanlar yani kadınlar yarım olsa da yani başörtü gibi bir şeyler takabiliyordu. Şimdi yani herkes açık olmak zorunda. 70 yaşında, 80 yaşında kadınlar hepsi açık.
1: Maalesef.
0: Bu hale gelmiş. Şimdi evet. Gördüklerimiz, görmediklerimiz neler var? Bakın yani Taha Kılıç diye bir gazeteci gitti oraya. 800 gün kalmış. 800 gün içerisinde neler görmüş onları bir kitap haline getirmiş. Şimdi Türkiye'de her tarafta konferanslar veriyor Doğu Türkistan konusunda. Yani 8 günde neler görmüş. Yani insan orada yaşasa yani görecekleri çok var yani.
1: Doğru. Yani Doğu Türkistan'ı Çin, Endülüs gibi artık yok etmek istiyor. Bütün kültürünü silmek
0: evet.
1: istiyor. Maalesef. Peki yani değindiniz ama anlaşılan o ki Çin Uygur halkını tamamen asimile ederek Çinileştirmek istiyor.
0: Evet.
1: Ve yani görünen o gerçekten. Peki bunun dışında kültürel olarak tamam dini şeyleri bahsettiniz ama kültürel olarak neler yani Doğu Türkistan'ın kendine has kültürüyle ilgili baskılar da var mı üzerinizde?
0: Evet, şimdi Çinileştirme politikası sadece dini, yani bizim Doğu Türkistanlılar kültürü İslamiyet olduğu için öncelikle İslamiyet'e saldırıyor. Bununla birlikte Doğu Türkistan'ın kültürü var. Mesela özel sazlar var, özel enstrümanlar var. Bunları bile Çinliler Çinleştirmek üzere Çinlilere bu işleri yapmaya zorluyorlar şu anda. Yaptırıyorlar. Yani Uygurlara Uygurca mesela Uygurların ayrı bir dotpa diye bir şeysi var. Takkesi var giyecek başına. Ondan sonra ayrı ton diye bir elbiseler var. Bu tonları, bu dotpaları şu anda Çinlilere giydirerek yani Doğu Türkistan'ın kültürünü yok etmeye çalışıyor. Yani,
1: evet.
0: Yani Doğu Türkistan'da 12 mukam diye yani eskiden şey yapılmış bir müzik şeysi var. Bunu bile Çinleştirmeye çalışıyorlar. Yani Çinleştirme adına kültüründen tutun, dininden tutun her şeyi yok etmeye çalışıyorlar. İnsanların evet. ismini değiştiriyorlar. Yerlerin ismini

kaçmışlar, kaçabilenler kaçmışlar, yurt dışına çıkmışlar. Bunlardan bir kısmı, yani daha eskiden bu 49 yılında işgalize uğradıktan sonra 50'li yıllarında insanlar oralardan kaçmış, Orta Asya'ya gelmiş. Orta Asya'dan Hindistan, buralara gelip oradan Suudi Arabistan'a gelmiş. Suudi Arabistan'a yerleşmiş. 350 bin civarında Uygur Türk var, Müslüman Doğu Türksanlılar var. Bir de Doğu Türksan'ın sınır bölgesi olan Kazakistan ve Kırgızistan'da 1,5 milyondan yakın Doğu Türksanlı var. Üçüncüsü olarak da en fazla, yani özellikle bu Batı dünyasında en fazla Doğu Türksanlı'nın olduğu bölge yer Türkiye'dir. Yani daha önceden de, yani 49'dan sonra 53'lerde Doğu Türksanlılar gelmiş, buralara yerleşmişler. Ve 2016'dan sonra, 2014'ten sonra daha yeni bir dalgayla Doğu Türksanlılar Türkiye'ye geldi. Bu Türkiye'ye gelmesinde insanlar Malezya'ya, Endonezya'ya, Kamboçya'ya, Tayland'a, buralara kaçtılar. Oralardan Türkiye devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye devleti oralardan toplayıp insanları bu Türkiye'ye getirdiler. Allah razı olsun. Yani bu şekilde, yani şu anda Türkiye'de yani 100 bine yakın Doğu Türksanlı yaşamaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de bazı bir sıkıntılardan dolayı Avrupa'ya giden, Amerika'ya giden insanlarımız var. Suriye'de insanlarımız var. Yani daha yeni gidenler oldu. Yani çünkü Beşar Ahmet Eşar Doğu Türkistanlara, Uygurlara burada rahat yaşamaları için her türlü imkanı sağlayacağız deyince insanlardan bir kısmı oraya gittiler. Şimdi faaliyetler olarak diasporada yani 3 kesimden bahsedebiliriz. Birinci kesim Dünya Uygur Kurultayı adında Almanya'da bir oluşum var. Onlar Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini dış dünyaya, yani Avrupa ve Batı dünyasına anlatıyorlar. Konferanslar, toplantılar düzenliyorlar ve yapılan toplantılarda oralarda raporlar sunuyorlar. Allah razı olsun onlardan da. İkinci kesim de yani Mağrip Hareketi diye isimlendiriyoruz. Türkiye'de Mağrip Hareketi olarak tanınıyoruz. Bunlar da yani Mütedil İslam Hareketi olarak tanınıyor. İslami kesimi bu biz temsil ediyoruz Türkiye'de. Sahibi de bayağı fazla, yani tüm Avrupa'dan bizim sayımız fazla olduğu için bizim biraz sesimiz daha gür çıkıyor, faaliyetlerimiz daha verimli oluyor. Üçüncü kesim de yani Suriye'de olanla Pakistan'da, Arabistan'da olan insanlar, bunlar da biraz da daha zayıflar ama inşallah gelecekte daha güçlenirler. Türkiye'deki insanlarımız faaliyetlerini güzel yürütüyorlar. Allah razı olsun. Şimdi burada bizim amacımız öncelikle Türkiye'de olsun, Batı dünyada olsun insanlarımızın kimliklerini muhafaza etmek. Yani burada yani Doğu Türkistan'dan gelmişler. Yani Türkiye'leşme için çok yani ortam müsait. Bunun için yani aslını unutmaması için Doğu Türkistan'daki zulmü unutturmamak adına faaliyetler yürütüyoruz. Gençlerimizi, yani çocuklarımızı ona göre yetiştiriyoruz. Onlara Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Kendi dilimizi öğretiyoruz. Kendi kültürümüzü öğretiyoruz. Tarihimizi öğretiyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bununla birlikte Türkiye'deki sıkıntılar olan insanlarımız var. Yani Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden binlerce Doğu Türkistanlıları getirip buraya vatandaşlık verdi. Ama bir kısmı da vatandaşlık ve ikamet konusunda

0: sıkıntı çekmesidir. Bunların da durumlarını yani gerekli mevzilere bildiriyoruz. Doğu Türkistan'daki olan zulümleri rapor haline getirir. Burada Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği diye bir derneğimiz var. Bu dernek aracılığında yani oradaki bütün haksızlıkları, bütün zulümleri rapor haline getirip yani mevsimlik raporlar halinde devletlere ve dünyadaki etkili kurumlara gönderiyoruz ve onlara irtibat sağlıyoruz.
1: Evet. Allah razı olsun. Şimdi değerli dinleyiciler, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin rahatsız oldukları bir nokta var. O da şu: bize yönelik dünya devletleri siyasi reflekslerle hareket ediyorlar. Oysa biz en temel insani hakları istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Yani bu anlamda bir talepleri var. Bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Dünya devletlerinin ve kamuoyunun Çin'in yürüttüğü bu soykırım faaliyetlerine yaklaşımları nelerdir? Birazcık da birkaç sorum da olacak. Süremizin de sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz.
0: Öncelikle sorunuzu teşekkür ediyorum. Çin şu ana kadar gerek Batı dünyasına, gerek İslam dünyasına, gerek Türk dünyasına aldata gelmiş. Yani gözlerini boyamış. Çünkü oradaki olup biten yani yürütülmek olan zulmü tamamen gizli halinde algı yapıyor. Hatta gruplar halinde insanları oraya götürüyor. Oradaki insanlar sanki yani çok hoşnutmuşlar gibi, mutlular gibi böyle bir şeyi gösteriyor. Orada hiç zulüm yok, olmamış gibi, yok gibi böyle gösteriyor. Hiçbir gerçek haber dışarı çıkartılmıyor. Ondan dolayı da yani dünya kamuoyu Doğu Türkistan'daki bu zulmü gerçekten yani gerçek manasıyla bilmiyor. Bilmediği için de tepkisi bildiği kadar tepki verebiliyor. İkincisi de şu anda biz dünyada mantar üzerine kurulmuş bir sistem yaşamaktayız. Batı dünyasında insan hakları falan falan diyorlar ama kendilerine gelince insan hakları oluyor. Müslümanlara gelince yani göz ardı ediliyor. Onun için şu anda Doğu Türkistan'a gerçek manada sahip çıkan ve de Doğu Türkistan'daki zulme karşı çıkan dünyada hiçbir devlet yoktur. Sadece Türkiye devleti ara sıra Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz bizim gönlümüzde, kalbimizde diyerek bize sahip çıktığını ve bazı toplantılarda Doğu Türkistan'ı dile getirerek bize sahip çıkıyor. Ama Türkiye'den başka herhangi bir devlet bize sahip çıkıyor. Sadece Batı dünyasında, Avrupa'da bazı devletler Doğu Türkistan'da bu zorunlu çalışmalardan dolayı, yani bu fabrikalar, Çin'in arabaları var ya buradaki arabalar. Onlardan hepsinde Doğu Türkistanlı işçiler zorunlu olarak çalıştırılıyor. Ve işçiler çalışıyor orada. Bundan dolayı da yani bazı şirketlere boykot yaptılar. Yani Amerika ve Avrupa'daki bazı devletler bu adımı attılar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Ama yani genelde şu andaki sistem mantar üzerine kurulduğu için ve Çin'de yani şu anda en büyük ikinci devlet olduğu için, ekonomik yönünden büyük devlet olduğu için herkes kendi işine bakmış durumda. Doğu Türkistanlılar kimsenin umurunda değil.
1: Maalesef çok haklısınız. Evet. Allah razı olsun. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle şunu da daha önceki okumalarımda takip ettiğim kadarıyla görmüştüm. Doğu Türkistan'a giden heyetleri özellikle Çin belirliyor. Sivil toplum kuruluşları dahi olsa. Onların istedikleri gidiyor. Bir de oraya gittiklerinde oraya Çin devletinin memurlarını organize ederek sanki her şey normalmiş ve doğalmış bir algısıyla, hiçbir şey yokmuş, soykırım yokmuş, sıkıntı yokmuş gibi bir algı oluşturuyor diye duymuştum ve o takip etmiştim.
0: Doğru. Şimdi

0: kendileri götürdüler. Kamplar, bazı kampları kendilemiş oldular. Ama giden heyette oradaki kendi memurlar, sizin de belirlediğiniz gibi oradaki kendi memurlarını oradaki normal halkmış gibi göstererek, yani böyle bir güzel bir hayat yaşamış gibi, özgür yaşamış gibi, böyle bir mutlu hayat yaşamış gibi, bakın yani giden insanların önüne danslar ortaya çıkıyor. Her köşeye danslar koymuşlar. Yani herhangi bir turist geldi mi onlar o yerinden kalkıp dans ediyorlar. Yani göz boyamacılıkta bir numaradır Çin.
1: Evet.
0: Yani o Türkistan'daki bu zulmü giden hayatları da, bakın giden hayatları da kendisi Çin devleti kendisi belirliyor. Ve özellikle bu sağcı kesimden değil solcu kesimlerden evet. Belirliyorlar.
1: Evet.
0: Dikkat edersiniz yani son zamanlarda böyle oldu. Ve giden insanlardan bir kısmı da yani bu kendi düşüncesinde yakın olduğu için orada bir zulüm yokmuş diye böyle bir beyanlarda bulunuyorlar. Ama öyle değil. Yani onun içerisine giderlerse kendileri hür, özgür bir şekilde dolaşabilirlerse o zaman şeyi görecekler. Ama birçok heyet Türkiye'den biz de Doğu Türkistan'a gitmek istiyoruz. Orada kendimiz rahatça yani nereye gitmek istersek oraya gideceğiz. Bize izin verin diye talepte bulundular. Ama Çin devleti buna müsaade etmedi.
1: Evet, etmedi. Neden?
0: Çünkü o insanlar kendileri özgür bir şekilde gezerlerse, dolaşırlarsa oradaki gerçekleri görecekler. Dış dünyaya aktaracaklar diye bunun endişesiyle o insanlara, o gruplara yasak getirdi. Hatta İHH'dan da bile insanlar, yani biz oraya gidelim ama kimse bizi takip etmesin, kendimiz dolaşalım dediler. Onlara bile izin çıkmadı. Bu şekilde yani.
1: Evet.
0: Çin dünyayı gözünü boyuyor, oradaki gerçekleri, hakikati gizliyor. O yüzden de Doğu Türkistan bu şekilde zulme uğruyor.
1: Evet, biz buradan Radyo Hedef kanalıyla Çinli yetkililere tekrar hatırlatmış olalım. Biz evet. Serbestçe, kendi irademizde, kendimiz oluşturacağımız bir heyetle Doğu Türkistan'a evet. gidip Doğu Türkistan'ı gezmek, orada olayları görmek istiyoruz evet. diye söylemiş olalım. Evet, teşekkür ederiz Abdülhayat kardeşim. Allah razı olsun.
0: Son olarak şöyle bir ifade etmek istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Şimdi siz de bahsettiniz Doğu Türkistan gerçekten yani dünyadaki eşi benzeri görülmemiş bir zulümle tabi tutulmaktadır. Ve ikinci Endülüs olma yolunda hızla ilerlemektedir. Eğer böyle bir durum olursa, yani ikinci bir Endülüs vakası olursa, yani şimdi siz, biz, bu bizi dinleyen bütün herkes sorumlu olacaktır bundan. Allah'ın önünde bundan sorulacağız hepimiz.
1: Evet, haklısınız.
0: İslam devleti, İslam ümmeti bu şekilde yok edilemez. Bu şekilde yok edilirse herkes bundan sorumlu olacaktır.
1: Haklısınız
0: yani. Bilmesini isterim.
1: Evet, yani ben şunu da hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerime. Bugün Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin kullanmış oldukları bayrak 1949 yılında kurulan İslam Devleti'nin bayrağı. Doğru mu Abdülhayat
0: yok,
1: kardeş?
0: Yok. Şimdiki bizim kullandığımız Doğu Türkistan yani Türkiye bayrağı da tabii benzer. Sadece renkleri değişik mavi bayraktı. Mavi bayrakla bu 1933 yılında Kaşmir'de kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bayrağıdır.
1: Evet, tamam. Allah razı olsun. Ben yanlış hatırlamışım.
0: 1944 yılında da aynı şekilde tekrar ikinci cumhuriyet kuruldu. Ama aynı bayrak edildiler. Yani.
1: Şunun altını çizmek istiyorum. Bugünkü mevcut bayrak İslam devletinin, İslam hukukuyla, evet, İslam şeriatıyla yönetilen bir devletin bayrağıydı. Evet.
0: Evet.
1: Peki bir de kısa gitmek istiyorum. Dünya medyasının Doğu Türkistanlılara karşı tutumunu nasıl buluyorsunuz? Yani sizin sıkıntılarınızı yansıtıyor mu dünya medyası?
0: Yok. Yani şimdi bakınız Türkiye'de özellikle Türkiye'de bütün kanallar her platformda, her programında bir Doğu Türkistan'ı dile getirmesi gerekiyordu. Çünkü orada 35-40 milyon insan kirleştirilmek üzere, yok edilmek üzere devam ediyor. Onun için yani biz Türk'üz, Müslümanız. Müslüman olduğumuz için, Türk olduğumuz için Türkiye'de bütün kanallar, bütün radyolar, bütün gazeteler Doğu Türkiye'de her gün bahsetmesi gerekiyordu. Gündemde tutması gerekiyordu. Tutulmuyor. Yok. Haber bulamazsınız. Türkiye'de olmayan haberler dünyada olmuyor. Çünkü onlar daha uzak bizden. Türkiye en yakın ülke, en yakın devlet Türkiye'dir. Biz Doğu Türkistanlılar Türkiye'yi ikinci vatanımız olarak görüyoruz. Bu öyle olmasına rağmen Türkiye'de bu gündem olmuyorsa dünyadan, diğer dünyadan bahsetmek çok da uygun değil diye düşünüyorum. Yani evet. Tek tük böyle yani ayda bir kere orada burada haberler ya da makaleler görebilirsiniz.
1: Evet. Peki,
0: böyle gündem oluşturacak bir medya şeysi yok yani.
1: Gene biz buradan Radyo Hedef kanalıyla sesimizin ulaştığı basın mensuplarına bunu da hatırlatmış olalım. Lütfen evet. Doğu Türkistan'ı haklı davalarını destekleyin. Onlara sahip çıkın. Onların sesi olun.
0: Bu, teşekkür
1: ederim. Evet. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Peki dünya insanlığının işte Gazze'de yaşanan zulme karşı bir dünya insanlığında tepki oldu. Aynı evet. şekilde dünya insanlığının Müslüman Doğu Türkistan halkının yaşadığı zulme karşı sorumlulukları bağlamında kısaca değindiniz ama neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi yani dünya gerçekten yani bu Gazze'de olan zulme karşı tek yürek oldu, birlik oldu, her yerde protestolar, eylemler oldu, hala devam ediyor. Bu insanların yani gözü önünde vahşet gördüğü için, vahşet yapıldığı için bunun tepkisi bu şekilde olacak. Dediğim gibi Doğu Türkistan'da olan zulüm sadece onu Doğu Türkistanlılar bildiği için, dünya bilmediği için çok da fazla kamuoyu ulaştırılmadı şu an şimdiye kadar. Ama demin söylediğim gibi medya üzerinden Doğu Türkistan'ı daha çok fazla dünyaya gündeme getirirsek Türkiye'de özellikle Türkiye'de bir kamuoyu oluşturulursa Türkiye'ye başka devletler, başka halklar da tabi olacaklar diye düşünüyorum. Onun için Türkiye'de gündem oluşturmamız için herkesin yani elle kalem tutan ya da parmak basabilen insanlarımız bu konuda sorumlu davranması gerekir. Doğu Türkistan'la ilgili herhangi bir haber ya da bir görüntü olduğu zaman hiç olmazsa bir parmak basabilir insan gündem oluşturması için. Bunu yaparsak yani halk olarak, ümmet olarak bilinçli davranırsak dualarımızda Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan camilerimizde şu anda Cuma günleri Doğu Türkistan için dua ediliyor. Ben buradan Hedef Radyo üzerinden bütün imamlara tekrar sesleniyorum. Doğu Türkistan'ı dualarınızı unutmayın. Sizin Doğu Türkistan'ı bir kelimeyle dile getirmeniz bütün o camiye gelenlerin hepsinin kulağında gitmiş olacak ve Doğu Türkistan insanların kalbinde yer edinmiş olacak. Onun için yani herkes sorumluluğu yerine getirirse Türkiye'de ve dünyada bir gündem oluşturulur ve ondan sonra ona göre tepki olur diye düşünüyorum.
1: Allah razı olsun. Evet. Yani Radyo DF olarak biz sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Doğu Türkistan'ın evet. haberleri köşemiz var. Sürekli yayın halinde. Evet. Abdülhayat kardeş, Allah razı olsun. Tabii ben dinleyicilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Gerçekten ben Doğu Türkistanlı kardeşlerle çok yakın irtibatlarım var. Çok sık takip etmeye çalışıyorum. Hakikaten evet. Abdülhayat kardeşimizin de dediği gibi çok ciddi zulümler var. Çok gerçekten evlere erkekler yerleştiriliyor. Oradaki erkek evlerde bulunan erkekler toplama kamplarına götürülüyor. Bu toplama kamplarına götürülenler eğitim adı altında götürülüyor ama bu insanların çoğu eğitimli, profesör insanlar, akademisyen insanlar buralara götürülüyor. Buralara götürüldükten sonra yani şunları Abdullah Ehat kardeşimizle

0: görüşmemizde ifade etmişti. Bazı genç kızlar fetva istiyorlarmış. Yani bu Çinlilerle bize işte tacizde bulunuyorlar. Bunlar kendimizi öldürebilir miyiz? Bu Allah katında büyük günah olur mu? Manasında, anlamında fetvalar istiyorlar. Düşünün zulmün boyutunu. Gerçekten korkunç seviyede. Değerli dinleyiciler, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Müslüman bir halk. Ve bunlar gerçekten çok büyük zulüm altındalar. Gündemlerimize bunları getirelim. Nasıl Gazze'ye sahip çıkıyorsak, nasıl Filistin'e sahip çıkıyorsak buraya da sahip çıkmamız lazım. Programımızın da sonuna geldik. Ben Abdülhayat kardeşime bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Siz
1: Ben de
0: bizi
1: teşekkür ederim.
0: kırmadınız.
1: Selamlar, saygılar.
0: Allah razı olsun. İnşallah bir gün özgür Doğu Türkistan'da birlikte oluruz.
1: İnşallah.
0: Bunu arzu ediyoruz, istiyoruz. Evet, değerli dinleyiciler, Doğu Türkistanlı Mir Kamil Kaşgarlı kardeşimizin Doğu Türkistan'a olan özlemiyle ilgili kendisinin yazdığı bir şiiri var. Çok da ben gerçekten duygusal bir şiir. Onu sizlerle paylaşarak programa veda etmek istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Selamünaleyküm.

kuşlarını ben, evet ben geri getireceğim. Çınar mısın, badem mi ya da ceviz mi? Ya İparhan'ın özlediği vatan kokan iğde mi? Seni benliğinden koparan, şu tanınmaz hale getiren işgalci Çin değil mi? Ah, budansan da, kesilip solsan da, Çin işkencesinde şeklinde ise de, hala yıkılmamış benliğim. Biliyorum çünkü, binlerce yıllık köklerin çok sağlam, uzun ve derinde.

yeniden yeşereceğin günlerin gelecek önünde. İşte bak, toprağın altında kefensiz yatan, köklerine sarılıp güç vermekte olan milyonlarca şehidin ve mücahidin var. Onlardan sana hatıra, İslam'la özdeşleşmiş dalındaki cübbe, tependeki kök börkü. Bunları düşürmemek için nice başlar kesilmemiş miydi? Çünkü onlar kültürel sembolümüz ve varlığımızdı. Evet, ey benliğim, üzüntüden kahrolduğunu biliyorum. Hani nerede sevdalı şirinlerim? Aşk için dağları deren ferhatlarım, gölgemdeki kesintisiz meşrepler, nameler nerede şimdi? Yeşeren dallarım, zümrüt yapraklarım, bağlarım, bahçelerim viran şimdi. Neden dört mevsim ayaz, baharım nerede? Nerede ıtır kokulu güllerim, sümbüllerim nerede? Hani seherde şakıyan bülbüllerim, etrafımda uçuşan kuşlarım, yeri göğü inleten beş vakit ezan sesine hasret kaldı minareler. Nerede şimdi o Davudi sesli Kur'an hafızları? Leyla'ların perişan, her yer zemheri ayaz. Nerede, niçin gelmez özlediğimiz yaz? Gülhanlarım sönük, tıpkı dallarım gibi. Kesildi mi visal ümidi? Diye feryat edişini duyuyorum, üzülme. Binlerce yerden eğseler de, budasalar da hala yıkılmadın ya. İnanıyorum, bir gün mutlaka tekrar yine yeşereceksin. Feryadımı duymadı dostlarım, ellerimden tutmadı deme sakın. Sana ben, evet ben, bülbüllerini ve kuşlarını geri getireceğim. Geri getireceğim kan güllerini, sümbüllerini

bütün baharlarını. Dilleri lal olmuş Leyla'larını, meçhule giden Mecnunlarını uyandırıp geleceğim. Ben sana ezanlarını, gülhanlarını, ferhatlarını, meşrep ve bütün gazelhanlarını geri getireceğim. Yegane düşüncem sensin. Teşekküre, alkışa, makama hiçbir şeye ihtiyacım yok. Dallarını süsleyecek tek bir yaprak, kar kışla üstünü örtecek bir avuç toprak olmaktan başka hayatta hiçbir gayem yok. Namazlarımda, seccademi ıslatan dualarımda en büyük isteğim, en büyük arzum senin cennet kokan toprağına toprak olmaktır. Asla unuttu sanma. Biraz daha bak uzaklara. Az daha bekle. Sadece ben değilim. Binlerce sevdalın sana hasret. Minnetsiz mücahitlerin, sayısız, isimsiz kahramanların var. Bekle. Az daha bekle. Ey ömrümü uğruna feda ettiğim benliğim. Kuşlarını ben, evet, ben geri getireceğim. Mir Kamil Kaşgarlı, Ankara.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye peşinde

0: edeceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, ehli sünnet Müslümanız. Bununla da iftihar ediyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillah. Ehli sünnetliğimiz ise coğrafyamızdan kaynaklanmıyor. Anadolu'da doğanlar ehli sünnet olurlar. Filan yerde doğanlar da başka bir mezhep olurlar diye bir kural yoktur. Coğrafyadan kaynaklanmıyor ehli sünnetliğimiz. Irkımızdan da kaynaklanmıyor. Türkler ehli sünnettir, filan ırkta filan mezheptir diye de bir kural yok. Ne coğrafyadan ne de ırkımızdan dolayı ehli sünnet değiliz. Siyasi tercihten dolayı da ehli sünnet olmadık. İmani gereklerden dolayı ehli sünnettir veya değildir bir insan. Yani ehli sünnet olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kurulan bağlantının adıdır. Ehli sünnet, pürüzsüz ve tereddütsüz peygambere uyan insan demektir. Eğer bir Müslümanın Müslümanlığında peygamber aleyhisselama ulaşan zincirde sıkıntı varsa, o Müslüman ehli sünnetin dışına taşmış Müslümandır. Mesela bir Müslüman neuzu billah kumara bulaşmış birisi olduğu halde ehli sünnetten olabilir. Bir Müslüman zina ile kirlenmiş olduğu halde ehli sünnetten olabilir. Bir Müslüman hırsızlık yaptığı halde hala ehli sünnetten olabilir. Müslüman bir kadın çıplak dolaştığı halde hala ehli sünnet olabilir. Ne zina, ne kumar, ne hırsızlık ehli sünnetin dışına taşmayı gerektirmez. Çünkü ehli sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl baktığımızın adıdır. %100 getirdiği dine, Kur'an'a ve bıraktığı mirası olan sünnete iman ediyor ve öyle yaşanması gerektiğine inanıyorsa bir Müslüman, o ehli sünnettendir. Ama Peygamber aleyhisselamın getirdiği dini kabul edip siyasi tarza gelince başka şeyler düşünenler ehli sünnet değillerdir. Peygamber aleyhisselamın sadece cami imamı, cenaze görevlisi ve düğünlerde dua yapan hacı amca olarak görenler ehli sünnet değildirler. Düşündükleri şeydendir onlar. Nasıl düşünüyorlarsa o mantıktandırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namazda imam, siyasette lider, sistemde tek örnek olarak gören ehli sünnettir. Uygulamada hata yaptığı zaman hatası kadar günaha girmiş olur. Onun ehli sünnetliği lekelenmez. Çünkü ehli sünnetlik siyasi, coğrafi, iktisadi bir tercihin adı değildir. İmanın adıdır. Hangi tür Müslüman olunduğunun adıdır. Elhamdülillah ehli sünnetiz. Bununla iftihar ediyoruz. Allah'tan bu şekilde ruhumuzu kabzetmesini niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Demek Demek ki kardeşler, bir Müslüman olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pürüzsüz, aracısız bağlanmayı kabullendiğimiz için ehl-i sünnet olduk ya, mümkün olduğu kadar, namazımız kadar kılık kıyafetimizi de ona benzetmeye çalışırız. Bunun için sakal bırakırız. Sakal bırakmak için de asla dua etmeyiz. Sakal duası diye bir şey olamaz. Bir Müslüman cuma namazına gidince imama, hoca efendi bir dua et, cumaya geldim diyor mu? Resulullah'ın sünnetidir. Aleyhissalatü vesselam, cumaya gidiyorsun. Geçen hafta gidemediysen istiğfar edersin, dua etmezsin. Müslüman sakal bırakmakla fantazi bir iş yapmış olmuyor ki. Herkesin yapamadığı işi yapmış olmuyor ki. Hafızlık değil ki bu. 100 insandan birine bile nasip olmuyor, bana nasip oldu bir dua edeyim diyesin. Hafızlık ya yapar ya yapmaz Müslüman. Sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmenin adıdır. Bunun duası olmaz. Sen 50 sene geciktirdiysen bunu istiğfar etmen gerekir. Af dilemen gerekir bu kadar büyük bir gecikmeye neden olduğun için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana aittir, bana aittir dediği şey Müslüman için fantazi değildir artık. Ehl-i sünnet olmanın gereğidir o. Ama bir şey vardır ki onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla tavsiye etmemiştir. O yaşam tarzı olarak öyle yapmıştır. Müslümanlara da siz böyle yapın diye tavsiyede bulunmamıştır. O serbesttir. Onu yapmak için dua yapılabilir. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymak, hele hele muhakkak bunu yapacaksınız dediği bir işi yapmak, beyefendinin lütfedip yapacağı bir iş değildir. Yapmakla Rabbimize hamd etmemiz gereken bir ibadet türüdür. Tıpkı namaz kılmak gibi, tıpkı hac etmek gibi, umre yapmak gibi veya diğer farz bildiğimiz, vacip bildiğimiz şeyleri yapmak gibi. Kardeşler, ehli sünnet olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit etmenin adıdır. Ashab-ı kiramı örnek görmenin adıdır. Kendine İbni Ömer'i örnek alırsan, kendine İbni Mesud'u örnek alırsan, Ali bin Ebi Talib'i örnek alırsan, Ebu Bekir örneğin olursa, sen ehli sünnet olursun. Ama önündeki dosyalardan, orman haftasında ağaçla ilgili bir hadis bulup, şu Resulullah'a bak ne çevreci yahu deyip hadisi öne çıkarıyorsun. Ondan sonra kadınlarla ilgili güzel bir söz bulunca, yahu kadın haklarını ilk defa peygamber gündeme getirmiş. Bu ehli sünnetlik değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi orman haftasına alet etmektir. Kadın kompleksine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den maske edinmektir. Bu dindarlık da değil zaten. Ehli sünnetlik hiç değil. Hiç değil. Ehli sünnet Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nasihat duyduğu zaman hayatının ölçüsünü almış olur o. Ondan sonra beceremediklerinden dolayı Allah'tan mağfiret diler. Zaten Peygamber aleyhisselam Efendimiz de ciddi bir şekilde her dediğimi %100 yapacaksınız demiyor. Yapabildiğiniz kadar ama inatlaşmadan, tembellikten olmasın, becerememekten dolayı olsun. Sakal onun sünneti. Ne diyor? Müşriklere benzemeyin, sakallınızı uzatın diyor. Demek ki sakal onun bize ricası filan değil, fark olarak koyduğu göstergelerden birisi. Bir Müslüman sakal bırakmayabilir, bırakamayabilir. Onun sakalı derisinin içinden büyümüştür. Şu veya bu engelden veya filan işin engellenmemesinden dolayı sakalını uzatamıyordur. Bu mümkündür. Tıpkı Allah namazı ayakta kılın dediği halde ayağı ağıran, filan yeri ağıran bir Müslümanın oturarak kıldığı gibi. Yatarak namaz kılınıyor. Ayaklarını kıbleye uzatmışsın, kafanı 3 defa eğirerek, aşağı eğerek namaz kılıyorsun. Var mı böyle namaz? Bu kadar beceriyorum diyorsun. Tamam. Onu Allah tam namaz gibi kabul ediyor. Allah kafirlerle cihad edin, onlara ciddi davranın diyor. Ben sadece oturup evimde onlara beddua edebiliyorum. Bunu da kabul ediyor Allah. Görüyor ki daha fazla yapamıyorsun. Sakal da böyle. Herhangi bir sünnette böyle. Dolayısıyla bir şeyin sünnet olması, istersen yaparsın, istersen yapmazsın anlamına gelen bir tercih kalemi değildir. Bir şeyin sünnet olması, belki esnekliğin biraz daha fazla olmasıdır. Biraz daha bize müsamaha edilmiş olmasıdır o konuda, ama akidemiz bakımından, bizi bağlaması bakımından, Allah'ın farzlarından bir farz gibidir. Çünkü ben Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e bağlanmak istiyorum. Bu bağlılığımı da şu hattan, bu kanaldan değil, ona ulaşan ne varsa, o ulaşılan her yoldan ulaşıp onun ümmetinden olmayı belgelemek istiyorum. Ehli sünnet bu demek. İnşallah biz ehli sünnet olarak ciddi bir hayat yaşamayı ve bu yaşadığımız hayatla Rabbimize kavuşmayı temenni edenlerden oluruz. Bu yaşam tarzını nasıl belirlediğine sen karar vereceksin. Bunu sakalla ölçemem. Sakal bir kalem sünnette çünkü. Bunu şalvarla ölçemem. Hiç ölçemem hem de. Şalvar yöresel bir kıyafet. Araplıkla hiç ilgisi yok. Ebu Cehil de Arap'tı zaten. Araplıkla da ilgisi yok. Neyle ölçebilirim? Onun kaç sünneti var? Kaçı bende uyarlanmış durumda? Evimde ölçebilirim. Bir ev ehli sünnet evi midir, değil midir? Çok rahat ölçülür. Tuvaletinin kapısını açarsın, kıbleye mi doğru bakıyor, nereye doğru baktığını tespit edersin. Ehli sünnet evi belli oldu işte. Camiye yakın mı, uzak mı? Hemen belli olur. Sakalla belli olmaz. Papaz da sakal bırakıyor. Gençler üşendikleri için sakal bırakabiliyorlar. Ama sabah namazı sakal gibi değil. Kur'an okumak sakal gibi değil. Yeri gelir sakal ehli sünnet işareti olur. Yeri gelir yemekte belli olur ehli sünnet. Çatalı bıçağı koyuş tarzından lokantanın sahibinin Müslüman mı, ehli sünnet mi ne olduğunu anlarım ben. Çatalı sola koydu mu işi bitti. Bıçak sağda. Hristiyan kültürü bu. Müslüman lokantacı sola bıçağı koyar, sağa çatalı koyar. Anlarım ben, bunda ehli sünnet kültürü var. Bu besmeleli sağ elle yemek yiyen bir annenin çocuğu hemen belli olur. Hemen. Çok uzun ayrıntılara, şeceresine, sabıkasına girmek gerekmiyor. Bunlar neden girdiğimiz ayrıntılar oldu? Şimdi bir hadis-i şerif dinleyeceğiz. Hadis-i şerifi bu perspektiften dinliyoruz. Üzerimize alınmıyoruz. Bu herhangi bir şekilde AB Müslümanını kastetmiyor. Hepimize hitap ediyor. Ama evimize girdiğimizde, iş yerimize girdiğimizde, ailemizle oturduğumuzda nasıl olmamız gerektiğine dair ölçü zihnimizde oluyor. Şimdi bakınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor kardeşler? Adem oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna kendisini ayakta tutacak kadar yemesi içmesi yeterlidir. Muhakkak fazla yiyecekse midesini 3 bölüme ayırsın. Bir bölümünü yemeğe, bir bölümünü içeceğe, bir bölümünü de nefesine ayırsın. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamber nasihati. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de hadis olarak kaydedilmiş, bize ulaşmış. Kur'an'da da bunu destekleyen ayet var. Ama bu hadisi iyi anlayalım. Bakın

ediyorum. Bir, 1400 sene önceden ehli sünnetin kurallarını koyuyor. Bir, insanın sağlık açısından en büyük belası neymiş? Mide. Şimdi tıp gelmiş, hastalıkların %85'i yiyeceklerden oluşuyor demiş. İşine baksın tıp. Görerek bunu anladı tıp çünkü. Tahlillerdeki verilerden anladılar bunu. Mucize ile bilinmedi. Ehl-i sünnet bunu ne zaman bilmişti? Resulullah haber verdiği zaman. Hastalığın en büyük sebebi mide. Yemek yemek. Peki bir. İki. Ya Resulallah, kurtulalım bu dertten, kolay. Birkaç lokma ile ayakta durursun sen. İkinci kural bu. Üçüncü kural, misafir geldi, misafire gideceğiz. Çok çalıştım, çok yoruldum bugün. İki gündür yemek yememiştim. Rahatsızdım, tedavideydim, iyice acıktım. O zaman kurallı yemek yiyeceksin. Ama sürekli değil ha. Süreklisi birkaç lokma. Sağlıklı yaşayacaksan, bela istemiyorsan Allah'tan, bela istiyorsan tepsinin başına otur. Bela istiyorsan şöyle parmak kalınlığında yağlar ye. Bela istemiyorsan birkaç lokmayla yaşa. Hani hikayeler dinliyoruz ya, bir hurma yiyerek ertesi gün Bedir'e gitmişler. Oluyormuş demek ki. Hem de kılıç sallıyor. Kılıç sallıyor. Bedir'de kılıç sallıyor. Salladığı kılıç 2,5 kilo. Demir parçası. 2,5 kiloluk kılıç sallıyor. Bir çocuğun, sünnet olacak çocuğun yanında fotoğraf çektirmek için koyuyorlar o kılıcı da çocuk tutamıyor onu. Bir hurma ile bu iş oluyormuş demek ki. Ama bir tepsiden sonra bir hurma değil. Senin miden 30 kilo süt veren ineğin midesi kadar olduktan sonra ona bir hurma değil, bir kova hurma da yetmez. Standardı neymiş insanoğlunun? Birkaç lokma. Yok, illa ben bu standardın dışına taşıyacağım diyene ehli sünnet uyarısı. Neymiş bu? Mideni 3'e böleceksin. Bir bölümü, yani 3'e böldüm, birinci bölümü katı yiyecekler, yemek dediğin şeylere gidecek. Bir bölümü sıvı olacak, bir bölümünü boş bırakacaksın. Bu da sürekli olmayacak. İlla yiyeceksen, illa çok yiyeceksen, misafir geldi, tarlada çalıştın vesaire gibi neden varsa. Şimdi kardeşler tekrar ehli sünnet çatısına geldik. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında bir Hristiyan Medine'de doktorluk yapmak istemiş. Açmış muayenehanesini, Ömer'den izin almış. Muayenehanesini açmış, doktorluk yapıyor. İşsiz kalmış, kimse muayeneye gitmiyor. Hristiyan diye değil, hasta yok. Gitmiş Ömer'e demiş ki, radıyallahu anh, ben burada aç kalacağım demiş, kimse gelip bana muayene olmuyor. Siz hiç hasta olmuyor musunuz demiş. O da demiş ki, biz acıkmadan sofraya oturmaz, doymadan da kalkarız sofradan demiş. Çünkü neden? Ömer ehli sünnettendi. Ehli sünnet bir Müslüman peygamberin izinden gider. Yemekte de. Çocuğunu sünnet ettirirken ehli sünnetti Ömer. Sofraya oturunca da ehli sünnet ama. Peygamberin izinden gidiyor. Dolayısıyla doktor boşuna beklemiş orada. Boşuna beklemiş. Hasta gelmez ki ona. Çünkü insanoğlunun derdi midesinden geçiyor. Mideni doldurmadın mı doktor aç kalır. Doldurdun mu doktor doyar. Sen gene aç kalırsın. Çünkü o sana yeme diyecek. Yeme demek için de paranı alacak. Benim bildiğim yemek yemek için para verilir. Doktor sana yeme desin diye sen ona para veriyorsun. Çünkü insanoğlu dertlerin en büyüğünü unutmuş olunca, yani ehli sünnet olmayınca, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinden çıkınca sana doktor da çare olmuyor. Hiçbir sistem de senin güvenliğini sağlayamıyor artık. Demek ki bir, midenin bela olduğunu bileceksin. Ama boş olduğu zaman bela değil mide. Dolduğu zaman bela. Ne buyurmuştu? Ademoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Doldurduğun kap
Mide ise

başın belada. İki, sana birkaç lokma yeter. Üç, illa çok yiyeceksen kurala uy, yani kırmızı çizgilerde ye. Kırmızı çizgisine mideyi üçe ver. Ortalama büyümemiş, genişletmemiş, balon gibi şişirilmemiş bir mide 1,5 litre arkadaşlar. 5 litrelik mide de olur. Ona bir itirazım yok. 1,5 litre. Bu ne demektir? Bir insan sofraya oturduğunda yarım kiloluk katı yiyecek, yarım kiloluk sıvı, gerisi de boş. Sofradan böyle kalkması lazım. Bu nihai baraj ama. Bundan sonrası tehlike, hastanelik zaten. Ve bu mide günde 2 defa dolacak böyle. Günde 2 defa. Bu 2 defanın biri sabah imsak vaktinde olur veya kahvaltıda olur, bir de akşam olur. Ehl-i sünnet çizgisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi bu. Arkadaşlar, A'raf suresinde Allah Teala camiye giriş çıkış adabından bahseden bir ayet var. Ya beni Âdeme, huzû zînetekum inde kulli mescidin. Ey Âdemoğulları, mescitlere giderken güzel giyinerek gidin. Kokulu çorapla, yırtık pırtık iş elbisesiyle mescide gitmeyin. Yani namazın vakarını koruyun. Ne anlatıyor bu ayette Allah Teala? Cami adabını anlatıyor. Ayet bitmiyor, devam ediyor. Ve külû, ve şrabû, yiyin de için de. Ve lâ tüsrifû, ama israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Arkadaşlar, camiye gitmekle yemeğin ne alakası var? Ehl-i sünnette alakalı şeyler bunlar. Çünkü yemek yemekte ehl-i sünnetten olup olmadığını gösteren simgelerden. Sadece sol elle yemek değil bu sorun. Sadece besmelesiz yemek veya besmeleyle yemek sorunu değil bu. Yeme tarzın önemli. Kaç öğün sofraya oturuyorsun, ne yiyorsun? Sorun sadece domuz eti yiyip yememe meselesi değil. Kesilen hayvanın etinin nasıl olduğu meselesi değil. Mide sorunu da var. Şimdi, ey müminler, ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde güzel giyinin, kılık kıyafetinize dikkat ederek mescide gidin. Güzel. Yiyin için israf etmeyin. Bu şu demek mi acaba? Yani Ramazan'da iftar veriliyor camide, iftarda artanları çöpe atmayın. Bu demek mi? İsraf o demek değil ki. O tebzir. O lanetli bir iş zaten. Yemek atmak israf değildir arkadaşlar. Bir şey yersiz, lüzumsuz kullanıldığında onun adı israftır. Yemeği çöpe attığında bu bir tür israftır. Ama mideyi harap etmek israfı daha büyük israftır. Çünkü yiyin için israf etmeyin, yani kendinizi harap etmeyin demek. Nasıl camiye giderken temiz giyineceksin, kokmayan çorabını giyip camiye gideceksin, Allah sana camiye ait bir standart koymuş, aynı standart yeme içmede de var. Yeme içmede de var. Yerken, içerken de sakın israf etmeyesin. Bu hoşafın fazlasını döktün değil. O tebzir, israf başka bir şey. Bu ekmek kırıntısını topladın toplamadın değil. Şimdi ehl-i sünnetin standardına dikkat edelim. 3 kişi 1 kilo baklava almışsın. Bu 1 kilo baklavada 700 gram şeker var. Bunu yemişler. Tamam, adam başı 300 gram baklava yemişler. Tıp literatürüne göre bunların komaya kaldırılması lazım. Çünkü yemekten sonra yemişler. Tıka basa doymuşlar. Huni basar gibi aşağıya basmışlar baklavayı. 2 dilim kalmış. Arkadaşlar, sünnete uyalım, bunları israf etmeyelim. Sünnete uyalım. Bu sünneti tahkirdir. Sünneti tahkirdir. Seni ashab-ı kiramdan biri görse kırbaçlar dalimallah. Abdullah İbni Ömer'e birisi ikram etmek istemiş. Cerviş vereyim sana demiş. Nedir bu cerviş demiş. Bu çok hoş bir bitki demiş. Bunu yiyince mideni hazmettiriyor.

Sen doyduktan sonra bir kilo baklava ye. O bir kilo baklavadan sonra da otur. İki dilim kaldı, israf etmeyelim arkadaşlar. Günahtır. Ehli sünnet, sünnetlemek diye de bir kavram var. Nereden çıktıysa bu. Sünnetleme, yani yemeğin dibini temizleme. Böyle bir şey yok ortada. Müslüman, sünnetlemek derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi baştan sona taklit ettiği zaman sünnetlemiş olur. Ashab-ı kiramın 7 senede yemediği kadar tereyağını yedin kahvaltıda. Kardeşim tereyağla yumurta pişirmiş, onu yiyor, o tıbben zararlı zaten. Güya. Ondan sonra da tereyağını kesip ekmek gibi ağzına koyuyor. Ondan sonra dibinde 2 dilim yumurta kırıntısı kalmış. Sünnete oy çocuklar. Biz ehli sünnetiz, bunu kaçırmayın. Bu tahkirdir sünneti. Sen samimi ehli sünnetsen eğer, onu kaldırır dolaba koyarsın, öbür kahvaltıda gene getirirsin. Tabi ikinci defa bir çocuğunun önüne bir şeyi getirecek ana baba mı kaldı dünyada? Hazır, yeni pişmişini yemiyor çocuklar. Markasız oldukları için. Markasız yumurta bile yemiyor çocuklar artık. Bu böyle bir zamanda ehli sünnetlik kırıntı toplamak değildir. Peygamber'e kala kala sofranın kırıntıları mı kaldı? Başından beri neredeydi ehli sünnetlik? Nerede başından beri bu yemek kalitesi, yemekle ilgili ölçüler? Demek ki kendi kendimizi biz kandırıyoruz. Ondan sonra da yarım ekmekle de o kırıntıları topluyor. Allah Teala da velâ tüsrifû, midenizi harap etmeyin buyuruyor. Yiyin, için. Allah'ın her nimeti helal. Bizde yasak listesi çok küçük arkadaşlar. Yasak listesi 1. Domuz eti, alkol ve kan. Bunların dışında her şey helal arkadaşlar. Haram, Allah'ın haramları çok az. Her şey helal listesinin koca listesinde. Bu sebeple biz müminler olarak işi daha ciddiye alıp ehli sünnet standartlarını yakalamamız lazım arkadaşlar. Ehli sünnet standardı nedir? Otururken başlayan bir standarttır bu. Otururken, daha sofraya otururken başlayan standart ehli sünnet standardıdır. Sofranın dibinde doymuşsun, nefes alacak halin yok. Gözün hala o tereyağlı yumurtada. Sucuk kırıntıları da dibinde kalmış. Getir yarım sıcak ekmek daha. Bir çevir tavanın altını. Teflonu da gitti tavanın. Ne oldu? Ehli sünnet. Ehli sünnet değil. Değil. Bu kadar büyük imanımızla ilgili bir kavramı bu kadar basite indiremeyiz biz. Yemeğin kırıntısı mı kaldı? Midem harap olacak yerde onu çöpe atarım. Çünkü estağfurullah onun düzeltmesi için yeterli olabilir. Midem harap olduktan sonra benim namaz takatim de gitti. Cihat gayretim öldü. Ya ben Allah için harcayacağım vakti niye hastanelerde harcayayım? Bu ne anlayış ki? Kendini harap etmek, cihat edecek bir bedeni doktorların eline mahkum hale getirmeye razı oluyor. Sırf misafirliğin hatırı kalmasın. Bundan sonra arkadaşlığın hatırı. Bir de biz bu ne ya, getir öbür tepsiyi de. Kahramanlık da oluyor çok yemek. O zaman biz boğalardan sonra ilk sırayı aldık demektir. Yanlış. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tuzlu tuzlu zeytini sofrada kalmasın 5 zeytin daha. 5 zeytin zaten bir insana tanınan kapasite. Sen doyduktan sonra bir hastanın tansiyonunu fırlatacak kadar tuzlu bir zeytin yiyorsun. Ondan sonra bir bardak su. Sahabeden biri diyor ki bir gün tirit yedim diyor. Tirit nedir? Et suyu diyeceğim. Şimdi gene bizim standartlarımızla aynı değil. Eti kurutuyorlar. Ashab-ı kiram güneşte kurutuyorlar. İşte bir dilim alıyor ondan, bir kazanın içine atıyor, et kokuyor. Ondan sonra kuru ekmeği atıyorlar içine, tirit. Bizdeki standartlarla aynı değil tabii. Ölçüler farklı, kılavuzu farklı. Şimdi tirit yedim diyor. Biraz fazla kaçırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de ziyarete gitmiştim. Geğirmeye başladı. Yapıyor ya insan doyunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir iki defa böyle yapınca yeter be buyurmuş. Yeter buyurmuş Efendimiz. Bu ne haliniz sizin? Unutmayın. Bu dünyada çok doyanlar ahirette aç kalacak, haberiniz olsun buyurmuş. Neyi uyarıyor? Yani sahabi kim bilir aylardır et suyu

gördüğü yoktu. Biraz fazla kaçırdı. Suyuyla beraber içmiştir o çorbasını. Eminim ki arkadaşlar, iftarda biz çorba içiyoruz ya biz. Gene o kadar değildi o sahabinin yediği. Hani çorbayla mideyi ısındırma egzersizi yapıyoruz ya iftarda. Egzersiz için gelen şey zavallı sahabinin Uhud dönüşünde yediği şey değildi. Biz de yemeğin kendisi var, bir de yemeğe ısınma egzersizleri yapılıyor. Çorbayla başla. Bir de doktorlar sıkılmadan da tavsiye ediyorlar. Aman çorbayla başlayın mide. Çünkü savaşa girecek ya, midede savaş var. Önce bir antrenman, hazırlıklar falan yapılıyor. Kolay değil, kolay değil. Buna bir afet duası yapacak kadar üzülüyor olmamız lazım kardeşler. Öbür taraftan Peygamber aleyhisselam efendimiz kuralını getirmiş. Mümin bir midesiyle yer, kafir yedi mideyle yer. Yani kafirin karnında yedi mide olmaz elbette. Onun da bir midesi var ama iştahı yedi mide kadar. Yedi kişi kadar yer kafir. Şimdi biz bunu ters çevirdiysek afet duası okumamız gerekir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir afet. Ehli sünnet sadece çocukları sünnet ettirmek değil, kurduğumuz sofralar ehli sünnet sofrası olmak zorunda. Kaşığın konduğu yerden konan sofra çeşidine kadar her şey hangi mezhepten olduğumuzu gösterir kardeşler. Yalnız burada küçük bir not var. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler yemek çeşitlerine sınırlama getirmez. Yani mümin sadece çorba içer, sadece zeytin yer veya sadece kabak yer. Böyle değil arkadaşlar. Mümin tatlı yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok sevdiği şey tatlıydı ve bunu yemekten önce yerdi. Tabi tatlı yani baklava tepsisi değil arkadaşlar. Pekmezle kavuruyorlar işte bugünkü baklavalar vesaire. O zaman pekmezle ne yapılıyor? Bizim irmik helvasına benzer tatlı yediği tatlı sallallahu aleyhi ve sellem. Kabağın tatlısını çok severdi mesela. Kabak, bildiğimiz bal kabağı dediğimiz kabağı çok severdi. Ondan özellikle isterdi. Sütü çok severdi. Hurmayı severdi. Hayvanın kol kısmından, koyunların kol kısmını çok severdi. Eti çok severdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki yani farklı şeyler yemesinde Müslümanın bir sıkıntı yok. Ama bir sofrada 19 çeşit yemek yemez. Bu melekleri çıldırtır valla. Yani Müslüman bugün dünyanın en güzel yemeğini yer, helal olsun. Kul men harrame zînetallâhi illeti ahacil ibâdi ve tayyibâti minel rizk. Allah'ın kulları için yarattığı ve yerin bitirdiği şeyleri kim mümin kullara haram edebilir? Kim? Bunu Allah helal etmiş be. Dünyanın en güzel meyvasını yer mümin. En güzel tatlılarını yer. En güzel etleri afiyetle yer. Her şeyi yer. Ama bunun çeşit olmasında sakınca yok. Bir arada olmasında azma sakıncası var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size benden sonra en çok korktuğum şey midelerinizin peşinden gitmeniz, belden aşağı şehvete düşkünlüğünüz ve zevklerinize tapınmanızdır buyuruyor. Bu üç şeyden çok korkuyorum buyuruyor. Bunlar büyük tehlikeler arkadaşlar. Bir kadının 5 saat mutfakta vakit harcaması çok kötü bir şey arkadaşlar. Ne zaman sen Kur'an okuyacaksın kardeşim? Sen ne zaman çocuklarına terbiye vereceksin? Ne zaman kocanın hizmetini göreceksin? Sen ne zaman ümmeti Muhammed'e hizmet edecek bir iş yapacaksın? 5 saat. Ya bunun bulaşığıyla beraber hepsi yarım saatte bitmeli ya. Musaf masası yap mutfağın kenarında, hem cüzünü oku hem de o arada taranlarını karıştır. Ne yapacaksan yap. Bir evde her gün bir çorba çeşidi, hani doktorlar antrenman istiyor ya, antrenmansız savaşa girilmiyor midede diyor. Hadi bir çorba olsun, bir de yanında bir yiyecek olsun. Öbür gün başka şey. 30 gün 30 çeşit yap. Bunun sünnete aykırılığı yok. Git hatta ayın bir gününde en pahalı etten çok güzel bir yiyecek yap. Bunun da aykırılığı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koca bir kuzuyu kızartıp getirdiler. Ben ahiret içinim, bunu ne yapayım demedi. Ön kolundan bana verin buyurdu. Sevdi, yedi. Amma ve lakin her gün kuzu yenmez. Kadınlara da yazık. Kadınlar mutfak için evlenilmiyor ki. Nesil yetiştirmek için evleniliyorlar. Nikah şartlarından biri yemek pişirmek değildir. Yani bu yemeğe olan
esaretimiz,

kadınların mutfağa mahkumiyetinden anlaşılıyor. Hatta ve hatta. Yani çok enteresan kardeşler. Şimdi eve oturuyorsunuz. Sofraya oturdun. Tabak. Tabağın üstünde bir tabak. Onun üstünde bir tas. Kaşıklar 2-3 çeşit. Herhalde herkes bundan yiyecek, bu kadar kaşık burada oldu zannediyorsun. Herkesin önünde aynı şey. Çatal 2 tane. Kaşık 2 tane. Efendim biri çorba kaşığı, biri yemek kaşığı. Tatlı gelirken çatalı kaşığı ayrı gelecek zaten. Olur mu, onlar önce gelir mi? Şimdi ulan yemek yok, tabak dolu her yer. Sonra yemek zili çalıyor. Tabakları verir misiniz? O tabaklar gidiyor. Başka tabakta çorban geliyor. Bu porselen yenir bir şey olsa onu yiyeceksin. Bu kadar, bu kadar olur mu kardeşler? Ehli sünnet bu değil. Ehli sünnet bu değil. Bir çömlekte hayatını geçirmiş peygamberin ümmetisin sen. O çömleği de Ayşe annemiz sinirlendi, kırdı. Ne yapacağız biz? Nerede yemek yiyeceğiz dediler. Evet, porselen tabağın bulunsun. Allah'ın nimeti bu. Daha temiz, daha hijyenik. Hiçbir sakıncası yok. En pahalısından porselen tabak alabilirsin. Lakin yemek yok. Buna rağmen tabak konuyor sofraya. Onlar gidiyor. Ulan nerede bizim tabaklar? Toplu servis gelecek diyor. Bir tabağa yine koyuyorlar renkli renkli bir şeyleri. Ondan bunu bakıyor, insan şaşırıyor. Kardeşler, hacı efendileri Suudi Arabistan Mekke'deki o lüks otellerin açık büfesinde bir görseniz siz. Giderken bir torba ilaç götürüyor. Midesi hasta, tansiyonu var, şekeri var, tuzu var, biberi var. Hacı efendinin bir bavul ilacı gidiyor. Açık büfeye gelince iyileşiyor mübarek. Mekke şifaya her şeye. Hacı efendiye bakıyorsun, burada gelinine bir ayda yaptıramayacağı şeyleri doldurmuş tabağa. 70 yaşında adam, hacı nereye gidiyorsun? E bedavaya kalırsa orada onlar ya. İsraf olmasın. Otelin menüsü israf olmasın. Buna sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun denir. Ama aynı hacı dede torununa kola içme oğlum, bu kötü bir şey diyor. O ayrı. Kendi gördüm açık büfeyi dayanamıyor. Kardeşler, şu kuralı unutmayalım. Ümmeti Muhammed'in imtihanı sadece Yahudi ile değil. Asla. Yahudi imtihan çeşitlerinden biri. Mutfakta da imtihan var. Mutfakta da nefis imtihanına tabi tutuluyoruz. Biz mutfakta da cihad etmekle mükellefiz. E helal değil mi bunlar? Kardeşim helal, ama sen o yemeği yedikten sonra teravide uyukluyorsun, hatırlıyor musun? Cemaate gidemiyorsun. 2 saat mola vermen gerekiyor. Lastik patlıyor, yolda kalıyorsun. Miden taşımıyor, bünyen taşımıyor. Düşünemiyorsun, çok yiyen düşünemez. Rahat uyuyamadığın için sabah namazına kalkamazsın. Kardeşler, ehli sünnet demek Resulullah'a sarılıp gitmek demek aleyhissalatü vesselam. Aç bir peygambere şişmiş göbeklerle nasıl sarılıp kucaklayacaksın? Göbeklerimizin araba burnu gibi öne doğru çıkmış olması hiç ayrı alamet değil. Hiç ayrı alamet değil. Evlerimize standart getirin. Bir, bu çağ yağ tüketimini artırdı arkadaşlar. Bu bir fitnedir. İki, bu çağ buğdayın orijinalliğini bozdu. Buğdayı beyazlandırdılar. Buğdaydan insana yararlı olan şeyleri çöpe atıyorlar, tavuk yemi diye. Onlardan tavuk yemi yapılıyor. İnsana zararlı olacak ya da yararı az olacak şeyleri baklava, börek, ekmek diye önümüze koyuyorlar. Dolayısıyla biz bu çağda iki şeyi önleyerek sistem kurabiliriz. Birincisi, yağ türünü azaltırız. Sıvısı, katısı, batısı yok bunun. Doğu, batı, hangi yağ olursa olsun. Bir kadın şöyle ölçü koymalı. Şu anda bizim evde, bizim nüfus 5 litre yağ tüketiyor haftada. Bunu 3 litreye düşür. Yemeklerdeki yağ oranını azal. Yemekler zevkli olsun. Kaliteli olsun. İkincisi, unlu şeylerden şeytanı şaşırtacak yiyecekler yapılıyor. Bir afet yaşıyoruz kardeşler. Tatlılar geliyor. Ya mübarek, şöyle güzel bir pekmezi çocuğun önüne koysan ya da misafirin önüne, hakaret kabul ediliyor. İlla onu bir kutuya koyacaksın. Kutunun üstünde enteresan kiraz resimleri filan. Bir de gavurca bir isim. Meyve suyu desen o da içilmiyor. Üstüne drinking, mireking bir şey yazıyorlar. Müthiş bir meyve suyu o. Bir de muhtevasını okuyorsun. %

İki, meyve konsantresi, gerisi boya, su, koruyucu, kollayıcı. İşte biz şeytanı bekliyoruz ya arkadaşlar. Şeytan sofradan kalktı gitti bile. Biz hala şeytan bekliyoruz. Çocuklarımızı niye hafız yapamadığımızı düşünüyoruz. Bu çocuk niye sabah namazına? Ya bırak sabah namazını. Öğleye bile kalkamıyor çocuk. Kütük gibi yapıştı kaldı yatağa. İnsanın midesinin eriteceği şeyleri yememiş ki. Kardeşler, bu bir tuzak. Bu bir tuzak. Bu bir imtihan. Şunu unutmayınız. Kur'an-ı Kerim buna asırlar önce işaret etti. Allah Teala buyuruyor ki biz bir milletin artık laf dinlemeyeceğini anladık mı? Onları helak etmeden önce nimetlerimizi bollaştırırız. Gök nimet yağdırır. Yer nimet yağdırır. Koyacak yer bulamazlar. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا O kadar ki şımarmaya başlarlar. O mutluluktan uçarlar. Sonra bir gece hepsinin işini bitiririz. Demek ki yok oluş süreci kıtlıkla gelmiyor. Neyle geliyor? Dolabı bir açıyorsun, domatesin salatalık çeşidi ayrı. Sofraya kahvaltıda konan çeşidi ayrı. Oynanmış kimyasıyla fındık kadar domates icat edilmiş. O sabah kahvaltısında yeniyor. Onun bir başka türü salatanın kenarına konuyor. Daha enteresan arkadaşlar. Ne yapacağını şaşırınca insanlık domatesin kabuğunu soydu. Çok kalın 2 santim kabuğu var ya ceviz gibi yenmiyor kabuğu. Sonra ne yapıyorlar modern sofralarda? O kabuğunu süs olarak gene senin önüne koyuyor. Rulo yapıyor onu. Domatesi yiyorsun kabuğunu ayrıyeten ye diyor. E madem bu kabuğu soyuluyordu bunu ineğe verin. Ne yapacağını şaşırdı insan o. Ne yapacağını şaşırdı. Yok o hormonluydu. Ya kafalarımız da hormonlandı bizim. Yanlış düşünüyoruz. Yemek kültürümüz değişti. Ademoğlunun doldurduğu en tehlikeli kap hangisiydi? Mideydi. O kabı Siyonistler gelip uzaydan mı dolduruyorlar? Yahudiler soruluyor mu insanları sofranızda 20 çeşit yemek bulunsun diye? İftarı ziyafete dönüştürmeyi Yahudiler mi tembih etti? Hayır. Kendi belamızı kendimiz istedik. Zannettik ki Yahudi ile uğraştın mı cihad etmiş oluyorsun. Evet, o cihattı. Ama karnı tok adam Yahudi ile uğraşamaz. Onun için doktora gidip bir hazım ettirici bir şey alması lazım. Kardeşler, kendimize çeki düzen vermenin mecburiyeti altındayız. Bu mecburiyetimiz evimize Kudüs resmi asarak, Kabe resmi asarak olmuyor. İslami marşlar dinliyorsun. Kapatın onu rahat bir yemek yiyelim. Kapat İslami marşları. Rahat bir yemek ye. Biz kesinlikle ehli sünnet çizgisinden gideceğiz. Ehli sünnetin kuralını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz koydu. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşim? Allah kanatlanıp uçalım diye bizi bu aleme gönderdi. Kanatlan uç melekleş buyurdu. Bir güvercinin ayağına 2 kilogram yük bağlasan nasıl uçacak güvercin? Bir taşı kaldırır. Karga bir cevizi kaldırıyor değil mi? Kendinden küçük bir serçeyi de kaldırıyor. Karga öküzü kaldırabilir mi? Biz insan olarak birkaç lokmayla melekleşirsin dedi Aleyhisselam Efendimiz. Buna teheccüde de kalkarsın, sabah namazına da kalkarsın. Ya ayda bir misafirliğe gittin. Orada hadi diyelim 1/3 midene katı, 1/3 de sıvı koydun. O gece de kalkabilirsin zor şer. Ama bu tonajla seni karayollarına çıkarmazlar arkadaşlar. Bu tonajla mümkünse yolları da bozuyorsun. Bu tonaj sıkıntısından dolayı yollar da bozuluyor. Hepimiz birbirimizi ayıplama durumuna, hakkına sahip değiliz. Hiçbirimiz sahip değiliz. Birbirimizi ayıplayamayız. Bunun şişmanın zayıfı meselesi yok. Hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Aynı kültürü yaşıyoruz. Yani mesela bir de bu dini siyasete alet etme var ya. Dini yemeğe, lokantaya da alet ediyorlar. Şimdi gidiyorsun. E misafirlikte ölçü yokmuş hoca. İnsan standartlarında ölçü yok misafirlikte, doğru. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafir mahcup olmasın diye ev sahibi yesin biraz daha buyuruyor. O işte 1/3 hikayesi var ya. Baraj o. Ulan 7 kişilik yemeğin 3'ü gelmemiş misafirlerin.
3 kişi

0: gerisi gerisi kalmış. Ev sahibi coşuyor, sünnete uyuyor orada hemen. Tepsiler gidiyor ev sahibine doğru. Ya da misafirlikte zararı yok, zararlı, karlı ne varsa. Yanlış. Bu batıl. Ehli sünnet çizgisinin çok dışında bir çizgi bu. Kardeşler, mutfaklarımıza çeki düzen vermek zorundayız. Mutfağımıza nasıl domuz eti sokmuyorsak, soframızdaki standartları da ashab-ı kiramın standartlarına uyduracağız. Tekrar vurguluyorum. Arkadaşlar, ashab-ı kiram bir hurmayla yaşadılar. Sonra kuzu da çevirdiler yalnız. Bulamadıkları için bir hurmayla idare ettiler. Kuzu yemenin hiçbir sakıncası yok. Ashab-ı kiram tatlı yediler. Bal şerbeti içti. Efendimiz aleyhisselam bal şerbetini çok severdi mesela. İnciri çok seviyordu. Tavşan eti seviyordu. Özellikle tavşan bulsa yemek arzu ediyordu. Müslüman da yer. Ama standardı aşmayacağız. Ve kudurma işareti göstermiyor olmamız lazım bizim. Bunda arkadaşlar çok enteresan bir şey daha var. Şimdi hasta bir insan, çocuk hasta. Buna filanca şey dokunuyor. Filanca belli ki hastaneden yeni çıktı. Ya misafirlikte zarar yok. Misafirde ne yesen şifa. Vallahi bu da yanlış. Ne alakası var ya? Misafirliği uzayda yapmıyorum ki burada yer çekimi yok, yemek dokunmayacak bana. Öbür mahalleye gittik. Hayır. Hazreti Ali ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere misafirliğe gitmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o evin bahçesinde oturuyor. Taze hurmaların olduğu bir zamanmış. Ev sahibi de müsaade isteyip o hurmalardan yemeye başlamış. Hazreti Ali de onun yanında yerken, Ali sen de hastalıktan yeni kurtuldun, hastaya dokunur bu, sakın yeme demiş. Sonra ev sahibi diyor ki, arpa çorbası yaptım getirdim. Şalgam yaprağıyla arpa çorbasından, arpadan bir çorba yaptım getirdim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bak bu hastaya iyi gelir, bundan ye buyurmuş. Yani yiyeceği iki hurmaydı Ali'nin orada zaten. Onu da niye engelledi? Sen hastasın, hastalıktan yeni kurtuldun. Yeme bundan, miden bozulmasın buyurmuş. Demek ki hastaya, çocuğa veya yaşlıya, özürlüye yemekte baskı yapmamak lazım. Ve bunları kim için yapıp dökeceğiz mi bunlar? Dökersen dökersin, beni mezara koymandan iyi. Ya beni mezara koyacaksın sen, ya da bunu çöpe koyacaksın. Bunu çöpe koy. Kardeşler, Allah nimetlerini bizim için yarattı. Ama en büyük nimet bizim sağlığımızdır. Hiçbir ekmek bir insanın tırnağı etmez bu dünyada. Vallahi etmez. Ekmek hani kutsaldır, onu öpüyorlar filan ya, kaynağını bilmiyorum niye böyle yaparlar da. Hiçbir çocuğun, hiçbir delikanlının değil tırnağı, teri bile yapmaz ekmek. İnsandır mükerrem olan. İnsan mükerremdir. Allah'ın en büyük sanatı. Çocuk Allah'ın en büyük nimeti. Bu nimeti sen hor görüp onun yerine iki tane çikolatayı mı değerli göreceksin? Ekmek çöpe atılmaz. Bana ne, ne yaparsan yap ekmeği. İşte filan kırıntı kaldı. Kırmasaydın. Hepimiz ehli sünnetiz. Elhamdülillah. Ama ehli sünneti sofradan başlatacağız. Sofraya hakim olamadıktan sonra hakim olabileceğimiz bir cephemiz kalmamış demektir. Allah'tan yardımını dileriz. Midelerimize karşı, mide savaşında, nefislerimize, isteklerimize, hevamıza karşı Allah'tan yardımını dileriz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun aleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar, mübarek cumalar. Allah'ın izniyle yine bir gece, bir akşam, yine bir cuma akşamı buluşmayı Rabbim bizlere nasip etti. Elhamdülillah. Bugünkü programımızda geçen hafta yapmış olduğum, özellikle ahenk programının biraz daha üstüne koyarak ve açarak yeni bir demeyelim, eski de demeyelim, var olan yıllardır bizleri meşgul eden, hayatımızda, günümüzde sürekli konuşulan ve ne olduğunu tam olarak adlandıramadığımız, nasıl bir, nereye daha doğrusu oturtamadığımız bir konu üzerinde konuşmak istiyorum. Hafızamızda çünkü daimi yer tutan, hafızamızı zaman zaman boşaltan, hafızamızı zaman zaman gereksiz yere meşgul eden, hafızamızı bazen yoran, bazen olumsuz, bazen olumluya doğru yönelten, hafızayla özellikle duygu dünyamızı, özellikle ruh dünyamızı, ruh alemimizi, akıl sağlığımızı, duygu sağlığımızı ve özellikle hafızamızın kalp ile ilişkisini ve kalbi hafızayı harekete geçiren merhamet, şefkat ve benzeri gibi bütün duyguları da bizde Rabbimizin vermiş olduğu fıtratında ve aynı zamanda hafızaya yerleştirerek yaşatabilme, yaşayabilme ve bunları da bir şekilde sanat adı altındaki bir tanımla, bir sıfatla ve sanatçı denilen işte bu işin icraatçısı olarak karşımıza çıkarılan ve çıkan ve bir şekilde kavramsal olarak karşımıza gelmiş olan yüzyıllardır meşgul eden hayatımızı bir kavramdan söz edeceğim. Hafıza ve sanat. Bugünkü programın konusu. Sanatı tabii ki 1 saat 45-50 dakika ile 1 saatlik program arasında bütün ve her şeyle, bütün ayrıntılarıyla anlatma şansımız yok. Buradaki hafızamızda var olan böyle bir kavramı, bu kavramın ne olduğuna dair ipuçlarıyla beraber bunun aynı zamanda İslam coğrafyasında ve İslam sanatıyla ilişkileriyle gündeme getirerek karşılaştırmalı, tam olmasa da belli düzeyde yapabilme amacını bu programda taşıyorum ve bunu yapmakla inşallah Allah nasip ederse kendimi sorumlu görüyorum, mükellef tutuyorum. Çünkü yaşadığımız toplumda özellikle bu konuda çok büyük bana göre eksiklikler ya da farklı algılar sonucu oluşan yanlış ya da doğru anlamalar, algılamalar olduğu kanısındaydım. Bu kavram ve bu sıfat doğru dürüst acaba ne kadar anlatılıyor, ne kadar açılıyor? Bilhassa İslam coğrafyasında ve bilhassa İslam aleminde ve bilhassa biz müminler arasında sanat kavramını nasıl kavruyoruz, nasıl anlıyoruz? Bunun hayatımızdaki öneminin ne olduğunu ne kadar anlayabiliyoruz? Önemi var mı, önemsiz mi? Önemsizse niçin, önemliyse neden? Bütün bunları anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışacağım burada. Hakkınızı helal edin, yanlış bir kelime kullandım. Bunlarla beraber inşallah Allah'ın izniyle burada anlatmaya çalışacağım sanat nedir den ziyade sanat ne içindir? Bunu aslında buraya yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü sanat dediğimizde Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir küçük bir hediye. Çünkü asıl sanat var olan kainatın yaratıcısı Allah'tır. Allah aynı zamanda çok büyük bir yaratıcıdır. Yaratıcılığından dolayı sanatçıdır. Ve onun o sanatçılığı, o kainatı yaratması bizler dahi onun bir sanatının, onun bir eserinin sonucuyuz. Bunları iyice irdeledikten sonra inşallah Allah'ın izniyle bugün ne yazık ki İngilizce kelimeden yine kaynaklanan özellikle ve Anglo-Sakson Siyonizmin oluşturmuş olduğu yaratıcı ve hayal gücü yeteneklerini kullanan eserler etrafında şekillenen genellikle duygusal güç, kavramsal fikirler, teknik yeterlilik veya güzellik, hatta biz buna ahenk ve estetik ifadeleri de kullanabiliriz. Bunlarla değerli bir deneyimin, bir saha çalışmasının çeşitli değişik formlarda kültürel olarak hayatımıza getirilmiş olan ve kültür genetiğimizle ilintili ya da ilintisiz kod sistemleri diye açıklıyorlar. Ben buradan bir kelimeye katılmıyorum. Yaratıcı kelimesine katılmıyorum. Bu creative art dedikleri, yaratıcı sanatlar dedikleri, bu yaratıcı dediğimiz kavramın aslında burada içi boş olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü yaratan benim inancımda tektir. Allah'ın kendisidir. Ve bizler onun suretleriyizdir. Yaratmış olduğu, bizlere özellikle vermiş olduğu
Bütün kainatı iyilikle, güzellikle ve ahenkle ve temizlikle ve durulukla ve aralıkla ve sağlamlıkla ve ihlasla ve sıratan müstakimle zaten yerine getiriyor ve merhamet ve vicdan duygularını ve sevgi ve selamlaşmayı ve bunlarla birbirimize istişare kültüründe incelik, nezaket, zarafet bütün bu kavramları içine koyuyorsa ve bunların ama hepsinde geçen programda yaptığım bunları bir ahenkle ve bütün bu yaptıklarımızın Allah'la aslında Allah'a yaklaşmak olarak anladığımızda ibadetlerimize dahil ki bu yaptıklarımız da bir şekilde aslında ibadettir. Aynı zamanda zekatınızdan, verdiğimiz zekatlardan tutun, yapmış olduğumuz katkılar, iyilikler, yardımlar bütün hepsi bunun içerisine girmektedir. Çünkü aslında hayat, yani yaşayan insan yaşadığını anladığı ve yaşadığının ne olduğunu ve yaşadığı şeyin ne olduğu, yaşadığı alemin ne olduğu, yaşadığının kimlerle olduğu, kendinin nasıl bir varlık olduğunu zaten sorgulamaya ve ilinti kurmaya başladığı anda bir şekilde aslında sanat duyguları harekete geçiyor demektir. Çünkü orada onun hisleri, duyguları, içgüdüleri hareket etmektedir. Bunu ancak ve ancak öğrenmiş olduğu tecrübesi, birikimi, bilgisi, çevresindeki görgüsü, edebi hepsiyle beraber bir ahenk duygusu oluşturarak bu ahenkle beraber işte biz akli olarak aynı zamanda ilgi dediğimiz ilgi alanı ne ise o ilgi, yani o form, uğraştığı biçim ne ise o biçimi bir şekilde yoğurma sanatıdır. Yani onunla uğraşma, yoğunlaşma ve oradan bir ürün ortaya çıkarabilme. Ama bu ürün direkt olarak fiziksel bir ürün olmayabilir. Bu görünür, işitilir, duyulur, hissedilir bir anlamda karşımıza beş duyuları da harekete geçirerek bizim karşımıza çıkan bir şekilde kültürün kendi özelliğinden dolayı soyut bir anlatım şekli geliştirilir. Bu soyut aynı zamanda var olan fikri iradenin soyutluğuyla aynı zamanda kalbi iradenin merhamet ve şefkatiyle buluşarak anlattığı konunun öznenin ne olduğuna dair ilişkiyle uyguladığı estetik ve ahenkle beraber soyut aynı zamanda somut olarak, yani sahadaki karşılığı bizim pratik dediğimiz teori ve pratiğin bir araya gelmesiyle oluşabilen bir olaydır. Fakat sanatın bütün özüne baktığımızda özellikle sanat bilhassa duyguları işleyebilme, duyguları geliştirebilme, duygularla birlikte bilhassa merhamet ve şefkat duygularını gerçekten harekete geçirebilme, fakat bunları harekete geçirirken aklı ve aklın sorgulama ve idrak ve analiz ve diyalektik verilerini de, o metafizik diyalektik verilerini de iyi kullanabilme, bu da bir sanattır. Bunu da eğer iyi bir denge ve ahenkle yapabilirse, duygularla düşünceleri birbirine karıştırmadan ama ikisinin içinden birbirinden doğduğunu ve birbirini geliştirdiğini ve bir dengeyle, bir ahenkle bize sunulduğunda ya da kişi kendine veya çevresine sunduğunda veyahut da ürettiğinde işte biz burada o sanatın ne olduğu ya da bunun ne olduğu, sanat mı olduğu, sanat olmadığı gibi konularda bir fikir oluşturabiliyoruz.

fikir ayrılıkları da oluşabiliyor. Ama şunu söylemekte fayda var burada. Sanatın neyi oluşturduğuna dair genel olarak kabul görmüş bugün dünyamızda bir tanım yok. Yani yorumlanması da tarih boyunca ve kültürler arasındaki doğu, batı, kuzey, güney büyük ölçüde değişmiştir. Batı geleneği diyoruz, biz bugün okullarımızda okutulan batı sanatıdır. Bizim hayatımıza bilhassa Cumhuriyet Türkiye'si ile beraber sokulmuş olan Cumhuriyet ideolojisi bizlere genelde batı geleneğinde hareket etmemizi ve temelin aslında sanatların özünün batı geleneğinde olduğunu ve özellikle sanatın üç klasik dalı olan resim, heykel, mimari gibi yani yontu dediğimiz bunlar ama sahneleme dediğimiz zaman daha fiziki insan eylemi için işin içine girdiğinde daha iki boyut dediğimiz hatta bunu üç boyuta taşınan tiyatro, dans ve diğer sahne sanatları gibi gösteri sanatları gibi bunların işine girmesiyle beraber işte edebiyat, müzik, film ve etkileşimli medya dediğimiz görsel, işitsel belli bir takım bugün yüksek teknoloji çağında uygulanan bir takım ara motifler, ana motifler gibi bir takım medyatik sanatların da devreye girmesiyle beraber bunlardan çıkarılan bir harmoni yani bir şekilde ahenkle, bir dengeyle, bir ritimle ortaya çıkmış ve bunları bize sunarak ya da birbirimize sunarak buradan bir tatmin olabilme düşünsel idrakla ya da tatmin gibi bir değere gerek duymadan sadece bunu boş bir tüketim olarak algılayarak duyguları ve düşünceleri hareket ettirdiğinde bu duygu ve düşüncelerin nereyi amaçladığı, neye hedef yaptığı ve bu hedeflerin bize nasıl döndüğü, bu amacın ne olduğunu sorgulamadan izlediklerimiz ya da izlemediklerimiz gibisinden bir dolu sanatlar, bir dolu sanatla ilgili kavramlar, sıfatlar, sanatçılar ve benzerleri hepsi karşımıza çıkmaktadır. O yüzden bunun net bir tanımı yoktur. Ama sanat dediğimiz olay, sanatın asıl meselesine bakarken zaten ilk başta tarihe gittiğimizde zanaatı da ele almak zorunda kalıyoruz. Bilhassa el işleri. Ta yontma taş devrinden tutun da öncesine varıncaya kadar kaya resimlerinde dahi bunu görüyoruz. Belli bir takım ara motifler görüyoruz. Topraktan özellikle ondan çıkarılan boyayla beraber yapraklardan, ağaçlardan, bitkilerden elde edilen boyayla kaynatma dediğimiz ateşin bulunuşuyla beraber bir dolu konuda bir dolu veriler ortaya çıkarak bunlar bir şekilde form haline geliyor, bir suret haline geliyor ve bu formlar geliştiriyor. İşte bunlardan en önemlisi ayin dediğimiz rutinler yapılıyor zamanında ve bunlarda toplu dans dediğimiz fiziki vücutların yan yana gelerek birlikte ki bugün bizim Türkiye'mizdeki folk oyunlarına kadar bile gelebiliriz. Folk dansları dediğimiz olaya kadar bile gelebiliriz. Belli bir takım ortak hareket edebilme, bir takım ritüellerden çıkılarak bir dans formu dediğimiz ve daha sonra bu bireysel hale gelen ya da daha ortak dediğimiz grup dansları dediğimiz işte bugün ta dünyanın bir ucu Yeni Zelanda'ya gittiğinizde halen Maorilerin yapmış olduğu bir dans çok bilinir, tanınan bir dans türü vardır gibi buna benzer Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında genelde grup dinamikleri için cemaat dediğimiz bir araya gelebilme ve o bir arada oluşturulmuş olan ki bizde de aynen bu vardır İslam'da özellikle sufilikte bilhassa tasavvufta özellikle ayinlerde ortaya çıkmış olan belli grup dinamiklerini harekete geçiren bunlar metafizik ya da daha materyalist, daha madde, daha dünyaya dönük ya da daha içe dönük ama aynı zamanda dünyayı da boşlamayan ama dünyadan kopma olarak da anlamlandırılabilen bir takım doğu ve batı metafiziği ve din inancında bir dolu değişik dans türleri ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda da kayalara, taşlara, yontulara işte ta eski bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne Ankara'da giderseniz görürsünüz. Bir dolu zanaatlar ortaya çıkmıştır. Yontu sanatları işte küçük yontular hatta çok tanrılı dinlerde bunlara tapılıyordu. İslam Allah'a şükür elhamdülillah işte bunları tek tanrılı özellikle İbrahimi dinlerle beraber bilhassa İslam en son gelen İslam ne açık ve net olarak hiçbir şekilde insanın oluşturduğu yarattığı sözde öyle söylüyorlar yarattığı bir şey hayır Allah yaratır yalnızca insana verdiği bir takım maddeyle onu şekillemesini kendi ellerine bırakır. İşte bu şekilleme eğer ki bir anda Allah muhafaza eğer put haline dönüştürülürse işte o zaman İslam aynı zamanda heykel sanatını bu nedenden yasaklamıştır. Hatta resim sanatını dahi bir düzeyde bir şekilde daha ziyade eğer ki mahreme giriliyorsa iyiden iyiye yasaklamıştır. Ama sahne sanatları dediğimiz, edebiyat dediğimiz, müzik dediğimiz hatta bugün artık 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda film dediğimiz, medya dediğimiz gibi olaylar bugün bunların ayrı

yasaklanması değil, tam tersine bunların nasıl kullanıldığı, ne için kullanıldığı, hedef ne olduğu ve var olan yapılan filmlerin, tiyatro eserlerinin, yazılan kitapların, dinletilen bizlere müziklerin ya da medya gibi kuruluşların bizlere ne sunduğu, neyi sunduğu, neyi amaçladığı, hedef ne olduğuna dair sanat, sahne sanatları dediğimiz, bugün işte dans sanatıyla olsun, aynı zamanda tiyatro sanatıyla olsun, görsel bir takım sanatlarla olsun, bunların hepsinin bizi nereye yönlendirdiği, bizi ne amaçla bize verildiği ve bu amaçlarımız dahilinde bizi acaba kendimizle ne kadar buluşturduğu, grup dinamikleri, toplum bilinci ve aynı zamanda o toplum bilincindeki belli bir takım kültürel genetik kodlarımızı ne kadar bize anlattığı, nasıl anlattığı ve bu nasıl anlatımla birlikte ne oluşturduğu, ama en önemli soru bizi Allah'a yaklaştırıp yaklaştırmadığı konusunu, merhamet ve vicdan duygularını hiçbir sömürü amacı yapmadan, hiçbir yapaylığa kaçmadan, gerçekten çok tabii dokusu içerisinde, bütün o tabii, o doğallığı akış içerisinde, aynı zamanda bunu o bize derin metafizik ve aynı zamanda ilahi dokuyla verebilme inceliği, nezaketini ve estetiğini ve ahengini gösterebilen kalıcı, uzun vade kalıcı yapıtlar ya da eserlere biz aslında sanat tanımını söylüyoruz, veriyoruz. Sanat budur ya da bu olmalıdır demiyoruz. Ama sanatta bu karakter ya da bu roman, bu tiyatro eseri, bu öykü, bu hikaye ya da bu film, evet, 100 yıl sonra da izlense, 1000 yıl sonra da izlense, insanlarda istedikleri kadar kültür kodları değişmiş dahi olsa, belli anlamda onlara halen hitap edebileceği ve bu hitabında onlara idrak ile aynı zamanda o merhamet ve şefkat duygularını tekrar uyandıracağını özellikle fark ediyor ve fark ettiriyorsa, bunun adı işte sanattır. Benim anlayışım budur. Sanat. Sanatın hiçbir zamanda belli bir dönemi yoktur. Sanatın dönemsel olarak geliş geçişleri de yoktur. Ama aynı zamanda belli anlamda formda değişiklikleri vardır. Bu değişiklikler onların kalıcı olup ya da kalıcı olmamasına da bir şekilde tanıklık ederler. Bugün en önemli olay şudur. Allah bize dünyayı bir sanat eseri olarak verdi. Ve aynı zamanda bizim bilmediğimiz ama bilmeye çalıştığımız ve eksik kaldığımız ve yetersiz ve hiçbir zaman bilemeyeceğimiz kainat dediğimiz, o büyük kainat, büyük kainatın yaratıcısı olan Rabbim, zaten o muazzam, en azından ay ile güneş gibi iki tane karşımıza her gün çıkartmış olduğu, gece ile gündüz gibi iki değişik kontrastı koyduğu, kış ile yaz, ilkbahar, sonbahar gibi dört mevsimleri ortaya çıkarttığı, ki ne kadar bozsak da, kendi ellerimizi kirletsek de, halen bunları karşımıza çıkması, insanların her birinin birbirinden farklı halde görünmeleri, suretleri, ama aynı zamanda düşünsel sistemlerimiz, duyma sistemlerimiz, bunların hepsini ortaya çıktığında, koyduğumuzda, zanaattan veya zanaat bilim ilişkisinden bir şekilde daha haz ve estetik veren, daha merhamet ve özellikle vicdan duyguları ve içeride derin bir farklı bir ahenk duygularını harekete geçiren olaya biz özellikle bilhassa 17. yüzyılla 18. yüzyıl geçişi arasında sanat kavramını koyduk. Çünkü 17-18. yüzyıla kadar aslında bu birinci sanayi devrimi başlangıcı ve sonrası akabinde gelen 20. yüzyıl öncesi, özellikle 19. yüzyıldaki ikinci sanayi devriminde biz sanatı genelde zanaatlarla karıştırıyorduk. Yani bir mücevher diyelim, bir küpe diyelim, bir takı diyelim, adına ne derseniz deyin. Yapmış olduğunuz ağaç işleri, el işleri, şunlar bunlar. Bunlar bir yere kadar sanattır. Ama sanatın ne yazık ki oradaki size hitabında, sizin iç dünyanızda tekabül etmesi sırasında belli bir takım farklılıklar ya da uzaklıklar, mesafeler vardır. Ama bu uzaklık ve mesafe, çünkü karşınıza izlediğiniz bir objedir. Bu objenin olduğu yerde zaten biz şunu söylüyoruz. Elle tutulabilir bir obje ise ve bu obje aynı zamanda bir şekilde içinde zanaatı da barındırır. Yani teknik verilerini de koyar. Bunlardan dolayı, bu teknik verilerin gündeme gelmesinden dolayı onun içindeki o estetik kaygıyı ne kadar kavrayabildiğimizi yontudaki, diyelim ki özellikle resimde diyelim, renkten, işte fırçayı ne kadar, nasıl, nerelere damlatmış ya da boyaları damlattığından, o boyalarla nasıl bir estetik oluşturduğundan, o fırçayı nasıl kullandığından ve bütün bunlarla beraber nasıl bir kompozisyon oluşturduğundan, bu kompozisyonla beraber 17. yüzyıl sonrası özellikle bugüne geldiğimizde, bilhassa Batı sanatlarında bu güzel sanatlar dediğimiz, yani dekoratif ya da uygulamalı pratik sanatlar gibi
gündemlere getirilmiş güzel sanatlar dediğimiz işte el işi bile budur. Aynı zamanda bir seramik işçiliği budur. Halı dokumayı dahi, kilim dokumayı dahi bunların içerisine koyabilme şansımız vardır. Ama sanatın doğası ve gerçekten onun o son derece bütünleyiciden ziyade bireydeki hisleri, bireyde oluşturduğu ona idrakla bir yorumlama kapasitesi verdiği ve oradan oluşturduğu bir estetik, bir ahenkle bir kavramlar dinamiği çıkartması. Yani bu bir ilahi ve felsefi anlamda ortaya çıkmış olan bir değerlendirme, istişareyi alabilme ve bu istişareyle beraber aynı zamanda ona bir ekstra bir katkı sağlayabilme ve dediğimiz bu katkıda bunu eksi ya da artırayla bir eleştiri dediğimiz, bir sanat eleştirisi dediğimiz ortaya çıkan bir durum var ve bu durumla beraber de bundan oluşan ve süreç içinde geçen döneme de bugün okullarımızda okutulan sanat tarihi diyoruz. Yani var olan hangi alansa ya da genel alanlarsa bunlarla ilgili bir tarihi dökümenin ortaya getirilip bunların bir şekilde ifşa edilmesi, açıklanması, idrakla beraber bunun dünyamıza ne kadar belirleyici, insanlarda ne kadar belirleyici olduğudur. Unutmayalım ki sanat genelde elit tabakalar, kaymak tabakalar tarafından bilhassa son 400-500 yıldır, hatta daha da fazla orta çağ ile beraber, özellikle orta çağın ilk ve orta döneminden itibaren bugüne gelinceye kadar sanat bugün biraz daha halka yaygınlaştırılmıştır. Genelleme yapılabilirse yapılabilir. Ama daha ziyade batıda sanat, hatta özellikle ve özellikle batıda bu bizim özellikle her gün gündeme getirmiş olduğumuz zengin batı dediğimiz Avrupa batısında, hatta bugün işte Amerika'sı da dahil olmak üzere İngiltere'si, bütün ama asıl mesele Avrupa coğrafyası, bunu iyi irdelemek, bu batı sanatı dediğimiz burada gelişmesi ve bu gelişmede en büyük öncü kadrolar ve bu işin baronları, sanatın baronları genelde elit tabakalar olmuştur. Yani seçkin, zengin aileler, sülaleler ve benzerleridir. Bunların himayesinde batıda sanat özellikle sahiplenilmiş, geliştirilmiş, desteklenmiş ve bir şekilde halkın eğitimli kısmıyla belli düzeyde ilişki kurulması sağlanma amacına gidilmiştir. Bir nevi vakıf halinde, ama sanat vakıfları halinde, kültür vakıfları halinde ortaya çıkmıştır. Ve buradan kurulan aynı zamanda okullar, akademiler, bizzat özellikle o alanlarda yoğunlaşma, işte fine arts dediğimiz İngilizce'de güzel sanatlar gibi bu alanlar, işte edebiyat fakültesi gibi, ne bileyim işte özellikle edebiyata yoğunlaşma ve benzeri gibi, daha sonra tabii ki 20. yüzyıla geçişte 19. yüzyılda fotoğraf sanatı ve onunla beraber gelişen film sanatı, tabii ki tiyatro, özellikle ve özellikle opera 400 yıldır batıda çok yaygın bir sanattı. Ve aynı zamanda o sahne sanatlarının okulsal, eğitimsel programları, workshop dediğimiz atölye çalışmaları ve benzerleriyle gelmesiyle beraber bir kurumsal hüviyete bürünerek ve bunun içinden de çıkan sergi salonları, işte sahnelemeler, bütün yapılan işte film izlenceleri, gösteriler, bunlarla beraber tamamen bir endüstriye dönüşmüş ve bu endüstri bugün açık olarak Anglo-Sakson, özellikle Siyonizmin tamamen tekeli altına girmiştir. Çünkü bu bir endüstri olduğu andan itibaren kar getirir bir amaca bürünmüştür. Hedef budur. Ve bu karla beraber aynı zamanda kültürel iktidar dediğimiz ideolojik olarak sanatı da aynı zamanda şekilleme, sanat ve ideoloji ilişkilerini yeniden konumlandırma, onu şekilleme amacıyla sanat ve ideoloji dediğimiz bir olay çok ciddi olarak kültür emperyalizmin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bugün kültür genetiklerini bozabilen, ayrı coğrafyalardaki o kültürleri değiştirebilen, bu yemek kültüründen tutun da ta yaptığınız filme varıncaya kadar, tiyatro, izlediğiniz evlerinizdeki dizilere varıncaya kadar, sanatın, sanatçının ne olduğunun, ne yapıldığının, sanatın neyle görevli olduğu, mükellef olduğu, işinin, uğraşının ne olduğu, ancak iyi bir ahenk ve sanat ve ölümsüz sanat dediğimiz, gerçekten durağan olmayan, sürekli dinamik olan bu sanat ve sanatların ne olduğu konusunda bugün insanlar tamamen travmatik bir durumdadır. Açıkçası bu tamamen bir şekilde artık kaotik bir yapıya, kaotik bir durum içerisine girmiştir. Ve buradan her gün bu sıfatlar boş ve içi boş, hiçbir şekilde bir işlevi olmaksızın günümüzde dilimizin ucunda kullanıla gelmektedir.
aslında sanat sanat olmaktan çıkmıştır. Sanat sanatlığını yitirmiştir. Sanatçı dediğimiz kavrama gelirsek, yani bu işlerin icraatçısı olanlar, bunlar tamamen bir artık sıfatla özel bir kendilerine durum almışlardır. Sanatçı olmak bir ayrıcalık haline gelmiş. Aynı zamanda bir kibir olmuş, ama aynı zamanda da ne yazık ki bir taraf

tarafta yoksulluğa mahkum edilmiş, bir tarafta işte aşırı zenginleştirilmiş ve tamamen popülizm dediğimiz popüler yani şöhretlik ve gibi bu şöhretlik gibi yapılarla aynı zamanda dünyada ses getirebilen, ideolojik olarak yaptıkları açıklamalardan tutun, gösterilerinden tutun, şovlarından tutun her şeyle insanlığı ve insanlarımızı etkiledikleri, bugün dizilerde işte bir dizide görev aldıktan bir süre sonra yapılan anketlerle eğer ki beğeniliyorsa bu dizi, bu karakter, bu karaktere aynı zamanda reklam verilerek, reklam gelirleriyle aynı zamanda kendisinin reklamdaki oyunculuğuyla beraber, ki buradaki yapılan oyunculuk değildir, bir sadece ve sadece o reklamdaki bir paydaş ilişkisindeki yalnızca bir basit o reklamın aracıdır. Aracı olmakla beraber aynı zamanda bir metası haline dönüşmüştür. Metadır çünkü hiçbir ruhsal derinliği, hiçbir içsel bir dünya, hiçbir şekilde ilahi bir boyutu olmayan bir oyunculuk, oyunculuk olmaz. Zaten ona biz oyuncu da demeyiz ama oyunculuk vardır. Bu da kötü oyunculuk dediğimiz. Ne yazık ki oyuncu aynı zamanda var olan bir meta, bir basit bir şekilde bir cismin himayesi altına girerek o cismi bize satmakla mükellef olur. Oradan gelir elde eden biri haline gelmiştir ki burada asla ve asla bu arkadaşımızdan hiçbir şekilde bir dediğimiz aktör ya da işte bu işin yorumunu yapan gerçekten insanlarla link kurmuş bir ilişki ve bundan gerçekten bir ahenk doğması ve bu ahenkle beraber onun maddi ve manevi ama bilhassa ve bilhassa onun fiziki coğrafyası çevresinden ziyade onun manevi gelişimine katkı bulunmayan bu tip yapılarla beraber bu diziler ve o dizilerle beraber gelişen işte geliştirilen reklamlarda onları şöhret yaparak karşımıza çıkarttığında metalaşmış materyalist bir dünya gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Sanatın materyalist maddeci bir yapı içerisine girdiği andan itibaren zaten sanatta çok ciddi bir düşüş başlamıştır. Çünkü sanatın en önemli özelliklerinden biri buydu Batı'da, aristokraside. Onun aynı zamanda duygulara ve ruha hitap edebilmesi. Ki bu konuda da başat olan ilk gelen temel iki şeydi. Bir, müzik, iki, resim. Bunu eğer ki biraz biz açarsak, geliştirirsek bu belli anlamda aristokrat ailelerin güdümünde olan ama aristokrasiyi burjuvaziden bugünkü sanayi ve digital burjuvazi dediğimiz bugünkü finans burjuvazisinden ayıran olay onların toprak bağımlılığı ve toprak kültürüyle beraber aynı zamanda belli bir kültürel dokularını ve toplumla beraber kültür genetiklerini her zaman kendi ayrıcalıklarını koruyarak, mesafeyi halkla koruyarak, yani aralarında bayağı sert ve sıkı bir ilişki koyarak devam etmeleri. Fakat bir şekilde ahengi ve estetik dediğimiz dokuyu ve hakikaten hatta imanları ve inançları ne olursa olsun onu koruyabilme ve gözetebilme ve manevi dünyaya hitap edebilme olayı vardı o aristokrasinin içerisinde. Fakat bu burjuvaziyle ve sanayi devrimleriyle sonra değişti ve sanayi devrimleriyle beraber oluşan değişikliklerle işçi sınıfının doğmasıyla beraber hak denen, adalet denen, eşitlik denen belli bir takım kavramlar girerek sanat bu kez bir şekilde alternatif bir ideolojiyle karşıya çıkarak işçilerin sesi, yoksulun sesi, garibin sesi ve bunların yaptıkları bir sanat olarak ortaya çıktı. Bu resime yansıdı, müziğe yansıdı, birçok alanlara yansıdı. Hatta heykele dahi yansıdığını söyleyebiliriz. Bunu ben Batı'dan söz ediyorum. Bu Batı'nın getirmiş olduğu bize bütün bu varlık, bu yapılar Doğu'da peki nasıldı? Afrika'da, Latin Amerika'da nasıldı? Bunları da sizlerden şu anda özür diliyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Konuya kaldığımız yerden tekrar başlayacağız. Hakkınızı helal edin efendim.

0: Hafıza ve bilinç programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: yani nimetlerimi, altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hafıza ve bilinç programı devam ediyor.

Selamun aleyküm. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Çünkü Doğu sanatı ve bilhassa İslam sanatına burada giriş yapacağım. Bu benim bir şekilde ikinci bölümüm olacak. İslam sanatlarına baktığımızda, ama İslam sanatından önce bilhassa Doğu sanatı ve Doğu'yu da irdelemek ve incelemek gerekiyor. Doğu kültüründe aslında biz en önemli iki önemli unsur, ülke unsuru karşımıza görüyoruz kültür genetik kodlarında. Bunlardan birisi Japon kültürü, Uzak Doğu'da bir diğeri Çin. Bununla beraber Endonezya ve Bali çevresinde şekillenmiş olan sanat hareketleri, faaliyetleri var. Orta Asya buraya göre, bunlara göre aynı zamanda biraz kısır, biraz eksik, ama eksik fazla demeyeyim. Daha doğrusu o günkü o coğrafya ve coğrafya kaderdir dedi İbn Haldun'un. Bunların sonucu olarak, neden sonuç ilişkisinden, biraz daha farklıdan ziyade daha üretimde, sanatsal anlamda biraz daha az ürettiklerini görüyoruz ve ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ama asıl Japon ve özellikle Çin kültürlerinde oradaki o ekonomik ve tarım kültürüne geçişleriyle beraber başlamış olan ekonominin, ekonomi tarım ilişkileriyle beraber insan ilişkilerinde, insanın insanla ilişkilerine devreye sokan ve onu bir belli bir mesafede tutup ama aynı zamanda birbiriyle ilişkilendiren ve ondan bir haz duyma, bir şekilde sadece bir salt eğlence değil, aynı zamanda haz duyarken düşünceyi de hareket ettiren, hatta bunun maddi ve manevi tesirlerini de ortaya çıkarabilen sanatçılar.

yetiştirmiştir. Özellikle resim sanatında, yine aynı zamanda küçük el yontu zanaatlarında ve bununla beraber bilhassa dere boylarında yapılan, tiyatro gibi açık alanlarda yapılan ve bizim Anadolu'muzda ta gelmiş olan, taşınmış Orta Asya'dan meddah geleneğimizde özellikle ve buna benzer kukla oyunları, ışık gölge gösterileri ki Hacivat Karagöz gibi, ta Endonezya, Bali'den tutun Çin, Japon ve oradan Orta Asya ve bize kadar gelmiş olan bir büyük bir gerçekten Asya coğrafyasında da sanatlar ortada vardır. Bugün biz İtalyan operasından söz ederiz batıda ve Türkiye'deki opera, kurulan opera ona göre odaklanmış bir operadır batıya. Halbuki Çin operası daha öncedir ve Çin operasını biz fazla bilmeyiz. Peki Çin operasında ne vardı? Bunu ayrı bir programda konuşacağım. Özellikle müzikte formlar ve anlayışlar ve arayışlar. Burada özellikle bakın dikkat edin. Çin operalarında kadın oyuncu yoktu. Kadın ses yoktu. Genelde erkeklerle kadın sesleri taklit edilirdi. Erkekler sahnede giysi olarak kadın giysileri giyerlerdi. Ve kadın taklidi yaparlardı. Ve bunu izleyen bilirdi. Çünkü yasaklanmıştı kadının sahneye çıkması. Ama batıda öyle değildi. Batı'da rahatlıkla kadın sahneye çıkabiliyordu. Aynı bizim Osmanlı dönemindeki tiyatro ve benzeri sahne sanatlarında Ermeni, Rum ya da Yahudi finans aynı zamanda özellikle bu işin finansını yapmakla kalmayıp oyuncuların da bu zümrelerden, azınlık zümrelerinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Asya'da, Çin'de bu özellikle operada yoktu. Hatta Japonlarda aynı şekilde. Kadın sahnede yoktu. Ama taklitleri vardı. Taklitlerle bunlar yapılırdı, edilirdi ve bunlardan aynı zamanda çıkarılan çok büyük bir şekilde açık, samimi, manevi ve maddi merhamet duygularını harekete geçiren, aynı zamanda o kültür genetiklerine uygun şakanın geliştirilmesi ki bu şakalar ve atışmalar ve taşlamalar bütün bunların aynı zamanda kimisini biz bizim aşık geleneğimizde, taşlama geleneğimizde de görürüz. Orta Asya'dan gelmiştir bu gelenekler, görenekler. Ve benzeri gibi sanatın belli anlamda hem sahne anlamında hem dışa vurum anlamında hatta eski cambazlar gelirdi çocukluğumuzda hatırlarız. Bu cambazların da aynı zamanda Orta Asya geleneğinden geldiğini açık olarak söyleyebiliriz. Bunlarla beraber var olan daha sonra tabii ki teknolojiye kadar gelene kadar, evreye kadar bizde hatta Osmanlı döneminde müzikle ve belli bilhassa tasavvuf ve aynı zamanda resim sanatıyla da ki resim sanatı genelde yaygın değildi. Daha ziyade Osmanlı'nın önemli elit kaymak tabakaları Batı ile olan ticari ilişkileri sırasında resime de ilgi duymuşlardı. Hatta bizim önemli sultanlarımızın kimi resimlerini İtalyan ressamların çizdiğini de biliyoruz. Şimdi Doğu sanatlarında daha ziyade içe yönelme vardır. Maddi dünyadan kopma ve daha ziyade içe dönme. Bir nevi ibadet gibi. Bunu aslında biz Budistlerde, Taoistlerde görebiliyoruz. Daha ziyade içe yönelme. Hatta Hindularda dahi görebiliyoruz. Sanat çalışmalarında dış dünyadan kopabilme, var olan dış dünyayı alıp yorumlama ama içe yönetebilme ve içteki bu dünyada iç kargaşamızdan aslında bir duruluk üretebilme, çıkarabilme ve buradan da ibadi anlamda neye inandıysak, neyse amacımız oraya bizi yaklaştırabilme gibidir. Yani unutmayın bir Buda heykeli bunu ifade eder. Ki bu bize İslam'da bize aykırıdır çünkü tapınma haline gelmiştir. Yani bir şekilde bir kul ve o kula tapınma. Ki bu İslam'da ve İbrahim'i dinlerde kabul edilemez. Ama bu öyle bir hale gelmiştir ki Asya'da aynı zamanda bir bitkiye de saygı duyma. Bir bitkiyle beraber bir ağaca, bir ağaçla beraber yapılan her türlü çalışmaya aynı zamanda gerçekten saygı duyabilme anlamıyla ama saygıyla tapınma olayı farklıdır. Bu ikisi arasında da Asya'da genelde batıya göre daha bir denge kurulma amacına gidilmiştir sanatlarına baktığımızda, sanatları irdelendiğinde ve özellikle daha durudur, daha saftır ve çok aşırı derecede resimde ya da yontuda ve benzeri gibi çok dekoratif değildir. Ama bununla beraber geliştirmiş oldukları seramik sanatlarında ya da belli bir takım mimari çalışmalarında ve benzeri ki mimarlık da bir sanattır ve aynı zamanda çevre düzenlemelerinde daha dekoratif etkilerin ortaya çıktığını, özellikle süsleme sanatının gerçekten geliştiğini, yaygınlaştığını görebiliyoruz. Fakat Batı, Doğu'yu bu konuda çok daha aşmasına karşın daha maddeci kaldığı için estetik açıdan asla Doğu'nun hazzını verememiştir. Çünkü o Doğu'da yapılan her çalışma, her iş
muhakkak ki bir içre dünyaya.

kendi kişinin, kendi sanatçının kendi öz dünyasına ve öz dünyasıyla hesaplaşmasına yöneliktir. Bir nevi az önce de söylediğim ibadi bir haldir. Sanat doğuda daha ibadi olarak vardır ama batıda bu ibadi olarak değil, daha ziyade dış dünyaya yönelik bir şov haline dönüşmüştür. Bir gösterme, o gösterdiğinden haz duyarak paylaşma. İşte aradaki büyük büyük fark buradadır. Bunu anlayabilmek gerekir. Şimdi buradan İslam sanatına gelirsek bu sınırlı anımda. Çünkü sanat tarihi çok geniş bir konudur ve sanat estetiği ve onunla beraber sanatları anlatabilmek gerçekten burada şu programda yetmez. İnşallah Allah'ın izniyle her birinin bir programında, gelecek programlarında yapmaya çalışacağım. Rabbim nasip ederse. Buradan biz İslam sanatına geldiğimizde aslında İslam kültürünün bir parçasıdır. Ve bu Araplaşma demek değildir. Bakın dikkat edin. İslam sadece Araplaşmak ve Araplara ait değildir. Araplaşma olarak Arap kültürüne tamamen tabi olma da değildir. İslam kültürü hepsini aşar. İslam ırkları aşar. İslam ulusları aşar. İslam Allah'a yaklaşma olduğu için, özünde kökünde bu olduğu için, İslam sanatı dediğimiz sanatı iyi irdelersek, iyi incelersek ama bilhassa 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıla geçişte ve bugün içinde bulunduğumuz bu 21. yüzyılda özellikle tekno çağında medya kullanımından tutun da dijital mecralardaki yaptığımız her şeye varıncaya kadar, her harekete kadar ve tamamen tüketim toplumunun popülizmin bir parçası hale gelmiş olan ve sanattan tamamen kopmuş, sanatla hiçbir şekilde olmayan ama tam tersine ısrarla o sanat, sanat, sanatçı, sanatçı diyerek ortaya çıkarılmış olan bir dolu endüstri, yani sanat endüstrisi üretimlerinin mutlaka ve mutlaka sorgulanması gerek. Çünkü sanat üretimi dediğimiz yerde sanat yok, sanat özünü yitirmiştir, ruhunu yitirmiştir, manevi dokusunu yitirmiştir. Merhamet ve vicdan duygularını sadece sömürmekle yetinerek oradan belli maddi menfaatler temin etmekle hayatlarını sürdüren ve de bunu çok ucuz yapan, kaba yapan ya da tarihi filmler diyerekten epik dokuyu, tarihi dokuyu son derece ucuzlaştırmış, kabalaştırmış, düzeysizleştirilmiş, kullandığı müziği, arka planda kullanmış olduğu işte fonlarında, özellikle görsel digital mecrayı kullanarak paket görsel, özellikle bugün video oyunlarında karşımıza çıkmış olan arka planları oluşturmakla ve bunlarla beraber dile getirmiş oldukları sözler, diyaloglar, bunların birçoğunda özellikle bir yapaylık, sunilik ve hiçbir şekilde sanatla öze yönelen, gerçekten insanın o metafizik dünyasının, metafizik alemin içine yapılacak o muazzam yolculukta kendisine bir zaman bırakıp düşünme, duyma imkanı vermeyen, tam tersine var olabilecek böyle bir durumu örtbas ederek, kamufle ederek bir şekilde başat olarak emri vaki yaparak, onu oraya bağlayarak, oradan reyting elde ederek özellikle ucuz, kaba, düzeysiz, son derece sıradan olarak bir takım seri üretime geçmiştir. Fabrika üretimi diyoruz biz buna. Bir nevi fabrika üretimleri şeklinde üretmektedir ve bu devamlı olmak zorundadır. Çünkü kişiyi oraya bağlamak zorundadır ve kişi hep pasiftir, hep kendileri aktiftir. Sanat tam tersine bunu verir. Asıl öz sanat, asıl sanat, asli sanat, sorgulanma ve daha ilahi yönelecek olan sanat, insanı kendi kendiyle manevi dünyasında buluşturabilmeli ve aynı zamanda manevi dünyasıyla beraber kendisinin başat, kendisinin daha ön plana geçebileceği ve yapılan o sanat eseri neyse, üretimi neyse onu sorgulaması gerektiğini ön plana çıkarması gerekirken, tam tersine onun bir aracı, onun bir metası haline gelmiştir. Bu vahimdir. Bilhassa bizim coğrafyamızda bu ne yazık ki bugün var olan İslam değerleri ve İslam kültürü ve İslam kültürünün içerisindeki manevi doku ve incelik ve zeninlik, o derinliği bize vermemektedir. İslam kültürünün bir parçasıdır bakın sanat. Özellikle Müslüman nüfusların yaşadığı, hatta onların yönetimde bulunduğu topraklarda tam milattan sonraya gidiyoruz. Yani 7, özellikle 7. yüzyıldan beri üretilen görsel sanatları kapsar diyor. Bakın görsel sanatlar. Bugün özellikle türler boyunca, dönemler boyunca, çeşitli topraklarda, coğrafyalarda, karakteristik geleneklerde atıfta bulunan bir dolu İslam sanatı değişik olarak bir dolu ürünler ortaya konmuştur. Özellikle ve özellikle batılı sanat tarihçileri tarafından 19. yüzyıl, bakın sanayi devrimi, 2. sanayi devrimiyle beraber kullanılan bir kavramdır. Batılı sanat tarihçileri tarafından özellikle sanatın yeniden işlenmesi, irdelenmesi ve sanatın ne olduğunun ne taraftan nasıl bakılması gerektiği konusunda belli bir takım İslam içerisinde ve İslam'a bakış açısında belli bir takım bu konuda uzmanlaşmış yine batıdan gelen belli sanat eleştirmenleri ya da sanat tarihçileri bunları
kullanmak ve bunları bize anlatmak durumunda kalmıştır. İslam kendi içinde, kendi dinamiklerinde bu şekilde idrak yeteneğini bize aşılayacak, İslam sanatları ve İslam sanatlarıyla günlük modernite içerisindeki ilişkileri yeniden dengeleyecek. Ne yazık ki insan yeterince çıkartmamıştır, çıkaramamıştır. Çünkü uluslararası emperyalizm, Batı emperyalizmi buna engel olmuştur. Ya kendileri söz almışlardır, ya kendileri söylemişlerdir, hep kendileri ahkam kesmişlerdir. Bu ahkamın kimisinde tartışılır yönler vardır, kimisinde doğrulanır yönler vardır, eksik artılar, bu ayrıdır. Ama onlara bırakılmıştır, oraya bırakılmıştır. Kamusal İslam sanatı diyoruz biz. Kamusal dediğimiz, bu kamusal adından da hoşlanmıyorum. Kamusal dediğimiz aslında var olan, halkla bütünleşmiş, halkla ilişki olan ve genelde halkla gelen, şekillenmiş. Ta Yunus Emre Hazretleri'nin şiirinden tutun da örneğin Mevlana Hazretleri'nin şiir arasındaki farka kadar. Daha ziyade Yunus Emre daha halktır ama aynı zamanda diğeri, Mevlana Hazretleri, daha divandır. Yani belli kültürel anlamda elit tabakaların, belli azınlık elit grupların daha ziyade okuduğu, irdelediği, hedeflerine ulaşmak için oradan feyz aldığı bir alandır. Ama Yunus Emre'nin şiirinde bunu göremezsiniz ve Mevlana ile ayrıldığı en büyük noktalardan biri de budur. Biz buna ne diyoruz? Divan diyoruz. Divan sofralarına varıncaya kadar daha ziyade Farsi olan, bu özellikle belli bir elit azınlık olan İslam'daki yapıların, özellikle Mevlana'nın sanatında, Mevlana'nın şiirlerinde, Mevlana eserlerinde daha çok görmekteyiz. Daha soyutlanmıştır ve daha ziyade belli bir elit tabaka tarafından, seçkinler tarafından daha ziyade irdelenir ve anlaşılır ve anlaşılmaya çalışılır. Aslında tasavvufun iki ayrı yönünden bir tarafıdır o. Ama Yunus Emre Hazretleri'ne baktığımızda bu daha açık halkla ilişkilendirilmiş. Çünkü tamamen halkın içinden geldiği söylenen ve onunla bütünleşmiş olan, bütün o Anadolu'yu, Anadolu coğrafyasını ta Orta Asya'dan getirmiş olan belli kelimenin seçimlerinden, kelimenin ses fonetiği açısından kullanılmasından ve bunun sanatsal olarak dönüşümünden ve burada bizlerde ciddi ciddi ibret alıcı izler bıraktığı, manevi dünyamıza aynı zamanda maddi gerçeklerle seslendiğini görmekteyiz. Şimdi bakıyoruz biz. Bizim genelde özellikle arabesk dediğimiz bir form var. Arap formu. Arabesk, Arap'ın, Arapçanın, daha doğrusu o var olan Arap musikisi, ki çok derin, geniştir. Bunun bozularak hayatlarımıza girmesi ya da hayatın birçok yerinde yaygınlaştırılması, geleneksel olarak temsili, geleneksel olarak temsili ya da temsili olmayan şekilde adlandırılır. Bugün biz şöyle diyoruz. Bizim özellikle Orta Asya'dan buraya getirdiğimiz, ki Çin etkileri de vardır, seramik ve metal işçilikleri. Nesnelerden camilerde dahil olmak üzere iç ve dış döşemelerdeki dekoratif şemalar. Örneğin Selçuk camileriyle Osmanlı camileri arasındaki farklar, geometrik desenler, İslami hat sanatı, bilhassa geometri ve matematiksel ayrıntıların devreye girmesiyle İslami minyatür resmi, İslami cam, çanak, çömlek, halılar, nakış ve bilhassa tekstil dediğimiz, tekstil alanındaki yapılan işte özellikle halılar, kilimler ve benzerleri gibi çalışmalar çok önem addeder. Bunlar aynı zamanda görseldir ama aynı zamanda da fizikidir. Şimdi bunlardan manevi olarak iç dünyamıza seslenebilecek bir olaya nasıl geçebiliriz diye sorduğumuzda, İslam sanatının ilk gelişmelerinin diyorlar Roma sanatı, erken Hristiyan sanatı, bilhassa Bizans, Sasani İran'daki sanattan etkilendiğinde burada söylememiz gerekir. Ama Orta Asya göçebe geleneklerinden etkilenen sanat daha ziyade Türklerin Çin sanatının İslam resim, çanak, çömlek, tekstil üzerinde önemli bir etkisini olduğunu da burada söylemeliyiz. İslam sanatı başlangıcından itibaren kuralı, özellikle Kur'an-ı Kerim'in yazılı versiyonuna ve diğer önemli dini eserlere dayanmakta. Bu durum ilahi vahyin aracı olarak sözcüğü temsil eden hat sanatının önemli rolüyle bizlere yansıtılmakta. Şimdi bakın, kaligrafi diyoruz değil mi? Geometrik ve soyut çiçek desenlerinin yaygın kullanımıyla karakterize edilmiştir. Çünkü figürler fazla yoktur. İnsan figürlerine rastlayamazsınız örneğin. Sonradan minyatür sanatı geçtiğimizde yine temsildir insan. Direkt insan batıda işlendiği gibi değildir. Bununla birlikte hayvan da aynıdır. İnsan ve hayvan formlarının tasvirleri neredeyse tüm İslam kültüründe gelişmiş, ancak kısmen karşıt dini duygular nedeniyle tam bir somut dediğimiz hale, bu soyut yapı dönüştürülmemiştir. Bazen dönüştürülene de bu tepki görmüştür.
yani özellikle stilize edilmiş ve çeşitli dekoratif figür tasarımlarına yol açmaya neden olmuştur. Yani daha ziyade bir şekilde geometrik motiflerle bozulma yoluna gidilmiş insan figürü ya da hayvan figürleri

0: ve en azından daha anlaşılır bir hale dönüşmüştür. Bu şundan kaynaklanmıştır. Sevmek, aşırı sevmek, hatta tapınmak haline gelebilme. Çok güzelleştirmek, kutsatmak. Bunlar çok riskli konulardı. İslam bu konuda hassastı. Ama oradan buraya geldiğimizde, yani bugün seküler dünya dediğimiz işte bizim bu cumhuriyet ideolojisinin oluşması ve batıya tamamen dönük ve batı ithali haline gelerek batının ikinci, üçüncü sınıf bir ülkesi haline ya da bir topluma haline getirilmemiz, özellikle bizim bütün yapılarımızı, bütün ama başta giysi sanatımızı, giysilerimizi, giyim, halılar, çadırlar, ayrıca bir dolu minyatür resimlerimiz, bir dolu değerli, kıymetli, gerçekten musikimiz, müziğimiz ve bütün bunların üstüne koyarak gittiğimizde, özellikle ve özellikle bugünkü görsel mecrada, özellikle bu iletişim teknolojilerini kullanma konusunda, bunun başında fotoğraf sanatı, sinema sanatı, hatta sahne sanatı olarak tiyatro, ki görseldir aynı zamanda, ve bugün medyaya varıncaya kadar ne yazık ki İslam coğrafyası ve İslam içinden yetişebilecek çok ender, çok az sanatçı kadroları vardır ve bunlar da ne yazık ki aynı zamanda uluslararası platformda ses getirmemektedirler, getirememektedirler. Çünkü İslam, ne yazık ki İslam'ı elinde tutan belli tacirler, Müslüman kılıklı tacirler, aynı zamanda İslam'ın sanatsal olarak 20. ve 21. yüzyılı çeşitleme, anlayabilme, kavrayabilme ve kendi perspektifinden bakabilen filmleri ortaya tam çıkaramamıştır. Bunları çıkaramadığınız sürece, tiyatro eserlerini koyamadığınız sürece, kendi resim sanatlarınızı oluşturamadığınız ya da bu ne türdeyse, bunun estetiğine ise, İslam kendi hazzı ve kendi estetiğine göre bunların hepsiyle irdelemek ve bunları hayata getirme konusunda eğer çok büyük çalışmalar yapmıyorsa, o zaman birilerinin eline bırakıyorsunuz demektir. İşte bugün ne yazık ki Batı uygarlığı bilhassa sanat alanında çürümektedir. Yani çürüme şöyledir: artık tükenmiştir. Artık geçmişteki orta çağ dönemindeki bestecileri yoktur. Roman yazarları yoktur. Hatta 20. yüzyılın başından itibaren 20. yüzyıl ortaları ve sonuna kadar çıkarttığı usta film yönetmenleri yoktur. Gerçekten bunlar içerisinde çok son derece mükemmel diyebileceğimiz, ama mükemmellik tapınma değil, başarı anlamında söylüyorum, İnsanı gerçekten yaptığı filmlerle Allah'a gerçekten manevi dünyaya yaklaştırabilen ya da tiyatro yapıtlarıyla sorgulatan, idrak ve aynı zamanda hafızayı, hem kalbi hafızayı hem düşünsel hafızayı ve idrak ve diyalektik olarak geliştirebilen sanatçıların yetişmemesini görüyoruz. Yetişmediğiniz şairler, şiirler, edebiyat, hatta tiyatro eserleri ve benzeri bütün eserler ne yazık ki bugün artık Avrupa'dan gelmemekte, tükenmiştir. Tükense, şöyle ki üretilse dahi geçmişin bir tekrarı olmaktan öteye gitmemekte ve hatta daha klişe ve daha ucuz hale dönüşmektedir. Çünkü artık sanat bir endüstridir. Ve bu endüstriyi elinde tutan güçler, ki bunların bugün dünyamızdaki en başatı Anglo-Sakson Siyonizmidir, bilhassa Siyonistlerdir. Bunlar bütün kültür ve sanat hamlelerimizi, hayatımızı açıkçası şekillemektedir, bilhassa ülkemizde. Bu konuyu ben size bugün anlatmaya çalıştım. Yalnız sizden şunu söylüyorum: putperestliğin kısmen yasaklanması ve kısmen de canlı formların yaratılmasının Allah'ın ayrıcalığı olduğuna olan inançtan kaynaklandığı için, bilhassa ve bilhassa İslami konuda, İslami alanda bazı tasvirler ve mahremler yapılmamakta, anlatılmamaktadır. Fakat bu şu demek değildir: film yapmayın, tiyatro yapmayın, sinema oluşturmayın, sinemalarla, insanlarla birbirinize bir araya gelmeyin. İşte bugün Gazze'de yaşanan büyük soykırım karşısında ne yazık ki batıdan yine çıkan belgesel yönetmenler var. Ama İslam coğrafyasından çıkan İslam yönetmenler, İslam coğrafyasının değerleriyle beraber Gazze olayını bize tarihi bir belge olarak sinemalaştıramıyorlar. Ne bunun yapımcısı var, ne bunun yönetmeni çıkıyor ortaya. Bunu tekrar düşünmeniz için bugün bu programı yaptım. Allah'a emanet kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Mübarek cumalar. Allah tekrar nasip etsin bizleri bir araya getirmeyi. Bugün bu programımı, çünkü çok geniş bir program, açarak ileriki programlarımda yapmaya, açmaya çalışacağım. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, mübarek cumalar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

0: Ebu Said'il Hudri'den, Allah-u Teala ondan razı olsun, rivayet ettiğine göre şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, salatu selam onun üzerine olsun: öfke cehennem ateşinden bir kordur. Ona tutulmanız, eğer ayakta isen diyor oturursun, eğer oturuyorsan daha da inerek yere toprağa oturursun diye buyruluyor Tirmizi'den rivayetle. Yine Ebu Said'il Hudri'den rivayet, Allah-u Teala ondan razı olsun, buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den: öfkeden sakınınız. Çünkü öfke insanoğlunun içinde yanan bir ateştir. Baksanıza içinizdeki öfkelerin nasıl gözlerinizi kızarttığınıza ve boyun damarlarınızı şişiriyor. İçinizden biri öfkelendiğini hissedince yere uzansın ve vücudunu toprağa değdirsin diye buyuruluyor. Ve yine devamla diyor ki, öyleleriniz var ki çabuk öfkelenir ve öfkesi çabuk geçer. Bu huyların biri ötekini karşılar. Yani biri öbürüne kısas olur. Bunun yanında öyleleriniz var ki geç öfkelenir ve öfkesi de zor geçer. Bu huyların da biri öbürünü karşılar. En iyileriniz geç öfkelenen ve öfkesini çabuk geçireniniz. En kötülerinizde çabuk öfkelenen ve öfkesi geç dinenlerinizdir diye buyuruyor. Ebu Humametül Bahali'den rivayetle, Allah-u Teala ondan razı olsun, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor: kim gücü yettiği halde öfkesinin keyfini yerine getirmez ise kıyamet günü Allah-u Teala Celle Celaluhu onun kalbini hoşnutlukla doldurur diye buyuruyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Fakat dostlar, şu hakikaten bir gerçektir ki ne hikmeti hüda ise hepimiz acayip derecede sinirli oluyoruz. Ben çok sakinim, ben iyiyim diyen insanlar bile yeri geliyor öfkelendiği ve sinirlendiği anda gözleri hiçbir şey görmüyor. Niçin? Nefis koca oğlan tamamen dört eliyle sarılmış da onun için. Hepimizden öyle, kendi nefsime de söylüyorum. Ulaşmak istediğimiz, hakikaten çabuk olmasını istediğimiz, oluşmasını istediğimiz şeylerin bir anda olmaması veya başka sebeplerin ortaya çıkmasıyla beraber yakınlarımıza, eşlerimize, karılarımıza, kocalarımıza, çocuklarımıza ve iş yerindeki arkadaşlarımıza, biraz önce canım ciğerim diyerekten iki elinle sarıldığın insana bir anda bazen öfken tamamen yumruklarla saldıracak kadar, belki de sinirini duvardan veya başka yerden çıkartacak gibi acayip derecede sıkıntıların içerisindeyiz. Gücün yetmediği anda bile içinde öyle bir depresyon başlar ki, öyle şimşekler çakmaya başlar ki hali ruhaniyetinde belki içinde ona beddua eder. Ya Rabbi Settar. Hakikaten de oluyor böyle şeyler. Sinirlerimize hakim olamıyoruz. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyuruyor ya rivayetlerinde dostlar, öfkelenen veya sinirlenen insanın hemen abdest aldığında rahatlayacağı buyruluyor. Diyor ki harareti inşallah su dindirir. O niyetle rıza ilahi için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle buyurdu diye o anda şiddetini hemen söndürebilmek için abdest alanlardan Allah razı olsun. Niçin? Kainatın efendisi öyle buyurmuş. Öfke ve sinirin önüne geçebilmek hakikaten çok zor. İçinde bulunduğumuz yine ortamda, sosyal noktada, maddesel boyutta, her halükarda ne olursa olsun hepimiz aşırı derecede sinirliyiz. Etrafa bazen gülücükler dağıtıyoruz. Çok güzel. Sadece bu yeterli olmuyor. Ama gülücükler dağıtan noktada herkese güzel görünür iken en ufacık bir şeyde bazen öyle bir hale geliyoruz ki en sevdiğimizi bir anda birkaç kelimeyle tamamen yıkıp atabiliyoruz. Ailemiz olsun, eşimiz de olsun, çoluğumuz da çocuğumuz da olsun, en sevdiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bazen nefretimize maddi veya manevi noktada en ufacık bir şeyde kırabilecek kadar da dilimizi ısırmasını bilmiyoruz. Niçin? Nefis koca olan öyle diyor. Bağır, kız, taviz verme ona. Hep dinliyoruz zaten onu. İçimizden ne gelirse, hali ruhaniyetimizde o anda birazcık daha şiddetliyse muhakkak onun kulak sesleri oluyoruz. Koca olan ne derse tamam abi, peki abi diyoruz. Niçin? Tam tevekkül ortaya gelmemiş ve aynı zamanda da Allah Resulü'nün o güzel örnek hayatı yeterli derecede kalbin içerisine oturtulmamış da onun için. Kendi nefsime de söylüyorum. İçinizden günahkarlarından biriyim. Ama her halükarda tövbe istiğfar Allah-u Teala muhakkak kapının ardını açmıştır.
1: illaki tövbe istiğfar edilmeli. Birini mi incittin, birini mi kırdın, muhakkak ondan özür dile. Muhakkak tövbe istiğfar et ve Allah-u Teala'ya yalvar, ya Rabbi ne olur beni affeyle diye. Çünkü insanların kalplerini kırmak hakikaten çok kolay. Dostumsun, canımsın, ciğerimsin dersin. En ufacık bir şeyde o şu dil var ya, ağzın içerisinde olan, yeri gelir insanı en yüksek makamlara yükseltecek kadar tevazu sahibi olur. Yeri gelir kılıçtan da keskin olup yaranın öldürmediği şekilde sesin ve insanların söylediği şekilde öldürebilecek derecede insanları farklı boyutlara getirir. Şu dilimize sahip olamıyoruz. Hani diyor ya, dil kafesin içerisinde bir aslan gibidir. Eğer başıboş bırakırsa sahibini parçalar diye. Hakikaten de öyle oluyor. Sahibini parçalatacak derecede bazen düşünmeden konuşuyoruz. Eğer gönül dostları, Allah dostları, tevazu sahibi insanlara baktığınız zaman onlar tane tane konuşurlar. Düşüne düşüne konuşurlar. Çünkü neden? İşin mahiyetini bildikleri için böyle. Ama bize sorulduğu zaman pat diye ortaya atlarız hemen. Şöyle şöyle şöyle yaparsın veya böyle yaparsın veya hemen saldırırız. Niçin? Hala nefsimizin içerisinde bir top gibiyiz. Kendi nefsime söylüyorum. Çok dikkat etmek lazım. Diyor ya, kim gücü yettiği halde öfkesinin keyfini yerine getirmez ise diyor Allah Resulü, kıyamet günü Allahu Teala Celle Celaluhu onun kalbini hoşnutlukla doldurur diye. İnsanları kırmak hakikaten çok kolay. Diyor ki kalp, Allahu Teala'nın diyor yerle göre sığamadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Elhamdülillah. Kalp Allahu Teala'nın beytidir, evidir. Eğer sen bir kalbi kırdın isen Allahu Teala'yı incittin demektir. Ya Rabbi Settar. Apartmanda da birçok yaşayan insanlarımız, çevre içerisindeki komşuluk diyaloğunda da yaşayan insanlar, birbirimizi ara güre yiyoruz. Biri düşünmeden yukarıdan halı çırpar. Ya ne yapıyorsun, üstümüz başımız her tarafımız toz duman içerisinde kaldı. Veyahut da efendim biri aşağıdan, çocuğu vardır, oynuyordur, zıplıyordur. Fakat aşağıdaki rahatsız olmuştur. Gerçi toplu yaşayan insanların bunlara dikkat etmeleri gerekir ama yukarıdaki aşağıya tak tak tak vurur. Ses çıkartmayın. Ama anne ve baba, ebeveynler de bazen buna dikkat etmezler. Ve ondan sonra adam kapıya geldiği zaman da ondan kötüsü yok. Olabilir. Tevazu sahibi olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Çocuk fıtratını yerine getiriyor ama ebeveynine dikkat etmesi lazım. Aman çocuğum oynama, fazla zıplama. Ama çocuk yine yapacak bunu. Yine sabırlı olması lazım. Kapına eğer birisi rahatsızlık verdiğinden ötürü kapına geliyor ise ondan özür dilemesini bilmelisin. Ama ne oluyor, biz dikiliyoruz. Öldün mü 5 dakika çocuk, zıplasa ne olur? Veya bugün misafirin var, bugün de sineye çeksen ne olur? Ama demek ki aşağıdaki gerçekten rahatsız oluyor. Veya gerçekten aşağıdaki çok tipikleme bir şey, en ufacık bir sesten nem kapıyor. O zaman da sabredeceksin. Hani buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, komşunun komşuya olan haklarını dinlemeye, dinletmeye başladığı zaman ana asap diyor ya, zannettik ki birbirine sanki mirasçı çıkacak gibi. Çok ciddi bir mesele. Öfkemizi yenmenin çok farklı yolları var ama dilimizde olması gereken hasbunallahu ve ni'mel vekil. Elhamdülillah. Allah bize yeter. O ne güzel dost, o ne güzel bir vekildir. Emrine binlerce defa şükürler olsun. Onun için mümkün olduğu kadar öfkemizi yenen olmayı Allah-u Teala bizlere nasibi müessir eylesin. Hırçınlığımızı bir kenara koymamız gerekir. Saldırganlığımızı bir kenara koymamız gerekir. Aynı çatı içerisinde yaşayan bir koca bir erkek, bir koca bir hanımı, aynı ailenin içerisinde. Karı koca bile birbirine öyle bazen tebessüm eder, gözünün içine bakar. O mutluluğu, o teneffüsü aynı yuvanın içerisinde paylaşır. Ama ola ki bir şey masaya eksik geldi veya bir şey istedin yapmadı veya işte hanımın ailesi, annesi veya babası sana bir şey dedi veya kayınçolar ortadan çıktı, bir şeyler karıştırdılar veya da senin annen baban gelini incitti. Bu aile içerisinde artık çok güncel bir mevzu insanların birbirlerini ara göre yiyip içmesi ve bu noktada da hemen öfkeleniriz. Ondan kötüsü olmaz. Öyle insanlar var vallahi billahi, söylemekten edep ediyorum, gelinlerine, karılarına, kocalarına çok işkence eden insanlar var. Mesela bu çevremizde de olan, birçok çevremizde olan olaylar da birbirinden farklı. İşte neymiş efendim, gelin sadakatli değilmiş, neymiş damat işte çok dik kapalıymış veyahut da efendim neymiş gelin çocuk doğuramıyormuş sanki kendi tek elinde. Allah-u Teala vermiyorsa nasıl doğursun? Böyle çok olan insan var. Rabbimin takdiri ilahisidir. Rabbim evlat vermemiş. Bazı sebepler zincirinde belki hala beklemesi gerekiyor. Ama öyle aileler var ki hanımı çocuk doğuramıyor diye evden atıyor. Nikahını atıyor. Evden boşuyor. Sabırlı olmak gerekir. sabretmek gerekir. Bir yuvayı yıkmak ne kadar tehlikelidir biliyor musunuz dostlar? Bunun hesabını veremezsiniz. Allah-u Teala bunun hesabını çok çetin sorar. Sanki artık öyle bir hale geldi ki dostlar, dört dörtlük Müslümanı olan, yaşayan bir insan olduk. Her şeyimiz bitti, artık böyle birbirimize saldırır vaziyete geçiyoruz. Yuvalar yakıyoruz, komşularımızla haşır huşur, hep birbirlerimizi üzerek, stres ederek. Ama o komşun sana güzel şeyler verse, ya sana şunu hediye getirdim, şunu getirdim, al bunu ye, al bundan da getirdim, aman kızım bir tabak daha yemek götür, çok severim, sevdiğim yememi de komşuma da söyle, Allah rızası için ona da hediye ediyorum, İşte şu hediyeyle dese o komşuyu çok severiz. Öyle ki. Ama yeri gelir belki o yardımlarında bulunan ve seni seven komşun en ufacık bir hata yapsa, o anki senin de hali ruhaniyetin farklı oldu ve adrenalin yükseldi, ondan kötüsü yok. Hep böyle yapmıyor muyuz zaten dostlar? En yakınlarımızla bile bu maddesel boyutta veya işte komşuluk hukukunda hep ezip geçiyoruz. Ama bizim Efendimiz, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Ekber, tevazu sahibiydi. Allah Resulü'nün kafasından işkembeler, deve pislikleri çeviriyorlardı. Geçtikleri yollara dikenler saçıyorlardı. Allah Resulü'ne hakaretler yapıyordu. Taif'te nasıl taşlandı? Kainatın efendisi. Ya Rabbi, ama o hep tebessüm sahibiydi. O ümmeti için sabahlara kadar ağlayan kainatın efendisiydi. Benim peygamberim bu kadar tevazu sahibi, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'nın yarattığı en büyük güzel insan.

0: İnsan. Onların kadar mı işkence çekiyoruz? Onlar kadar mı sıkıntı içerisindeyiz? Asap ne kadar büyük sıkıntı içerisindeydi? Yiyecek ne ekmeği vardı, ne bir şeyi vardı. Hep savaş, her tarafında kötü insanlar, müşrikler, fasıklar, her taraftan birbirlerini yiyenler. Ama her zaman sahabi Asap gülüyordu, tebessüm ediyordu veyahut da üzüntüsünü içine gömüyordu. Niçin? Allah Resulü'nden öyle görüyordu da onu hayatına geçiriyordu. Evet, biz göremedik. Kainatın efendisini uzaktan seyredemedik ama öğrendik dostlar. Görmesek de öğrendik. Bilmesek de en azından okuduğumuz şeylerden Allah Resulü böyle böyle yapıyormuş diyebilecek kadar hepimiz bilgi sahibi olduk. İçinize, şu mikrofonun ulaştığı yerlerde ben bilmiyorum diyebilecek var mı kainatın efendisinin örnek ahlakını? Farklı sorular da sorulur. Kainatın efendisi bu örnek hayatı hangisiymiş diye. O soranlara da cevabı da çok kolay tabii ki. Güzel olan her şey. Allah Resulü'nde zaten kötü olan yoktu ki. O her zaman en güzeli, her zaman en iyisiydi. Allahu Teala ondan bizi ayırmasın. Allah insanı dostlar mükerrem yaratmış. Yani diğer canlılardan çok üstün vasıflarla donatmıştır. Ona şirin bir suret ve ölçülü bir fizik güzelliği vermiştir. Allah'ın verdiği bu suret güzelliğine siret güzelliğini katmak, yani dostlar, yani huy ve ahlakını da güzelleştirmek insanın görevidir zaten. Allahu Teala ayaklar vermiş, eller vermiş, tefekkür eden için gözler vermiş, bir beden vermiş sana. Ama biraz hasta ama sağlam. Her zaman için senden daha kötülerini düşünüp tefekkür etmen lazım. Elhamdülillah. Bugün oturabiliyorsun, kalkabiliyorsun, yiyeceğini kendin yiyebiliyorsun. Öyle insanlar var ki bir nefesi almaktan aciz. Öyle insanlar var ki şu anda belki bir nefes alabilmek için dua ediyorlar. Ya Rabbi bir nefes. Sayılı bir nefes bizim arkamızdan koştura koştura geliyor. Her an, her dakika, her aldığın bir nefes ahiretten bir eksi puan. Yaklaşıyorsun, ölüme bir sona yaklaşıyorsun. Peki böyle bir sona yaklaşırken Allahu Ekber, Yaradanının huzurundasın, hem de akıbetimizin ne olacağını düşünmeden çevremizdeki insanları yakıp yıkıp geçiyoruz. Ama Peygamberimiz Asap'tan Cerir İbni Abdullah'a ne de buyurdu dostlar? Cerir İbni Abdullah'a şöyle buyurdu. Bakın buraya çok dikkat edin. Allah senin suretini güzelleştirmiş. Ahlakını da sen güzelleştir. Ne kadar güzel. Bu sözü dile ki Allahu Teala'nın Habibi, sevgilisi, Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz sana söylüyor. Diyor ki ya falan, Allahu Teala seni güzel kılmış. Güzel yaratmış. Ahlakını da sen güzelleştir. Hadis evrenseldir elhamdülillah. Şimdi daha dikkat etmek gerekiyor dostlar. Peygamberler insanların güzel ahlak sahibi olmalarını baş gaye edinmişlerdir malumunuz. Bunların birçokları zaten vahiy yoluyla ortaya konulmuştur. Kendileri yaşayışları da bu güzel ahlakla bir örnek haline gelmiştir. Ahlak kurumu hiç şüphesiz Peygamberimizin şahsında kemale ulaşmış ve alemlerin efendisinde zirveye ulaşmıştır ahlak, güzel ahlak. Bu gerçeği Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Kainatın efendisi böyle dile getirdi. Güzel ahlakı sadece insanlara güzel davranmak anlamında da düşünmemek lazım. Bakın, özellikle buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Gizli aşikar her halimizde, yani insanlar görsün veya görmesin, bilsin veya bilmesin, bütün davranışlarımızda ahlaklı olmak zorundayız dostlar. Zira insanlar görmese de insanların yaratıcısı olan sahip Allahu Teala görüyor. Hani insanların yanında bazen konuşurken seslerimizin telini bile değiştiririz. Daha nazik oluruz. Daha farklı boyutlara gireriz. Belki bazen kendi ailemizin içerisinde çok serbest ve hırçınızdır. Ama biri geldiği zaman sanki böyle dalından kırılacak çiçek gibi kırıtırız. Çok ince oluruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Bir bardak su rica edebilir miyim? Ama evde olsan, şişt, oğlum şuradan bir bardak su getir lan. Affınıza sığınıyorum. Olan şey bu. Hanımınıza, kız bir bardak su getir. Ama başka bir yerde olsan, birinden istesen bir bardak su rica edebilir miyim? Bu da bir örnek. Ama işte edep var. Ölçü var, takva var. Burada bunların devreye girmesi gerekiyor. Bazen çok güzel süslerle fırçalarız yapacağımız tabloyu, yani insanlara çok güzel duyumlarda bulunuruz ve çok güzel şeyler söyleriz. Ama insanların, o dışarıdan güzel görünmemiz gereken insanlar olmadığı zaman ailemiz ve çocuklarımız ve çevremizde bazen çok hırçınlaşırız. Ama aklımıza gelmez ki Allahu Teala devamlı bizi gözetliyor. Otururken, kalkarken, hareketlerimizde, davranışlarımızda seni gözetleyen, her dakika bilen bir şey var. Sahibin, Rabbin biliyor seni. Çünkü insanlar görmese de Allahu Teala görüyor ve bizi bizden daha iyi biliyor. Ve biz öncelikle insanlara değil, Allah'a beğendirmek için güzel huy sahibi olmalıyız. Mesele işte burada. Seni insanlar değil, Allah sevsin. Allahu Teala seni sevdikten sonra seni zaten insanlara sevdirir. Mesele buradadır işte. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte buraya ulaşabilmek lazım dostlar. Ashab ne yapıyordu ki? Vallahi ashab Allah Resulü'nden görüyor, hayatına geçiriyor ve Allahu Teala da onu seviyor ve insanlara ve insanlığa sevdiriyordu. İşte mesele burada. Ama biz sadece kendi nefsime, beni işte patronum sevsin, beni güzel görünmemi isteyen kişiler sevsin, beni çevredeki insanlar sevsin, düşünmüyoruz ki beni Allah sevsin. Düşünüyorum kendi kendime işte. Ha yok. İşte bu sebeple İslam'da sadece dışa dönük davranışların değil de dostlar, içe dönük his ve duyguların, niyetlerin güzelleştirilmesi esas alınmıştır bu davamızda. Duygu güzelliği, ahlak güzelliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani denilebilir ki güzel ahlak, insan olmanın vazgeçilmez bir şartıdır dostlar. İmanın en birinci özelliği, dindarlığın en doğal gereğidir. Bu yüzden de zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İslam dini güzel ahlaktan ibarettir. Ve yine buyuruyor ki, kişinin dindeki hissesi ve yeri ahlakından anlaşılır. Vallahi çok güzel. Alemlerin Efendisi vallahi ne güzel söylemiş. Kişinin dindeki hissesi ve yeri ahlakından anlaşılır. İnsanlarla beraber oturursun, sohbet edersin. Veya bazen birisi gelir, sohbetin içerisine kalırsın. Şöyle bakarsın. Oo, çok kalabalık laf kalabalığı yapıyor da müstehcen şeyler konuşuyor. Veya hatta böyle lagalugaları çok fazla hissedersin ki bunda takva bulmak biraz zor. Çünkü insanın hali ruhaniyeti dışarı verir. Olgun insanlara baktığın zaman oturması kalkması edepli olur. İnsanlarla fazla göz göze gelmemeye çalışır. Bir şey söyleyip de bir şey hitap edeceği zaman yüzüne karşı değil başını önüne eğerekten söyler. Veyahut da insanlarla beraber bir şey anlatacağı zaman düşüne düşüne tane tane konuşur. Laf kalabalığı yapmaz. İnsanları yüzüne karşı rencide etmez. Ortaya söyler, o anlar zaten anlayacağını karşıdaki insan. Gönül dostlarını da zaten ziyarete gittiğiniz zaman ah elleri öpülesi sultanlar. Eğer hali ruhaniyetinde tamamen karışıklık var ise ortada bir mesele anlatırlar. Senin de kalbine verirler evlat, bu meselenin içerisinde senin de hissen var diye. O hemen alır alacağını zaten. Ve sohbetlerde de böyledir. Arkadaşlık gruplarında da böyle olmalı. İnsanların yüzlerine hatalar vurulmamalı. İncitilmemeli insanlar. Çünkü İslam'da birçok insan
1: o aleyhissalatü vesselam Efendimizin dönemindeki o çetin insanlar, putlara tapan insanlar.

Lat ve Uzan'ın peşinden koşan insanlar ve hiç gözünü kırpmadan şehveti için, mal mülk için kılıç çeken insanlara Allah Resulü'nün tevasusu ve güzel sohbeti ve tatlı diliyle imana gelmişlerdir. İmana, hem de böyle keskin bir dönüş. Müşriklikten, putperestlikten Müslümanlığa geçiş. Şimdi bazen insanlara öyle bir dinin her şeyini anlatıyorsun, ulaşmak veya iman etmesi bile çok zor. Ama o zaman senin yaşayışına bakarak geçiyordu. Diliyle sözü ve yaşayışı bir mi diye. Mesele işte burada. Ama bizim ağzımızdan başka bir türkü çıkıyor, hayatımızdan başka bir türkü çıkıyor. Hele ikisini yan yana getirdiğin zaman eksi artı zıt kutuplar. Ondan sonra tabii ki insanların güvenleri kırılıyor. Şevkleri kırılıyor. Çünkü gözleriyle aradığı şeyi sende bulamıyor. Bu ince bir mesele. Çünkü herkes kendine çok dikkat etmeli. O zaman onların başında alemlerin efendisi vardı. Yerin göğün titrediği, toprak bile benim Allah Resulü benim üzerime bastı diye övünen bir ortam vardı. Birisi kainatın efendisine eline değdiği zaman ne şanslı hissederdi kendini. Allah Resulü'nün yanında olabilen, onun kokusunu duyabilen, onunla beraber hali ruhaniyeti değişen insanlar en şanslı insanlardı. Böyle bakarlardı Allah Resulü'ne. Bakabilenler. Ve ondan sonra bir şey kaptığı zaman Allah Resulü böyle yapıyor diye hemen hayatına geçirirdi. Bakamayanlar da vardı. Ashabın içerisinde. Bir gün İslam'ı tebliğ etmek için giden ashabtan bir tanesine insanlar sordular. Siz İslamiyet'i anlatıyorsunuz. Peki bana Allah Resulü'nü tarif edebilir misin dediler. Ashab başını önüneydi. Yutkundu ve dedi ki bilmiyorum. Allah Allah dediler. Sen nasıl bilmezsin? İslam'ı sen öğrendin ve onun yanından geliyorsun. Onun güzel ahlakını anlatıyorsun. Dinin vecibelerini anlatıyorsun. Ama Allah Resulü'nü tarif edemiyorsun. Yüzü nasıldı? Görünüşü, giyinişi nasıldı diye. Ashab dedi ki edebimizden yüzüne bile bakamazdık ki. İşte burada mesele dostlar. Alemlerin efendisinin yüzüne bile bakamıyor edep noktasında. İşte aradaki fark burada dostlar. Ay, onlar yaşayan insanlardı da onu yudum yudum yudumluyorlardı. Allah Resulü'nün üzerine bir toz konmasın diye kendini perde ve siper edecek insanlardı. Onun için onlar çok şanslı insanlardı. Biz de şanslıyız. Ama mukayese çok farklı. Her zaman anlatıyorum ya, yine de söyleyeceğim Allah rızası için. Onlara sorduklarında, hani alemlerin efendisi kardeşlerimi özledim dedi. Ashab dedi ki ya Resulallah, bizler senin kardeşin değil miyiz diye. Alemlerin efendisi dedi ki sizler benim ashabımsınız. Ben kardeşlerimi özledim. Kimlerdir ya Resulallah o kardeşlerimiz dediğinde kainatın efendisi buyurdu ya dostlar. Sizlerden çok sonra gelip görmedikleri halde iman edip inanan insanlar. Ve Resulullah'ı yani beni seven insanlar. Kainatın efendisi böyle buyurdu. Yani bizleriz dostlar. Bizlerden sonra gelecek insanlar ve nesiller kıyamete kadar Allah Resulü'nü seven insanlar. Allah Resulü dediği zaman içi yanan insanlar. Allah Resulü'nün adı sohbeti geçtiği zaman ağlayan insanlar. O muhabbetin içerisinde Allah Resulü'nün sohbetinde ruhuna hitap ettiği zaman vallahi çok zor değil. Hiç. Zoru başarmaktır asıl sebep. O da nasıl? Zoru başarmak, zorun üzerine gitmekle olur. Sevmekle olur. Sevgiyi yaşantıya geçirmeye gayret göstermekle olur. İşte onlardan biriydi ashab. Ve yaşıyorlar hakikaten. Ya Rabbi. Onun ahlakı Hazreti Ayşe annemiz diyor ya dostlar. Peygamberimizin ahlakını soranlara,
onun ahlakı Kur'an'dır.

böyle tarif ediyor. Binlerce defa şükürler olsun. Peygamber Efendimiz peygamberliğinin en büyük delilidir. Onun bu örnek şahsiyeti ve ahlakı eşsiz bir şekilde sonsuza kadar da zaten takip edecektir. Zira düşmanları bile onun bütün güzel huylarını, örnek davranışlarının şahsında toplandığının görüş birliğine varmışlardı. Peygamberimizden önce ona verilen Muhammedül Emin, yani peygamberlik gelmeden önce bu ünvan güzel ahlakın resmi bir tecellisidir. Can düşmanları bile Allah Resulüne kıymetli eşyalarını rehin bırakırlardı. Şimdi hiç tereddüt etmeden Hazreti Ali'nin bu emanetleri, hani Hazreti Peygamberimizin Medine hicretinden sonra sahiplerine dağıttığını biliyorsunuz değil mi? Meşhur bir Yahudi alimi vardı, İbn-i Selam. Peygamberimizin yüzünü görür görmez şöyle demişti: dostlar, bu yüzde yalan olmaz. Ve ondan sonra da o Yahudi alimi İbn-i Selam iman etmiştir. Bir yüzden. Ama işte Allahu Teala'nın takdiri ilahisi o yüze baktı ve bakışında imanı lütfetti Allahu Teala. Ne kadar samimi baktı. Allahu Ekber. Bir bakış. Bizim önümüzde her türlü imkanlar var. Kitaplar, her yerde kitap dolu. Birçok radyoda sohbetler dinliyoruz. Televizyonlardan bazen bu programları dinliyoruz. Böyle sohbetlere gidiyoruz. Gönül dostlarını ziyaretlere gidiyoruz. Ve birçok şeyler öğreniyoruz. Ama sadece o anda mutmain oluyoruz. Sonra o manevi daire ve halkadan çıktıktan sonra dışarıya adım atar atmaz bitti. Öğrendiğin içeride kaldı. Sen dışarı çıktın. İlim insanlara geldiği zaman temiz olan şeylerin üzerinde yoğunlaşır. Temiz olanın üzerinde ilim yoğunlaşır. Ama işte o ilmi de hemen yok ediyoruz. Nasıl mı? Nasıl olduğunu herkes kendi nefsine sorsun dostlar. Çünkü herkes kendini daha iyi bilir. Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Ebu Bekir gibi yüksek ruhlu insanlar da başka bir delil ve mucize aramadan Peygamberimizin şahsiyetini ve güzel ahlakını yeterli bularak ona teslim olmuş ve imana gelmişlerdi. Biliyorsunuz, müşriklerin elebaşısı Hazreti Peygamber'in amansız düşmanı Ebu Cehil, Kureyş ileri gelenlerinden Ahnes bin Şerike bir gün bir soru soruyor. Diyor ki: ey Hakem'in babası, biz bizeyiz. Aramızda yabancı yok. Sen samimi kanaatini söyle diyor. Muhammed yalan mı söylüyor, yoksa söyledikleri doğru mu? Ebu Cehil'in cevabı düşündürücü dostlar. Diyor ki: vallahi Muhammed doğru söylüyor. Doğru sözlüdür. O hiç yalan söylememiştir, söylemez de. İşte böyle. Gerçekten Ebu Cehil sırf kibir ve gururuna yediremediğinden zaten Hazreti Resulü'nün karşısına çıkıyor ve ona boyun eğmeyi içine sindiremiyordu. İşte böyle. Demek insan gerçeğin karşısına her zaman cahiliyetinden, yani doğruyu yanlış sanarak çıkmaz. Doğrunun doğru olduğunu bile bile karşısına çıktığına düşmanlık yapar. Nefsi, kibir ve gururu veyahut da başka bir duygusu onu gerçeği kabulden, doğruya boyun eğmekten alıkoyabiliyor. Nitekim biliyorsunuz Peygamberimizin amcası Ebu Talib'i, Peygamberimizi çok sevdiği, doğru söylediğini de bildiği halde üyesi olduğu toplumun, yani bulunduğu yerde son anda ölüm korkusundan atalarının dinini terk ettiği yeğenine tabi oldu demelerinden utandığı için zaten biliyorsunuz Peygamberimize iman etmedi. Doğruyu Allah-u Teala bilir. Bu konuda çok farklı söylenişler var. Mesele çok önemli. Biliyorsunuz Bizans İmparatoru Heraklius'u ve Mısır hükümdarı vardı biliyorsunuz Mukavkıs, birçok konuların içerisine geçti. Sırf dünyevi makamlarının ellerinden gitmemesi için Peygamberimizin doğruluğuna kesin kanaat getirdikleri halde İslam'a girmeye yanaşmamışlardır. Günümüzde de böyle birçok şey var. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız ortamda, birçok yerlerde, kurumlarda, iş yerlerinde, birçok yerde, birçok şeylerde bazı şeyleri bilirler ama sadece ve sadece bulundukları ortamı, bulundukları mevkiyi kaybetmemek için
nefsi

mesele orada işte. Nefsi nefsi. Orayı kaybetmemek için bu konuya eğilim göstermezler. Sadece makam, koltuk, sandalye, tabure vesaire. İşte oralardan kaybediyoruz. Nefisten kaybediyoruz. Bazen bakıyorsun ona bir işin düşecek o adama ama bir hatası var. Yüzüne söyleyemiyorsun. Çünkü niçin? Maddi mevhantın var belki de ona. İşin düşecek iki gün sonra. Belki onun eline bakacaksın. Belki onun eline avucuna düşeceksin. Söylemiyorsun. Niçin? Söylersen istifade edeceğin şeyi kaybedeceksin. Koy kenara diyorsun, boşver. Bir gün belki bir yerlerden duyar. Tebliğde de kaçıyoruz dostlar. Tatlı tatlı belki güzel mesajlar verilebilir. Bir insan namaz kılmıyorsa, örnek veriyorum. Sen namaz kılmıyorsun. Sen günahkarsın. Hele bazıları var ki sen kafirsin. Haşa ya Rabbi Settar. O kadar. Sen benim fikrimde misin, fikrimde değilsin, sen kafirsin. Ya bu kadar mı basit konuluyor? Bu damga bu kadar mı kolay vuruluyor? İnsanlara tebliğ etmede bir metotla bir şekil var ise o şekli bulabilmektedir ehemmiyet. İşte güzel ahlakın burada devreye girecek. Sen namaz kılmıyorsun, günahkarın birisin diyeceğin yerde. Tatlı bir metot ve diyalogla girerek Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek inşallah sana da nasip olsun. Tevazuyla gir olaya. Sen namaz kılmıyorsun diye bir insanın üzerine gideceğin yerde. Geçenlerde bu kitabı karıştırıyordum. Belki işine yarar diye size vermek istedim. Allah rızası için niyetimdi. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım diyerek belki bir namaz hocasını sevdiğin bir arkadaşına verirsin. Tatlı değil, iğneleme yok. Sadece mesaj var. Vallahi seni çok seviyorum. Allah-u Teala bunun hesabını benden sormasın diye sana bir namaz hocası vermek istedim. Ne olur bana da dua et. Niyetim seni incitmek değildi. Sadece namaz kılmayan insanın akıbetinin iyi olmadığını bildiğim için sadece seninle paylaşmak istedim duygularımı. Ne olur beni affet diye. Hem de gizli gizliye, başkalarının yanında da değil. Özel bir yerde vermek. İşte edep budur. Bu mesele çok önemli. İncitmeden. Veya bir hatasını söyledin. Veya bir gıybet etti. Senin incitti. Senin gıybetini yaptı. Hani gıybet zaten günümüzde artık böyle su gibi içtiğimiz bir şey. Çok rahat. Çok rahat yapıyoruz. Artık böyle. Yani gıybeti artık biz böyle gıybet olarak görmüyoruz. Allah bizi affetsin. Yememiz, içmemiz gibi normal. İki dakika önce sohbetimiz var, sohbet ediyoruz veya çok diyoruz. İki dakika sonra kapıdan çıktıktan sonra çatır çatır çatır çatır arkalarından. Bir de sessiz, bir de gözümüz kapıda. Aman ya birden içeri girerse, bizim halimiz ne olur o zaman? Yavaş yavaş, fısıldayarak fısıldayarak belki de. Bulunduğumuz ortamda her şey normal oldu. Onun içinde tabii başımız sıkıntıdan eksilmiyor. Başımızda dertlerimiz bitmiyor. Tabii bazı dertleri de dert olarak görmemek gerekiyor. Çünkü biz affedersin kaşınıyoruz. Davet ediyoruz birçok şeyi. Onun için başımızda birçok imtihanlar oluşuyor. Ondan sonra da ağlıyoruz. Yetişmiyor da, olmuyor da, yetmiyor da. E tabii ki bugün fakiri ağlıyor bağıra bağıra. Zengini de ağlıyor bağıra bağıra. Ortası da ağlıyor bağıra bağıra. Bunun fakiri, zengini de ortası da bağırınca gerçekten ihtiyaç sahibi kim ortada yok zaten. Herkes ağlıyor. Yetmiyor param, tutmuyor param, şu olmuyor, bu olmuyor, yetmedi, şu olmadı, bu olmadı, şuyum yok, buyum yok. Nefis zaten doymaz ki. Bir evin olsa villa, dubleksini istersin, dubleksin olsa tripleksini istersin, tripleksin olsa ya güzel bir de yazdığım oldu dersin. Arabayı alırsın işte arabanı beğenmez. İşte Doğan'da Şahin'di dersin, onun arkasından bakarsın ki Avrupa arabalarına gidiyor. Avrupa'dan sonra bir Mercedes görürsün. Öf be şu arabaya bak dersin. Sonra bakarsın bir tane BMW gördün. Üf şu arabaya bak dersin. Nefis doymaz ki. Keşke benim altımda. Düşünmezsin ki onun dört tekerlekli ondan olmayan insanlar da var. O aklınıza gelmez. Nefsin istediği bir şey var. Şu olsaydı. Çorba içersin belki de bir yemek yiyeceksin. O işte kebap olsaydı ne güzel giderdi. Oradaydı yerdik. Zaten onu hep arıyoruz zaten. Yani nefis her zaman ne verirsen ver yetmez. Bugün cebinde belki 500 bin liran vardır, belki 1 milyonun vardır. Paran yoktur, belki yarın işe gidecek. Ertesi gün cebine bir yerden 50-100 milyon gelse, başkası da bir hayır yapacak ortaya çıksa desek yahu. Bildiğim birisi varsa şöyle bir 200-300 milyon param var, onu vermek istiyorum ama keşke ben olsaydım şu. Cebindeki parayı beğenmezsin. Neden? Hemen onu atlayabilmek için.

onu da alabilmek için. Çünkü hep ileriye isteyecek. Edep boyutunu da kaçıran insanlar. Sonra ne yapıyorlar? Ailelerini beğenmiyorlar. Daha farklı dışarıya açılıyorlar. Seninle bir ömrünü aynı yerde geçiren, aynı yuvanın içerisinde geçiren ve tabii ki hanımına da emniyet vermiyorsun. Dışarıda çok daha farklı, nefsine hoş gelecek daha farklı güzel insanlar görünce nefsen onlara doğru da yöneliyorsun. Kendini de, o zaman yine aileni de beğenmiyorsun. Böyle çok dostlar. İçinde bulun, nefis her zaman için daha ileriyi ister, daha ileriyi. Ne kadar zengin olursan ol, kavrun kadar da olsan yine doymazsın. Çünkü mal malı çağırır. Ama ne diyor? Ahirette en çabuk ve en kolay hesabı görülecek olanlar fakirlerdir diye buyuruluyor. İlk cennete girecek olan onlardır diye buyuruluyor. Ama sabredenler. Tabi zenginlik olanlarda zenginlik kötü bir şey değil ki. Onu Allah rızası için yerine kullananlardadır asıl maharet. Onu da bazen uzak tutuyoruz. Paramız varken vermeyiz, olmayınca da ağlarız. Bu işler hep böyledir dostlar. Kendi nefsime söylüyorum. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. İşte böyle. Peygamberimizin güzel ahlakı bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde insana hayran bırakan mucizevi bir özelliğiyle de karşılaşır insanlar. Çünkü şuna dikkat edilmeli. Güzel huylar elbette birbirine zıt değildir. Fakat her birinin kemal noktada en yüksek derecede bir şahısta toplanması zordur. Bazı insanlara bakarsınız çok hırçın olurlar. Çok hırçın. Onda bazen yumuşaklık bulamazsın. Bulsan da nadirattır. Kızla bir süre içerisinde yumuşak olur. Ondan sonra birden yine hırçınlaşır. Böyle hep somurturlar böyle. Başlarını çatar somurtur. Bazen güler. O da işine geldiği zaman ondan sonra yine ciddileşir. Bazıları vardır çok cıvıktır. Ondan sonra bulamaç gibi. Her şey lak lak lak lak lak lak lak. Her şeyin altına girerler. Her şeyin üstüne çıkarlar. Ondan sonra konuşurken, sohbet ederken şakaları bazen karıştırırlar, incitirler. Ne söylediklerini bilmezler. Bazıları vardır. Tutar tutar kendine dayanamaz şak diye yine araya girer. Yine insanlara beraber cıvıklaşır. Bazen de bazıları çok ciddidir. Bunun ortasını bulan insanlar nadirdir hakkında. Bazen de hiç konuşmayan insanlardır. Fazla konuşmazlar. O da insanı çok sıkar. Öyle somurtur durur. Ama hakikaten tatlı, bunların içerisinde en güzel tatlı dil, güler yüzle tebessüm eden ve insanlara her zaman güzel mesajlarla tebessümle ulaşandır. Yani Allah Resulü'nün istediği gibi. Burada işte biraz önce aktarmak istediğim bu özellikleri, yani birbirine zıt olanlar, ayrı noktada olanlar bir insan üzerine toplanması çok zor. İyi bir sıfatın ve niteliğin en üst derecede olması başka bir iyi sıfatı zayıflatabilir. Anlatabildim mi dostlar? Burası çok ince. Mesela son derece yumuşak huyluluk ile son derece yiğitlik ve kahramanlık tezattır. Bir insanın üzerinde olması takdir-i ilahi. Veya tam bir alçak gönüllülük ve tevazu ile son derece heybetli ve vakar. Bu da bir insanın üzerinde bulunması çok farklı ve zor. Kılı kırk yaran bir adalet ve son derece merhametlilik. Bu da bir insanın üzerinde çok zor. Veya tam bir ululukla tam bir cömertlik. Veyahut da engin bir sevgi ve şefkat yerinde gösterilen hiddet ve kızgınlık. Bu da bir insan üzerine bulunması zor. Son derece affedicilik ve son derece izzet ve nefis ve tavizsiz bir onurculuk. Bu da çok zor. Bir insan üzerine. Çünkü ikisi de zıt ve tezattır. Tam bir tevekkül ve son derece tedbirlilik. Yani sınırsız bir cehd ve gayret ve çalışkanlık. Birbirine zıt gibi görülen bu güzel huylar dostlar. Bir arada hem de zirve noktasında bir şahısta toplanması bir huya engel olmaması harika. Hatta mucize sayılabilecek bir haldir. İşte bu bütün anlatılan şeyler, birbirine farklı kutuplar gibi olan şeyler, Peygamberimizin şahsında gerçekleşmiştir. Hepsi var çünkü Allah Resulü'nde. Tevazu, mutluluk, güzel. Ha, yerini geldiği zaman da sertlik nasıl? Allah-u Teala'ya dil uzatıldığında, İslam'a dil uzatıldığında, harp meydanına çıktığında, ondan önce gül dağıtan Allah Resulü harp meydanında kılıcıyla birçok keferenin kafasını düşürmüştür. Elhamdülillah. O da çok farklı. Tatlı dil, güler yüz, tevazu. İnsanlara o güzel İslam'ı anlatabilmek, herkese bir çiçek uzatabilmek, teşbih tahta olmasın. Ama bunun tam tezadı da harp meydanında yeri geldiği zaman da müşriği darma duman edebilip üzerini parçalayacak derecede kılıç

kılıcını muazzam kullanması. Elhamdülillah. İşte bunların hepsi alemlerin efendisinin şahsında gerçekleştirilmiştir. Bu da onun peygamberliğinin en güzel delillerinden bir tanesi. Emrine binlerce defa şükürler olsun ya Rabbi. İşte buralara dikkat etmek gerekiyor dostlar. O güzelliği yakalayabilmekte. Ama biz bunları bildiğimiz halde daha çok dikkat etmemiz gerekmez mi? Rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bir defasında kendisini öfkelendiren bir adama diyor ki, eğer beni öfkelendirmiş olmasaydın seni mutlaka cezalandıracaktım dedi. Bu sözüyle Allah-u Teala'nın şu buyruğunu hatırlatmak istediğini belirtmiştir. O da şu idi dostlar. O takva sahibi olanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar. Allah da güzel davrananları sever. Ali İmran suresi 134. ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. O takva sahipleri. İşte zaten orayı yakaladığımızda iş bitiyor. Takva sahibi. Nasıl mı olur takva sahibi? Hepimiz biliyoruz dostlar. Herkes kendi gözünce ve fikrince bir takvayı çizebilir. Tatlı dilli olan, tebessümlü, yüzünde devamlı gülücükler bulundurmaya çalışan, insanları incitmeyen, bulunduğu imkanlarla geçinmeye gayret gösteren, sevdiklerine daima doğru ve güzel mesajları veren, değer verdiği ve hayatında bulunan insanlarla acılarına ortak olabilen ve hitap noktasında da her zaman en cömert ve en mütevazi olan, Allah için hayır ve yardımları seven ve İslamiyet'in ve güzel şeylerin dışında edepsizce şeyler konuşulduğunda yüzü kızaran, haramdan kendini uzak tutan, yenilip yenilmemesi ve içilip içilmemesi noktasında soru işaretleri olunan yerde Allah-u Teala'ya tevekkül edip itina gösteren ve insanlara güzel mesajlar veren, her şeyi lükste, konforda değil de sadelikte arayan. İşte dostlar, takva basit bir mesele değildir. Ashaba baktığınız zaman hepsi bir takva sahibiydi. Anlatıldığına göre yine Ömer bin Abdülaziz, Allah-u Teala ondan razı olsun, bir gün bir sarhoş gördü. Adamı yakalayıp cezalandırmak istedi, fakat o sırada sarhoş kendisine hakaret etti. Sarhoş kendisine hakaret edince halife birden geri dönüverdi. Kendisine, ya emir el müminin, niye adam sana edepsizce konuşunca onu salıverdin diye soranlara şu karşılığı verdi. Çünkü o beni kızdırmıştı. O durumda eğer onu cezalandırsaydım bunu öfkemden dolayı yapmış olacaktım. Oysa ben hiçbir Müslümanı nefsimi tatmin etmek için dövmek istemem dedi. Halife hem de dostlar. Ne kadar ciddi bir mesele. Ama bize birisi şöyle birazcık dişini gösterse, birazcık kaşlarını çatsa, elimde olsa sandalyeyle üzerine çıkacağım. En ufacık bir şeyde hakaret etse, yolda yürürken bile adam bazen bir bilmeden omuz atıyor, hemen dönüyorsun sanki adamı yıkacakmış gibi. Hop hop birader ne yapıyorsun gibisinden. O mesafeyi de buzdan hemen çıkacak üzerine. Ya çok oluyor zaten. Trafikte de böyle oluyor. Adam yanıcıkla sağdan önüne kırdı, arabayı kırdı veya solundan kırdı. Veyahut da birazcık bekledi, zart zart korna. E zaten kalkacak gidecek adam, oraya yatak döşek sarıp yatacak değil ya. Her şeyi de bağırıp çağırırız. Trafik lambasında bile öyle. Bir dakika adam, yani şöyle birinci vitese takana kadar, o debriyajın adamı arabayı geçirirken birinci vitese daha takacak adam çıkacak. Lamba da gözlerini kırpıyor. Hani sana geç diyecek. Ooo orada 10 tane korna çalıyor. Zart zart zart zart zart. Hani gören de der ki sanki acil servise hasta yetiştiriyorsun veya doğuma kadın yetiştiriyorsun. O kadar şeyle hiçbir şeye sabredemiyoruz zaten. Ya yemek bekliyorsun, sofraya gelecek, hala nerede kaldı bu yemek? 5 dakika sonra yiyeceksin dostum ya, ölmedin ki. Yapıyoruz biz bunu ya, hepimiz yapıyoruz. Ve eve geldin, İşte hanımın ola ki senin ihtiyacın olan veya giymen gereken şeylerden bir tanesini ütülemedi. İşte pantolonun ütülenmedi veyahut da efendim gömleğin ütülenmedi, ona benzeri şeyler. Hemen oradan fırçayı çaldın. Bunu niye ütülemedin? Bilmiyor musun ben bunu giyeceğim? Hemen fırça atarsın. Kalp kırmak çok kolay çünkü. Hemen. Yapmak için ona bir saat dil dökersin. Evin ne tadı kalır, ne tuzu kalır. Hepimizin başından geçen şeyler.

kalkıp da sen oradan kendi ütünü yaptığın zaman adın kılıbık olur. Ya sen millet ne derse desin dostum ya. Ya sen kendi ütünü yaptın diye örnek veriyorum. Hemen diyeceksin sen öyle mi yapıyorsun? Yeri gelirse yaparım. Çünkü bunun adı kılıbıklık değildir. Bunun adı güzel ahlaktır. Allah Resulü bile evin birçok ihtiyacını yapıyordu. Alemlerin efendisi olduğu halde benim peygamberim yapıyor bunu. Ama ben yaptığım zaman da kılıbıklık, haşa. O zaman dilini çok uzatıyorsun. İlerlere götürüyorsun. Ben Allah Resulü'nün yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyorsam evdeki bazı şeyleri de paylaşırım. Ama millet bana ne derse desin derdine de düşmem yani. Çünkü dil söylediği kişiyi tanır. Çünkü o benden çıkıyorsa o gıybet, o dedikodu, o suizan, dil beni tanıyacak ve ben onunla hesap edeceğim. Hani birinin bir gün gıybetini yapıyorlar. Sonra İmam Gazali'ye diyor ki, ona diyor bir kese altın gönderin. Aman efendim diyor, bu adam sizin gıybetinizi yapıyor. Sizi çekiştiriyor. Diyor ki kusura bakmasın ne olur. Daha fazlasını gönderecektim ama bu bir keseyle idare ediversinler. Ondan sonra ona götürülüyor, böyle dedi diyor sana. O adam hemen geri geliyor. Diyor ki ben sizin gıybetinizi yaptım. Sen diyor bana bir kese altın gönderdin ve özür diledin daha fazlasını göndermek için. Bunun hikmeti nedir dediğinde diyor sen benim gıybetimi yapınca zaten benim günahlarımı omuzuna aldın, yüklendin. Allah razı olsun sana teşekkür edeceği yerde. Yani teşekkürü ne güzel dile getiriyor. O kadar günah mı, ben hata işlemişim, günah düşmüşüm. Birçok hatalarım var, sen benim gıybetimi yaptın. Bana iyilik yaptın, beni hafiflettin. Sarılıp öpmem lazım, teşekkür etmem lazım. O da öyle yapıyordu işte o. Bir kese altın, ne güzel bir mesaj. Ama artık bizim diyorum ya dostlar, yemek içmek kadar kolay oldu bu gıybet etmek, dedikodu etmek, başkalarını çekiştirmek. Ondan al ona vur, ondan al ona vur. Zorduğu zaman da elhamdülillah Müslüman. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama Allah Resulü'nün dediği gibi mi acaba? Meseleyi oradan yakalamaya çalışıyorum. Allah nefsimizle baş başa bırakmasın. Hakikaten çok hırçınız dostlar. Hakikaten ben saldırgan değilim, ben hırçın değilim diyen insan var mı? Çok azaldılar. Belki de artık yokların içerisindeler. Çünkü hepimiz aşırı derecede şiddetliyiz. Şiddeti seviyoruz. Televizyonların da buna çok etkisi var. Hangi televizyonu seyrettiğinde her şeyini çiçek dağıtıyor? Hayır. Ya muhakkak birbirlerini yiyorlar. Yok efendim o onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Onun karısını yoldan çıkartıyor. Onun kocasını yoldan çıkartıyor. Onun çocuğunu, kızını, kısrağını. O kadar zaten böyle seyrediyoruz. O kadar güzel bir şekilde. Bize cennet dağıtıyor çünkü. Tövbe estağfurullah. O kadar rahatız ki dostlar. Bir şeyleri artık eleştirmek hoşumuza gitmiyor. Ona hep böyle, hep saldırganlık var. Hep dehşet var. Gazetelere bakıyoruz zaten. Tabii ki günün gündemi yordamın noktasında. O onu öldürmüş, o arabanın altında kalmış, o üstünde kalmış. Hep böyle dehşet, şiddet, dehşet, şiddet. Zaten bunalan ruhlarımız var. İşte burada kul Allah-u Teala'ya yönelmediği zaman infilak ediyor. Güm diye patlayıp konfeti gibi dağılıyor ondan sonra. Çünkü şiddet de çok etkiliyor insanı. Ve onun için de hırçın ve saldırgan oluyoruz zaten. Hedefimize ulaşamadığımız şeylere bu sefer muazzam ya sitem ediyoruz ya dille ya da tamamen böyle hakaretlerle veya bu da şiddet boyutunu elleri noktaya götürüyoruz. Ailemizi kırıyoruz. Sanki akşama mesela gündüz aile dışarıda bir problemin var. Yapmak istedip de yapamadığın ve ulaşamadığın bir olay var. Akşam eve geliyorsun, hanımın işte ne yapsın akşama kadar çoluk çocuğun içinde altında ezilmiş, üstünde ezilmiş. Ondan sonra temizlikte evin ihtiyaçlarıydı, bütün sıkıntıları kadıncağız üstleniyor. Ne sıkıntıların içerisinde, evin içerisinde akşam eve geliyor. Evde eve geliyorsun akşam. Kadıncağız seni karşılayacak. Hemen surat bir karış. Ondan sonracıma kadının da bir gün hevesi var. Akşam işte kocam gelse de işte dizin dibinde otursam da sohbet etsem de şudur budur. Ne güzel düşüncelerle seni karşılıyor. Belki o yemeği yaparken, o tuzunu bile dökerken, yemeği karıştırırken veya sofrayı temizlerken veya sofrayı hazırlarken veya evin içerisindeki ihtiyaçları giderirken belki seni düşünür. Akşam gelse de şöyle yapsak, konuşsak, sohbet etsek veya şöyle olsa böyle olsa vesaire. Ama akşam gelip de dışarıdaki olayların evin içerisine empoze edip de en ufacık şeyde onu çatıp da onun gününü zehir ettikten sonra sen arnın sabaha kadar secdede olsa ne hükmün var? Kalp kırdıktan sonra. Veya çocuktur, fıkırdat icabı atlar, zıplar, tepez düşer, bağırır, çağırır. Stresini vurmak için çocuğa iki tane patlatır uzatırsın. Veya çocuk normaldir o yaptığı şey ama yapıyoruz işte bunları. Üzüyoruz ailemizi veya bunu tam tersini düşünün. Bir tarafı cennete, bir tarafı cehenneme değil Allah-u Teala'ya sığınırım. Eşit derecede düşünmek çalışırsan. İşte gündüz işte efendim komşuna kızdın. Hatunlara gelelim sırada. İşte çocuğuna kızdın. Kaynanana kızdın. Gelinine kızdın vesaire, şu oldu bu oldu. Sudan sebeplerle yani. Çünkü onlar da

Öyle hep sudan sebeplerledir çünkü birbirimizi kızmamız. Akşam adamcağız akşama kadar çalınmışmıştır. Hayatı kaymıştır dışarıda, yorulmuştur. Böyle büyük bir muhabbetle der ki evime gideyim de şöyle bir rahatlayayım. Stres atayım. Çocuklarımla beraber istirahat edeyim. Yemeğimi yiyeyim. Böyle birazcık işte konuşalım, oturalım vesaire. Evden içeri bir girersin. Allah. Öyle bir bakarsın ki teneşir taşı gibi karşına dikilmiş. Surat bir karış. Sitem. Yahu selamun aleyküm, hayırdır inşallah ya, ne oldu? Yok bir şey canım Sıtkın. Öyle mi karşılaman lazım kocanı? Adam dışarıda akşama kadar nefsiyle mücadele ediyor, malıyla mülküyle mücadele ediyor. Ne streslerle eve geliyor. Surat böyle bir karış dediğim gibi, musalla taşı gibi içeri giriyorsun. İşte sinirli, stresli, çocuğa bağırıyor, onu çarpıyor, bunu döküyor. Ondan sonra da adamın bütün hevesi kaçıyor. Ondan sonra da adam dank diye 2 dakika sonra yatar. Yemeğini yer yenmez, burnundan zehir olur. Eğer fırsatı varsa dışarı kaçar. Arkadaşlar çağırıyor, işim var der. Vurur kapıyı gider. Veyahut da döner arkasını yatar. Ondan sonra da kadın bekler nasıl bir mutluluk yuva kuracaksa. Hepimiz bunun içerisindeyiz. Şu dilimizi ısırmasını bir türlü beceremiyoruz. Olur olmaz konuşuyoruz işte. Kalp kırıyoruz. Koca Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh. Ağzına taş koyuyormuş. Allahu Ekber. Çakıl taşı, lüzumsuz konuşacağım zaman dişimin arasına gelsin istediğim de onu konuşmayayım diye. O büyük Ebu Bekir Sıddık, dünyadaki diyor bütün insanların ameli ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kefeye gelse, onun imanı bir kefeye gelse diyor, bütün insanlardan üstün gelirdi diyor. O Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, muaşeri mübeşşere, o sultan, Allah-u Teala onun adına bizi affı mağfiret eylesin, ağzına taş koyuyor. Biz ağzımızdaki taşı bırak, neredeyse elimizden gelse karşımızdakini parçalayacağız. Mesela işte burada örnekler vermekle bitmez. İllaki ve illaki kendimize hakim olabilmek için mahşer gününde huzur-u ilahide Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken birazcık yüzümüze ak olabilmesi için o sırat-ı müstakimde, o sıkıntılı bir yerde kainatın efendisinin sancağı şerifi altında toplanabilmek için İllaki ve illaki Allah Resulü'nün rengine boyanmamız lazım. Ben bayalamam. İşte ben yumuşak olamam. İşte ben şöyle olamam, böyle olamam diyenler de o zaman biz de diyoruz ki o gün Allah Resulü ile beraber olamazsın dostum, bu kadar basit. Sen bilirsin. Çünkü çözüm bulmak her zaman için kolaydır.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü

0: bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde beraberiz. Bugün 21. babı okuyoruz. Sahih-i Buhari'de Kitabul İ'tisam bil Kitab ve Sünne, Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma bölümünde 21. konu, 21. bab. Babu ecril hakimi izectehede fe asabe ev ahta'a. Hakimin, müçtehidin, alimin isabet etse de, isabet etmese de, içtihat ettiğinde ecir ve sevap kazanacağına dair bab. Evet, müçtehid isabet ettiğinde iki ecir kazanacaktır. Hata ettiğinde sadece bir ecir kazanacaktır. 7352 no'lu hadisi şerifle devam ediyoruz. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddethena Abdullah ibn-i Yezid el-Mukri el-Mekki. Haddethena Hayvet ibn-i Şureyhin. Kâle haddetheni Yezid ibn-i Abdillah ibn-i Had. An Muhammed ibn-i İbrahim ibn-i Harith. An Büsr ibn-i Sa'idin. An Ebi Kays'in Mevla Amr ibn-i As. An Amr ibn-i As. Amr ibn-i As radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ennehu semi'a Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Amr ibn-i As peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. İzâ hakemel hakimu fectehede. Hüküm veren kişi içtihad eder, o konudaki bütün gayretini sarf eder. Sümme asabe, sonra bu içtihadında, bu görüşünde, Kur'an ve sünnete uygun bu görüşünde isabet ederse, felehu ecran, iki ecir vardır. Ve izâ hakeme fectehede, sümme ahta felehu ecir. Hükmeder, içtihad edip hükmeder ve hata ederse, yani bu noktada bütün gayretini sarf ettikten sonra, ilmi ölçülere uyduktan sonra, Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde hakkaniyete uygun olarak hüküm verdikten sonra hata ettiği ortaya çıksa bile felehu ecrun, bir ecir sevabı vardır. Yani burada müçtehidin vazifesinin önemi

dine işaret edilmektedir. Burada görüşlerde, beşeri görüşlerde hata olabileceğine işaret edilmektedir. Burada içtihat dediğimiz, içtihat nedir? Bezlül mustata, gücümüzü son noktasına kadar harcamak, hakkı bulabilmek için, hakikati bulabilmek için, gerçeğe varabilmek için, en isabetli görüşü sergileyebilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmemiz isteniyor. Buna rağmen yine hata edersek bir ecir, yani bir mükafat kazanmış olmaktayız. Kale fe haddestu bi hazel hadisi Ebu Bekir ibni Amr ibni Hazm. Bu hadisi şerifi Ebu Bekir bin Amr ibni Hazm'a rivayet ettim. Fekale hakeza haddeseni Ebu Selamete ibni Ebu Selamete ibni Abdurrahman an Ebi Hureyre'te. Ebu Hureyre'den Ebu Seleme ibni Abdurrahman da aynen bu şekilde bana rivayet etti demiştir. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine müellifimiz bir başka tarikle aynı hadisin aynı şekilde rivayet edildiğini haber vermektedir. İçtihat edip hüküm veren kişinin hükmünde isabet ettiği takdirde çift sevap alacağını öğreniyoruz. İçtihat edip hüküm veren kişinin bu hükmünde bir ecir, bir sevap kazanacağını biliyoruz. Sahabe-i kiram kendi aralarındaki bir takım savaşlarda isabet edenler, etmeyenler diye ikiye ayrılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh, hadisi şerifler dikkate alındığında ehli sünnet alimleri tarafından isabetli görülmüş ve çift sevap aldığı ifade edilmiştir. Hazreti Muaviye ve taraftarlarının bu savaşlarda yine içtihat sebebiyle katıldığı bu savaşlarda isabetli olmadığı, dolayısıyla bir ecir aldığı yine ehli sünnet alimleri tarafından ifade edilmiştir. Yani ilim adamı hakkı, hakikati aramaya çalışacak. Bunu çevresine duyuracak. Gayretini sarf edecek. Ve neticede Cenab-ı Hakk'a tevekkül edecektir. İçtihat özel şartları vardır. Fıkıh babındaki içtihadın gerçekten yerine getirilmesi günümüzde zordur. İçtihat kapısı kapalı değil ama içtihat edecek kişilerin azlığı, kalitenin azlığı, içtihadın azalmasına sebep olmuştur. Fıkıh babındaki içtihat geniş bir konu. Burada yani gerek hakim, gerek alim, gerek yönetici, gerek fakih farklı farklı durumlarda olup bunlar da içtihat ettikleri takdirde hakkı arama noktasında elinden gelen bütün imkanı sarf ettikleri takdirde isabet etmeseler bile o gayretleri sebebiyle bir ecir kazanmışlardır diyebiliyoruz. Evet, 22. baba geçiyoruz. Yeni bir bölüm. Babul hucceti ala men kale İnne ahkâmen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kânet zâhireten. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği hükümler gayet açıktı. Evet. Ve mâ kâne yagîbu ba'duhum an meşâhidin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem umur-i İslam. Fakat bazı sahabe-i kiram Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bulunduğu bazı savaşlarda veya Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bulunduğu bazı yerlerde bulunamamış. Dolayısıyla bu hükmü öğrenememiş olabilir. İşte bu görüşün delilini burada görmüş olacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i sahabe-i kiram
gölge

gibi takip ediyorlardı. Yeni inen ayeti kerimeyi sahabe-i kiram öğrenebilmek için çaba sarf ediyorlardı. Zaman zaman nöbetleşe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına gelenler vardı. Yeni bir hükmü, yeni bir sünneti, yeni inen bir ayet öğrenmek için sahabe-i kiramın ne kadar gayretli olduğunu İslam tarihinden, hadis tarihinden biliyoruz. Evet, ama buna rağmen yine bazı sahabiler Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bazı sünnetlerini bizzat kendisinden duymamış olabilirler. 7353. hadisimiz. Kale'l müellif el-imamul Bukhari'yü rahimahullah haddetene Museddet kale haddetene Yahya an İbni Cüreycin haddetene kale haddetene Ata an Ubeyd İbni Umeyr'in kal. Ubeyd bin Umeyr anlatıyor. İste'zzene Ebu Musa ala Umar'a. Ebu Musa el-Eş'ari, değerli sahabi, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına girmek için izin istedi. فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ. O anda sanki onu meşgulmüş gibi gördü. Onun meşgul olduğunu düşündü. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından bir izin verilmeyince herhalde meşguldür diye düşündü. Feraca ve döndü. Fekale Ömer, az sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh yanındakilere şöyle söyledi. Elem esma savute Abdullah ibni Kays. Sanki ben Abdullah bin Kays'ın, Ebu Musa el-Eş'ari'nin sesini işittim. Onun sesini işitmedim mi az önce? İzenu lehu, ona izin verin. Söyleyin gelsin buyurdu. Fe du'ye lehu, Hazreti Ömer radıyallahu anh çağırıyor diye ona haber gönderdiler. Fekale Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ma hameleke ala ma sanate. Bu yaptığına seni sevk eden şey nedir? Bunu niçin yaptın? Yani izin istedin ama beklemeden dönüp gittin. Fekale inna kunna nu'maru bihaza. Biz bu şekilde emrolunuyorduk dedi. Yani bize böyle emredildi. Bu şekilde davranmamız tavsiye edildi dedi Ebu Musa el-Eş'ari. Kale fe'ettini ala hâze bi beyyinetin ev le'ef'alenne bik. Bana bu konuda mutlaka bir delil getireceksin. Yoksa yemin olsun ki sana ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu Musa el-Eş'ari'nin izin istedikten sonra izin verilmemesi üzerine beklemeyip gitmesini garip karşıladı. Ve bunun sebebini sorduğu zaman bu bize bu şekilde emrolunuyordu. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bu şekilde emretmişti ifadesini kullanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nispet edilen bu uygulama sebebiyle Ebu Musa el-Eş'ari'den delil istemiştir. Yoksa yani ona uygun bir ceza vereceğini ifade buyurmuştur. فَانْطَلَقَ اِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eş'ari Medineli Müslümanlardan, Ensardan meydana gelen bir topluluğun yanına gitti, bir meclise gitti. Fekalu durumu anlattı. Onlar da şöyle dediler. La yeşhedü illa asagiruna. Buna en küçüklerimiz bile şahit olur. Yani herkesin bildiği gayet tabii bir durum. Fekame Ebu Sa'idin el-Hudriyyu radıyallahu anh, sahabe-i kiramdan, genç sahabe-i kiramdan Ebu Sa'id el-Hudri kalktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gitti beraberce. Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber gittiler. Fekale, o da aynı şekilde kad kunna nu'meru bihâze. Biz bu şekilde emrolunuyorduk. Bununla emrolunuyorduk. Sahabe-i kiramın bu ifadesi, bununla emrolunuyorduk ifadesi, yani aleyhissalatü vesselam

Aleyhisselam Efendimiz bize bunu emrediyordu şeklindedir. Bu çeşit hadis-i şeriflere merfu hükmünde mevkuf hadis-i şerif ismini veriyoruz. Hadis usulünde yani her ne kadar sahabi sözü, sahabi tavrı olsa da bununla emrolunuyorduk ifadesiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kastettikleri için aynen Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş gibi kabul ediliyordu. Fekale Umar radıyallahu anh bu ifade üzerine şahit Ebu Said el-Hudri'nin Suffe ashabından olan bu genç üstadın bu ifadesinden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Hafiye aleyye hâze min emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durum Peygamber Efendimizin bu konudaki emri bana gizli kalmış. Yani ben Peygamberimizin bu konudaki emrini duymamışım. Elhâni es-safku bil-esvâk. Çarşılarda alışveriş yapma, ticaret yapma herhalde beni alıkoymuş. Yani Peygamberimizi adım adım gölge gölge takip eden bir gün kendisi, bir gün komşusunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme göndermekle Peygamberimizi takip eden Hazreti Ömer radıyallahu anh buna rağmen böyle bir uygulamadan habersiz kalmış. Yani bu uygulamaya göre bir kimse herhangi bir kardeşinin evine gider, kapıyı aralıklı olarak 3 defa çalar ama içeriden bir ses gelmezse, herhangi bir şekilde buyurun denmezse kapıda uzun süre bekleyecek değil, oradan ayrılır. Dolayısıyla bu uygulama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti olarak takdim edilmektedir. Evet, konumuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavırları, davranışları, sözleri, sünnet-i seniyyesi gayet açıktır. Ancak buna rağmen bazı sahabiler, yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gören, Müslüman olan, onunla beraber yaşayan bazı kimseler bazı sünnetlerinden haberdar olmayabilirler. Dolayısıyla zaman zaman sahabe-i kiramdan farklı uygulamalar nakledilmektedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatının başında, odasında, sonunda farklı uygulamaları olmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinde nesih denilen bir olayı biliyoruz. Yani şer'i bir hüküm sonradan gelen şer'i bir hükümle ortadan kaldırılmıştır. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki kuntu neheytukum an ziyaretil kuburi fe zuruha, kabir ziyaretini sizlere yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz. Yani daha önce kabir ziyaretleri henüz cahiliye döneminden yeni kurtulmuş olmaları sebebiyle uygun görülmüyorken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz artık bu konuda daha dikkatli, daha hassas bir duruma gelen sahabe-i kiramın kabir ziyaretlerine izin vermişti. Mesela yine Medine-i Münevvere'de bir dönem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz inek eti yenilmesini yasaklamıştı. Hadis-i şerif inek eti yemeyin buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerifi bilen, duyan bir sahip bunu nakletse herhangi bir tarih verilmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce veya daha sonra inek eti yediğini gören, bilen sahabiler de bunu naklediyor. Ve neticede işte fıkıh erbabı bunu inceliyor. Bir dönem Medine-i Münevvere'de hani bugün deli dana hastalığı gibi bir hastalık zuhura geliyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o günlerde, o aylarda o inek eti yeme sebebiyle bazı Müslümanların hastalanmasından dolayı inek eti yemelerini uygun görmüyor. Dolayısıyla hadis-i şeriflerin tarihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durumu, sebebi vurudil hadis dediğimiz hadisin söylenme sebebi,

dikkate alınmalıdır. Hadis-i şerif alimleri, muhaddisler bu malzemeyi olduğu gibi naklederler. Yorumlama, karşılaştırma, hüküm çıkarma veya bu hadis-i şerifleri değerlendirme fıkıh erbabının görevidir. Hadis alimleri eczacılara, fıkıh alimleri doktorlara benzetilmiştir. Evet, eczacılar da bazı hastalıkların ilacını verebilirler. Ama asıl tedavi ve teşhis ve tedavi ile görevli olanlar doktorlardır. Eczacının görevi o ilacı en güzel şekilde takdim etmektir. Malzemeyi doktorun veya hastanın emrine sunmaktır. Evet, bu hadisi şerifle bugünkü dersimizi noktalıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini son derece hassas bir şekilde dinleyip gelecek nesle, tabi'in nesline en güzel şekilde aktaran, nesillerden nesillere bize kadar gelen bu mübarek sözleri nakletmede görev alan bütün muhaddisleri, sahabe-i kiramdan günümüze kadar gelen bütün hadis alimlerini, bütün fıkıh alimlerini, bütün alimleri hangi dalda olursa olsun bize ilmi hakikatleri açıklayan bütün ilim adamlarını, vefat edenleri rahmetle anıyoruz. Hizmet başında olanlara Cenab-ı Hak'tan yardım diliyoruz. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik. Zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere. Her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim. İkrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

kimsem yok halim bilen. Medet ya Resul, medet, yolların ardındayım, garipler yurdundayım, ben senin derdindeyim. Medet ya Resul.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınır

Ken ne hissettiyse o hislerle, "Ey Rabbimiz, peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin."

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 1. Cüz.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha Suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha Suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure, birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi, Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.

Elif, lam, mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

0: Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.
1: خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٍ

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: وَأَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِرُونَ
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki, o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.

اذانهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حتى

Yine onların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: وَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

0: Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

0: hamdike ve nukaddisu lek. Kâle inni a'lemu mâ lâ te'lemûn.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek, tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin demiştik de, hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

0: الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
0: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ
1: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

0: الْآيَةَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz namaz, Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.

0: ekum ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.
0: وَاِذْ فَرَقَنَا بِكُمْ

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.

0: كَتَبَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: Ek kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz demiştik ki, şu şehre girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki, biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

0: مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

0: Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.

Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.

Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da, bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde, Musa, ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar, "Bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın," dediler. Musa şöyle cevap verdi: "Rabbim buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın."

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o bakanların hoşuna gidecek, rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

0: فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
1: Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da, işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.

Biz, kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: rabbikum efela ta'kilun.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed! Onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.

Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz. وَاِذْ

0: اقررتم ثم اقررتم وانتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

0: الْكِتَابَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde, eğer size esir olarak gelirlerse, fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası, ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar, kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
1: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: فَلَعْنَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde, bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip, Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz, neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağıyı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed! De ki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.''

0: Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.
1: وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa, içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

0: وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Peygamber'e râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: Kitap ehlinden olan kâfirler ve müşrikler, Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.
1: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak, ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: بأنفسهم حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.

0: تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin,

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: الْكِتَابِ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ
1: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: ayet. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ
1: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
0: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.''

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

0: şefa'a ve la tenfa'uha şefa'atun ve la hum yunsarun.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

0: Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.
1: وَاِذْ

0: Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik.
1: وَإِذْ قَالَ

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena

0: ayetike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهِ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, "Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün," dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına, "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuştu. Onlar da, "Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız," demişlerdi.
1: Tilke ummetun kad halet

0: يَعْمَلُونَ
1: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
0: وَقَالُوا

Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed! Sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

0: منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki, Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: الصِّرَاطَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: صِبَغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 1. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. De meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Ya Resulallah, artık gülsün yüzüm, kurusun gözyaşlarım ve seni anan kalbim bir kez daha köle olsun sana efendim son nefesimde. Dinsin artık ızdıraplarım efendim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

Bayezid-i Bistami. Bayezid'in çocukluğu. Bayezid-i Bistami, kibar-ı evliyadan, 803 yılında ayrıldı bu dünyadan. Hakka ulaşan selin, kamçılayanı odur. Silsile-i Aliye yolu, onun yoludur. Doğru yolu arayan, susamışın rehberi, Nakşibendi yolunun o oldu beşincisi. Ariflerin sultanı lakabıyla meşhurdur. Yolunda yürüyenler zulmetten kurtulmuştur. Künyesi Ebu Yezid, İsa'dır baba adı. Anneye itaatte benzeri bulunmadı. Hazar'ın kıyısında Bistam şehrinde doğdu. Yolunu şaşırmışa daima rehber oldu. Mübarek bedenleri anne karnındayken kerameti görüldü, yoktu onu bilmeyen. Annesi hamileyken şüpheli lokma yese, karnına tekme atar, anne gelir kendine. Ağzındaki lokmayı atmadıkça annesi, karnındaki Bayezid tekme eksik etmezdi. Şüpheli lokma dahi düştüğü anda yere, Bayezid sakinleşir, kıpırdanmaz yerinde. Doğmadan evliyaydı annesinin karnında. Doğduktan sonra kaldı sadıkların yanında. Peşinden gidenlerin hepsi oldu evliya. Nefislerinden geçip bakmadılar dünyaya. Onun sevgisi oldu kurtuluş anahtarı. Hakka ulaşan selin o oldu kumandanı. Güzel menkıbeleri, feyizli sohbetleri dilden dile dolaştı, fethetti gönülleri. Çok küçük çocuk iken caminin avlusunda, gönlünce oynuyorken Şakik belirdi orada. Bayezid'i bir müddet seyretti hayran hayran. Bu veli olacaktır, kurtulur buna uyan. Biliniz ki bu çocuk büyük veli olacak. Şarkta garpta her yerde adını duyuracak. Şakik'i tanıyanlar, yolundan çıkmayanlar, bu minicik yavruya bu sözle bağlandılar. Bu minicik yavruya bu sözle bağlandılar. Bir kimse çocuk iken müjdelenmedi asla. Büyük veli olarak bu Bayezid'den başka. Çocukluk mutlak saflık. Günahtan yok nasibi. Bu kadar küçük yaşta velilikse ezeli. Bir gün onu

görmüştü büyük hadis alimi. Haline gıpta edip bir an onu seyretti. Bayezid'e seslendi. "Hey çocuk, beni dinle. Namazı kılmasını bilir misin ha? Söyle." O hadis aliminin niyeti ise şuydu. Bu çocuğun zekası, anlayışı çok muydu? Bunu bilmek istedi. Onu sevmişti fazla. Minik yavru Bayezid şöyle söyledi ona. "Yeri göğü yaratan Cenab-ı Hak dilerse, ben de namaz kılarım, bana olmaz işkence." Namazda yaptığını anlattı birer birer. O zat çok hayran kalıp kendisine şöyle der. "Ey sevgili çocuğum, faziletin çok fazla. İnsanlar akın edip gelir senin yanına. Onlar başını okşar, buna hiç izin verme. Bir yetişkin gibisin, baksana şu haline." Bayezid şöyle dedi. "Nasıl mani olurum? Gece gündüz onlarla birlikte bulunurum. Benim güzelliğimi vermiştir Yüce Allah. Okşasınlar başımı, işlemesinler günah. Bu haslet Allah'tandır. Buna olamam mani. Bana ait olmayan güzelliği O verdi. Bazen o çocuklarla gönlünce oynar idi. Fesahat ve kelamı büyükler gibiydi. Akranıyla oynarken kimseyi incitmezdi. Kırsalar da kalbini kötü bir şey demezdi. İlim farzdır mümine. O halde ne yapmalı? Bayezid gibi biri oyunu bırakmalı. Gönderildi mektebe ilim okusun diye. Üstadların feyizleri aktı gitti gönlüne. Yaratılışı üstün olduğundan ötürü kısa zaman içinde yükselmeler görüldü. Akranları gezerken o ilim okuyordu. Ne kadar anlatılsa o ilme doymuyordu. Anne ile ilgili ayet. O Lokman suresinin 14. ayeti. Okunduğu sırada kalbi birden titredi. Mektebini bırakıp koşarak geldi eve. Bu durumu fark eden meraklanmıştı anne. Bayezid'i okşadı. "Erkenden döndün, neden? Bir hastalığın var ise saklama sakın benden. Söyle oğlum derdini, sana derman olayım. Gece gündüz daima yanında bulunayım." Bayezid şöyle dedi. "Anne, hasta değilim. Senin rızan hakkında olmuştur yeni bilgim. Bugün Kur'an-ı Kerim mektepte okuyordum. Anne hakkında ayet okuyunca çok korktum. Bu ayet-i kerime Allah ve senin rızan için indirilmişti. Bugün olmuştur ayan. Benim için dua et, sana hizmet edeyim. Veyahut serbest bırak, Allah'a yöneleyim." Bayezid'in annesi gözleri nemlenerek, "Allah'a emanet ol, ona itaat gerek." Bundan sonra Bayezid kendini Hakk'a verdi. Annesine hizmette asla kusur etmedi. Küçük bir işi olsa sevgili annesinin hemen onu halleder, gönlü olurdu engin. Annesine hizmette hiçbir zaman bıkmadı. Yürüdü Hak yolunda, yılmadı, usanmadı. Mecalsizdi annesi. Yatağına yatmıştı. Başucunda Bayezid derinlere dalmıştı. Dışarısı soğuktu. Her taraf buz tutmuştu. Dondurucu rüzgardan tabiat kurumuştu. Dondurucu rüzgarlar çatıda uğuldarken
zifiri karanlık,

sayıklıkta çökmüş idi erkenden. Sayıkladı uykuda Bayezid'in annesi. "Susamışım iyice, su getir bana," dedi. Bayezid hemen kalktı. Bir damlacık su yoktu. Bir desteğiyle hemen çeşme yanına koştu. Kısa zaman içinde dönmüş idi geriye. Baktı, anne uyuyor. Koyuldu beklemeye. Anaya kıyamadı, ondan uyandırmadı. Gecenin soğuğuna asla hiç aldırmadı. Elinde soğuk desti, üşümüş parmakları. Sessizce bekliyordu, donmuştu ayakları. Hasta anne uyandı. "Bayezid, su ver bana. Desti neden elinde, bıraksana toprağa." "Uyandığınız zaman suyu vereyim diye desteği bırakmadım. Fakat heyhat beyhude." Hayret edilecek şey, soğuktan parmaklarım bu desteğe yapışmış. Bir şey anlayamadım. Anne baktı oğluna. Gözleri yaşla doldu. Heyecanlı olarak yatağından doğruldu. Kaldırdığı ellerini şöyle dua eyledi. "Yeri göğü yaratan, ey alemlerin Rabbi, ben razıyım oğlumdan, sen de razı ol ondan." Bayezid yükselmesi belki de bu duadan. Yükselir balalara anne duası alan, kurbiyet kazanmıştır, razıdır ondan Yezdan. Anneye hizmet edip makbul dua alalım, sadıklar kervanına bizler de katılalım. Bayezid olamayız, o halde ne yapmalı? Annelerin daima hizmetine koşmalı. Şüpheli lokma. Sadıkların meclisi ona karargâh oldu. Yüzlerce meşayihin sohbetinde bulundu. O yine zevk almıyordu yaptığı ibadetten. Düşerdi üzüntüye, derdi, acaba neden? Neden acaba anne, ibadet zevk vermiyor. Hak'tan bahsedilirken tüylerim ürpermiyor. Emzirdiğin zamanlar acaba beni anne, haramdan hiçbir şey paylaştın mı benimle? İyi düşün, hatırla. El attın mı harama? Neden yakın değilim bizleri Yaradan'a? Anne derin düşündü. Tüm maziyi taradı. Haram lokma babında hiçbir şey bulamadı. Bayezid ise ondan gerçeği istiyordu. Sıkılan anne birden ona şöyle buyurdu. "Evet Bayezid, evet. Şu anda hatırladım. Henüz meme emerken komşu evine vardım. Orada çok ağladın, seni susturamadım. Müsaade almadan eli yemeğe bandım. Sürdüm senin ağzına, susuverdin o anda. Koymadım hiç ağzına haram denilen lokma." Bayezid sevinçliydi. Ona söyledi şöyle, "Acele git komşuya, ondan helallik dile." Anne komşuya gitti, olanları anlattı. Komşusu helal etti, Bayezid ise rahattı. Kısa anda tırmandı menzili birer birer. Ona hiç engel yoktu, huzur doldu gönüller. Bayezid'in edebi. Bayezid-i Bistami, Cafer'den 40 yıl sonra dünyaya teşrif etti. Üstadı Ali Rıza. İmam Ali Rıza'nın başkaydı sohbetleri. Maziye götürürdü huzura gelenleri. Bayezid-i Bistami onun sohbetleriyle Cafer'e vasıl oldu. Başka bilgi beyhude. İmam Cafer Sadık'tan feyz aldı, meşhur oldu. 113 ulemanın sohbetinde bulundu. İlahi aşk hakkında benzeri duyulmadı. Namaza durduğunda
göğsü gıcırdardı. Yanında namaz kılsa sevenlerinden biri, göğüs kemiklerinin sesini işitirdi. Herhangi ulemanın sohbetlerine gitse, huşu ile oturur, bakmazdı hiçbir yere. Ne kadar çok olsa da sohbetten feyz alan, asla iltifat etmez onlara, bakmaz bir an. Bir gün hocası dedi, şurada rafta duran kitabı getiriver, sensin en yakın olan. Bayezid geveledi, hangi kitap efendim? Görmüyor hiçbir şeyi sizden başka gözlerim. Üstadı şaşırmıştı. Bayezid nasıl olur? O kitap tam yanında, başının üstünde durur. Bayezid kızarmıştı. Affediniz efendim. Edebimden dolayı başka bir şey görmedim. Hocası şöyle dedi. Madem böyledir durum, Bistam'a dönmelisin. Budur benim buyruğum. Herkese dersler verip anlat Allah yolunu. Öğrensin tüm insanlar Hüdanın buyruğunu. Üstadım bir kadındır. Veli sevenlerden yetişkin bir cemaat. Seni yetiştiren kim? Haydi bize de anlat. Bayezid-i Bistami onlara dedi şöyle. Üstadım bir kadındır. Şaşırmayınız öyle. Kadın mı? Nasıl olur? Duyduğumuz doğru mu? Asla duyulmamıştır. Mürşit kadın olur mu? Bayezid şöyle dedi. Şüphede hakkınız var. Önce beni dinleyin, sonra da verin karar. Allah'ın sevgisinden geçmiş idim kendimden. Yolda bir kadın gördüm. Rica eyledi benden. Allah rızası için taşır mısın çuvalı? Bunu kaldırmam için bende mecal kalmadı. Bu içten yalvarmayı reddedemezdim asla. Kadına yardım için geldim çuval yanına. Baktım çuval çok büyük. Mümkün değil kaldırmak. Mecalsiz bir kadına hayır denmezdi ancak. Ne yapayım diyerek daldım düşüncelere. Gördüm kafeste aslan, hemen geldim kendime. Bir işaret eyledim, dışarı çıktı aslan. Unu yükledim ona, yola koyulduk yayan. Menzile yaklaşınca o çuvalı indirdim. Bir ihtiyar kadını sandım ki sevindirdim. Keramet gösteremez açıktan bir evliya. Bu yüzden mahcup oldum. Şöyle dedim kadına. Kimi gördün deseler gittiğinde pazara, nasıl cevap verirsin söyler misiniz bana? Hiç endişen olmasın. Hakikati söylerim. Bu çuvalı getirten zalim Bayezid derim. Bayezid şaşırmıştı. Neden böyle diyorsun? İstediğini yaptım pekala biliyorsun. Evet, dediğin doğru. Taşıttın bu çuvalı. Kendi sırtınla değil, aslan oldu hammalı. Yükler taşısın diye yaratılmadı aslan. Neden böyle eyledin? Yok mudur sende vicdan? O kadın çok haklıydı. Ağlamaya başladım. Gerçek mürşidim oydu. Bunu hemen anladım. Tevbe ettim Allah'a. Çok fazla pişman oldum. Affım için Rabbime çok niyazda bulundum. Keramet gösterilmez. Keramet sezdirilmez. Onu ancak hak bilir. Halk ise bir şey bilmez. Acaba ismin nedir? İlahi aşk yüzünden halden hale geçerdi. Yanında çalışanın adını hiç bilmezdi. Tam 20 yıl boyunca hizmetinde bulunan sadık bir talebesi vardı, civan mı civan. Şeyhinin dediğini asla iki etmezdi. Hizmetlerini görür,
fazlaca sevilirdi.